0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo müzikleri.

This one's called Moonshine.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: İyi haber bugün ABD'den geliyor. Fast Track yasasına insanlık direniyor. İyi haber bugün ABD'den geliyor. Fast Track yasasına insanlık direniyor.
1: Ah benim güzel ülkem.

can explain. You know

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
2: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Can Yayalar'a teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Kanadalı şarkıcı Dominique Fils-Aimé dinleyerek başladık. Birds dinledik. Şimdi Lena Kaufman var sırada ve Blessed Is Who Realized Himself dinleyeceğiz. Ardından Mikaton grubu Berlinli New Jazz topluluğundan Handbreak radyonuzda.

Sırada Sergio Mendes var. Brezilyalı piyanisten bir Buffalo Springfield klasiği dinleyeceğiz. For What It's Worth.

İsveçli trompetçi Erik Trufas var sırada ve ona şarkıcı Sophie Hunger eşlik edecek. Let Me Go dinliyoruz.

İlk bölümü Patrick Watson'la kapatıyoruz. Melody Noir dinleyerek Kanadalı besteciden. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

runner said, no finer sled.

The roads out here are twice as wide. When it rains, it pours.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme How Gap, A Band of Gypsies ile başladık. Four Door Maverick dinleyerek. Şimdi Matt Elliott radyonuzda olacak. Prepare for Disappointment dinleyeceğiz İngiliz müzisyenden. Ardından Leonard Cohen'e kulak vereceğiz. My Oh My.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Towns Van Zandt ile kapatıyoruz. Waiting Around to Die dinleyerek. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Kemal Can Yayalar'a teşekkür ederiz.
2: Hello CQ, hello CQ, this is 2M Atok, Rittle testing, this is 2M Atok, Rittle testing. Hello CQ, this is 2M Atok, Rittle test, calling to you now, calling, not testing, calling.
3: Apaçık Radyo.
4: Yeni şeyler rejimi.
5: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 2 Haziran Salı. Yıl 2026, ay 6, gün 153, Hızır 28.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 16, 1442 Rumi, Mayıs 20.
0: Bevarih rüzgarlarının başlaması.
1: Fırtına ve yağmurlar.
0: Günün dörtlüğü. Anlatamam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş, bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olmaz. Aşık Veysel.
1: Günün tarihi. 100 yıl önce bugün 2 Haziran 1926'da genel nüfus sayım kanunu kabul edilerek yürürlüğe girdi.
0: 102 yıl önce bugünse 2 Haziran 1924'te çıkarılan bir kanunla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerlilere esas kendi yerlisi oldukları ülkede vatandaşlık hakkı tanınmıştı.
1: Günün malumatı, Aşık Dertli'yi anma. 19. yüzyılın büyük halk şairi Aşık Dertli, Bolu'nun Gerede kazasının Çağa nahiyesine bağlı Şahsaneler köyünde 1772'de doğmuştu. Sözüyle ve sazıyla daha hayattayken büyük bir şöhret kazanmasına rağmen sefaletten kurtulamamıştı. 1845'te Ankara'da ölmüş, mezarı sonradan köyüne nakledilmiştir.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grizku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı The Clash grubundan Clamp Down adlı parçayla yaptık. The Clash'in 1979 tarihli London Calling adlı ünlü albümünde yer alan bir şarkı bu. Punk tarihinin, hareketinin, müziğinin en güçlü politik şarkılarından biri olarak kabul ediliyor. Şarkı yalnızca devlet baskısını değil, insanların zamanla karşı çıktıkları düzenin bir parçasına nasıl dönüştüğünü de anlatıp eleştiriyor. İşçi sınıfı gençliğinin geleceksizlik duygusunu, otoriteye de boyun eğmeyi ve gücün insanı nasıl değiştirebildiğini anlatan bir parça bu. Ve öfke de dönüştürücü bir güç olabilir. Bunu savunuyor. Aradan geçen bunca yıla rağmen ta 1980'lerin başında ya 1970'lerin sonundaki parça Clamp Down, özgürlük, emek ve demokrasi mücadelelerinin en etkili müzik manifestolarından bir tanesi olmayı hala sürdürüyor. Biz de dünyanın içinde bulunduğu şu hem ülkenin hem dünyanın çeşitli ülkelerinin içinde bulunduğu kargaşa ortamında onunla açalım dedik bugünkü programımızı da. Evet, şimdi haberlere bir kısaca göz atacak olursak savaş ve barış dünyasından. Ateşkes, İran'ın resmi, yarı resmi haber ajansı Tesnim'de dolaylı müzakerelerin, Amerika ile devam eden dolaylı müzakerelerin askıya alındığını duyurmuş. Ateşkes ihlalleri sebebiyle yeniden savaşa giden bir kıvılcım yolundan bahsetmek mümkün yani. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise müzakereler hızlı bir tempoda sürdüğünü söylemiş. Tam bir metaforik, yani anlaşılmaz bir ortamdayız doğrusu. Netanyahu'yu da Beyrut'a asker göndermeme konusunda ikna ettiğini açıklamış. Biraz da küfürlü bir konuşmayla.
1: Evet. Bu arada İran'ın müzakereleri askıya aldığına dair bilgim yok dedi dün akşamki konuşmasında. Sonra da bu doğruysa da sorun değil dedi.
0: Yani tamamen
1: bilgim yok ama sorun değil. Bir yandan da devam ediyor ama. Savaşı da biz kazandık ama. Savaş devam ediyordu ama. Öyle.
0: Evet, savaşla ilgisi zaten çok kısıtlı aslında. Savaşı sık sık unutuyor ve balo salonunun inşasına falan veriyor kendini. Aslında televizyonlarda falan da o konuşmaları yapıyor. Çok ciddi bir sorunsal olarak ele alınması herhalde gerekir ama bir şey yapıldığından emin değilim Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın. Evet, Türkiye'dense Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel yönetiminin kurultay için imza toplama süreci sabah başlatıp 16 itibariyle yeterli imza sayısına ulaştığı belirtilmiş. 111 milletvekili de kurultayın 12 Temmuz'da toplanması için çağrı yapmış. Öte yandan da savcılıktan bir ilginç müdahale var. 38. olağan kurultayda mutlak butlan dedikleri işte oy kullanan delegeler hakkında kapsamlı bir mali inceleme başlatmış. Bugün de mecliste, bugünkü grup toplantısında Özgür Özel'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel grup başkanı olarak da konuşacağını ilan etmiş durumdalar.
1: Meclis programına girmiş yani.
0: Meclis programına.
1: Daha önce girmemişti çünkü.
0: Evet, girmemişti. Önemli bir gelişme o da. Esas olarak bunları ele alacağız ve Kolombiya'daki endişe verici seçim sonuçlarının da nereye varacağını da belirteceğiz. El Salvador'da da dünyanın en serin kanlı diktatörü Cool, 12 yaşındaki çocuklara da ömür boyu müebbet hapis cezaları veriyorlarmış. Bukele'nin acil durum haberi vardı. Open Democracy'de oldukça ilginç bir haber. Onlardan bahsederiz. En önemlisi de belki de Bill McKibben'ın dile getirdiği bu meşhur çok tehlikeli Proje 2025, Project 2025 diye adlandırılan büyük sermayenin siyasete el koyma planlarını, en önemlilerinden bir tanesi de bilimsel bilgilere ulaşılmasından vazgeçiyormuş hükümet. Bunu biraz ayrıntısına da sonradan girmek imkanı olabilir. Yani bilim dünyasında bu çok ciddi bir sarsıntı da yaratması beklenen bir şey. Çünkü tamamen bilimin reddiyesine giden bir şey var. İklim değişikliği başta olmak üzere bütün gerçekliklere kulak tıkamak için bir yeni girişim varmış. Onlardan da bahsedeceğiz. Evet, şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1941 yılında bugün Bağdat'ta paramiliter gençlik örgütlerinin organize ettiği ve Nazi Almanyası'nın Bağdat Büyükelçiliği'nin de propagandasını yaptığı, Irak Devleti'nin de durdurmadığı aynı zamanda Farhud olayları yaşanıyor. 2500 yıldır Bağdat'ta yaşayan Yahudi cemaatinin canlarının ve mallarının çalınmasına atfen şiddetli hırsızlık, yani Farhud olarak adlandırılan olaylarda 200'e yakın Yahudi de öldürülmüş, 1000 kişi de yaralanmış, tecavüz ve yağma olayları yaşanmış. Ölenlerin birçoğu toplu mezara gömülüyor. Filistin'deki çatışmalardan sorumlu tutulan İngiliz ajanlığı yaptıkları düşüncesiyle sömürgecilere olan tüm öfkeyi üzerlerine çeken Irak Yahudileri ya da üzerlerine atılan Irak Yahudileri 1900 yılında Bağdat nüfusunun %25'ini oluştururken bugün neredeyse hiç Yahudi kalmamış durumda.
0: Evet, bayağı şaşırtıcı bir durumdan bahsediyoruz doğrusu. Yani şaşılacak bir şey mi bilmiyorum ama dehşet verici. Tabii ikinci Dünya Savaşı'nın daha bitmesine bile 4 yıl kala yapılan şey bu. 1964'te bugünse demokratik, laik ve ulusal bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü FKÖ kuruldu. FKÖ'nün temelleri Ocak 1964'te Kahire'de toplanan Arap Zirvesi'yle atılmıştı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulmasına aslında Filistinli mücadeleci örgütler değil, Arap hükümetlerinin öncülük ettiği belirtiliyor bu notta. Devletlerin amaçlarından biri giderek radikalleşen Filistinlileri kontrol altına almak. Çünkü Filistinliler kendileriyle birlikte bütün Arap halklarını da radikalleştirmeye başlamışlardı. PKK'nın kurumsallaşması aşamasında Arap devletleri Filistinlileri mücadele yönünde yetiştirmek amacıyla askeri okullarına alma talebinde bulunuyorlar. Ayrıca teşkilatın finansmanı için bir Filistin Milli Fonu oluşturuluyor. Arap devletlerinde FKÖ ofisleri açılıyor ve o sıralarda Gazze'de ve Sina'da üstlenecek bir Filistin Kurtuluş Örgütü kuruluyor. FKÖ bileşeni El Fetih'in lideri Yaser Arafat da 3 Şubat 1969'da örgütün başına geçiyor. Evet, şimdi iklim ve çevre haberlerine de bir şey yaparak uzunca bir süredir birinci sırada yer verme durumu olmuyordu. Fakat özellikle de bu bilimin engellenmesi haberiyle birlikte çok büyük bir önem kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten yeryüzünün en önemli meselesiydi. Şimdi Guardian gazetesinde orman yangınlarıyla ilgili, yaban hayatındaki yangınlarla ilgili ilginç bir haber var. Acit Nirancan imzasını taşıyor. Yani giderek mega yangınlar, Kaliforniya'da dünyanın en büyük eyaletlerinden bir tanesi Kaliforniya'da, Kanada'da, Güney Kore'de ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 2025'te büyük yangınlar, mega yangınlar oldu. Ama burada zengin bölgelerde büyük bir tahribat yaparken dünya çapında daha az hektarın yanmış olduğu hesabı var. O da çünkü özellikle de Afrika'da yoksul ülkelerin bulunduğu yerde daha az yangına rastlanmış. Yapı değişikliği var, değil mi?
1: Evet, bu önemli bir değişiklik. Yani bu zamana kadar tabii aslında şu anda da öyle. Yani küresel olarak gelişmiş ya da zengin olan ülkeler emisyon açısından tabii ki çok daha büyük tarihi sorumluluklara sahip ve yoksul ülkeler en fazla bedeli ödeyenlerdi. Ancak zaman zaman özellikle geçen yılki orman yangınlarında bedeli ödeyenler de taraf değiştirmeye başlamış. Özellikle o yüzden bu ülkeleri saymışlar haberde de sizin de bahsettiğiniz üzere Kaliforniya, Kanada, Avrupa, Güney Kore gibi ülkelerde oldukça büyük orman yangınları, yıkıcı orman yangınları yaşandığı söyleniyor ve bunların toplamının yoksul ülkelerde meydana gelen orman yangınlarından daha fazla olduğunu, daha büyük alanların yok olduğunu söylemiş ki bu yok olan alanlar arasında bir de Kaliforniya özelinde mesela biz de bunu sık sık yer vermiştik. Zenginlerin evleri falan da var. Hatta Türkiye'den zenginlerin evlerinin de orada villa sahibi olan insanların evlerinin yandığına şahit olmuştuk. Yani iklim değişimi artık zenginleri de biraz olsun diyelim. Her ne kadar onlar helikoptere atlayıp kaçabiliyor olsalar da özel helikopterlerle falan alınıyor olsalar da oraları da sert bir şekilde etkilemiş durumda. İklim değişiminden ve onun etkilerinden kaçış yok.
0: Evet, yani burada çok önemli bir noktaya da biraz önce özetlerden bahsederken bir satırla sözünü ettiğim bir şey, Bill McKibben'ın 31 Mayıs tarihli yazısında The Crucial Years adlı mecrasında yazıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı dağılma durumunda hiç konsantre olamadığını gösteren pek çok şey olduğundan bahsediyor. Fakat ilginç bir şey var. Bu 2025 Project 2025 denen 2025 projesi tamamen zenginlerin ve büyük mega şirketlerin başında da petrol ve fosil yakıt şirketlerinin bulunduğu yüzlerce hatta bine yakın sayfalık bir proje vardı. Orada şimdi toplumun yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor. Bunun öncüsü olan Elon Musk artık yok ortada ama diyor biz hiç dikkat etmiyoruz ama daha geçen hafta diyor Beyaz Ev'de, Beyaz Saray'da ya da araştırmaya verilecek bursların devlet burslarının politik siyasi kontrol altına alınması yolunda önemli bir karar alınmış. Ve Kevin Bogardus'un yazdığı gibi birçok şeylerin kuruluşun siyasi bakımdan atanmış başkanları doğrudan doğruya belli ilkeler izlemek zorundalar ve bu bursların verilmesinde özellikle başkanın siyasi önceliklerine yer vermek zorundalardır diye bir gelişme olmuş. Özellikle Ulusal Sağlık Örgütü'nün başındakilerden daha önceki program yöneticilerinden Elizabeth Ginczynski de tamamen bilimin tamamen kontrol altına alınması için yeni gelişmeler var. Her aşamada federal bilim fonlanması süreçleri içinde diye ve Temsilciler Meclisi'nden Zoe Lofgren de Trump yönetiminin araştırma politikalarını çok eleştirenlerden birisi, milletvekili. Bu distopyacı bir durumdur ve yani herhangi bir bursların ve yatırımların yani şeylerin devlet yardımlarının yapıldığı ya bütün sistemin tamamen değiştirilmesi ve hak ediş üzerine değil doğrudan doğruya politik şeylere bağlandığını söylüyorlar ve en önemlisi de bu tamamen akıl ve mantığa dayalı bir yönetim değil. Doğrudan doğruya kamu sağlığı alanında mesela orta çağlara ait bir takım büyücülükle ilgili şeylerden bahsediliyor ki bütün kimyasalların deregüle edilmesi tamamen yani havanın temizliği konusundaki hiçbir bursun verilmemesi ve yatırım ya devlet yardımının yapılmaması gibi bir durumdan bahsediliyor. Ve bu da Bill McKibben da şeyi hatırlatıyor. İlk bu dünyada küresel iklim değişikliğini Amerikan Senatosu'nda ifade vererek, daha doğrusu tanıklık ederek ortaya koyan James Hansen'ın NASA'dan ta 1988'deki kongre şeyinde küresel ısınma geliyor diye yaptığı konuşmanın daha öncesi, ertesi yılda kongreye döndüğü zaman Beyaz Saray'dan o zamanlar yeniden raporunu yeniden yazman gerekiyor demişler ve tanıklığındaki bütün sonuçları yumuşat, öyle sert olmaz demişler. George H.W. Bush, sonra da oğlu
1: İncelt de gel demişler
0: İncelt de kesinlikle, ve kendisinin açıklamaları var, notları var. Ben böyle bir şey yapmaktansa ölürüm daha iyi demeye
1: yani.
0: getiriyor
1: Öyle
0: bilim insanı.
1: hesabı beğenmediğinizde geri gönderirsiniz. İncelt de getirir.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve Dr. James Hansen da bütün iklim biliminin en büyük, en önemli isimlerinden biri, hatta birincisi kabul edilen kişiydi. Bütün bu kısıtlamaları reddedeceğim diyor. Hiçbirini uygulamayacağım. Onların görevlerinin, kendisinin enformasyonu kısıtlamak ve kamuoyunun tamamen bilgisi dışına çıkarmaktır. Yani bu sonuç olarak şimdi de baya bir de korku filmi başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bilim dünyası, araştırmalar dünyasında. Çünkü hepsi milli çıkarlara uygun olmak şartı geliyormuş. Ne diyorsun Özdeş?
1: Yabancı ajan da gelebilir. Yabancı ajan kanunu bilim insanlarına. Yani bu haber çok ilginç gerçekten. Bill McKibben'ın bu makalesi, daha doğrusu bir süreden beri, son 10 yıldır demokrasiye yönelik müdahalelerde, yani ifade özgürlüğü, basına yönelik tepkilerden söz ediyorduk. İşte bu yabancı ajan kanunları, değil mi? Siz bir yerden fon alıyorsanız
0: Evet.
1: yabancı
0: Aynen.
1: ajan kanununa maruz kalıyordunuz. Şimdi o zaman bilim insanlarına da, artık bilimsel araştırmalara da benzer bir baskı gelmeye başlamış anladığımız kadarıyla. Çünkü basın aynı zamanda muhalefet tabii, gerçekleri anlatmak demek. Onu baskıladıktan sonra geriye bir tek bilim kalıyor. Yani iklim değişimine hakkında yazı yazmasını ya da çevre felaketi ya da ekolojik sorunlar hakkında yazı yazmasını engelleyebilirsiniz. Ama bilimsel araştırmalar yapılıyorsa hala ses çıkıyor demektir. Şimdi silencing diye mi okumak lazım, böyle bir yeni bir
0: Ben de
1: kavram?
0: bilemiyorum. Yeni bir kelime icat
1: Evet.
0: etmek zorunda kalmış. Science'ın susturulması, bil sus durma filan diye çevirebilirim.
1: Doğru, bili sus güzel olmuş.
0: Bili sus diye çevirebilirim belki. Böyle bir şey ve yani inanılmaz bir duruma
1: Ve McKibben böyle bir kelime icat etmiş. Zaten yazısının başlığı da bu. Silencing diye, bilim üzerinden susturmak
0: Bili
1: anlamına geliyor.
0: susturmak, bili sus. Ve sonuç olarak şöyle, yani bu herhangi bir şey, yardım meblağını tamamen ulusal çıkara bağlı olarak kesebiliyor ya da başka istediği şeye verebiliyor. Ulusal çıkarlara uygun devlet yardımı yapabiliyor ve bu tabii kültür savaşında herhangi bir konuda uluslararası uyuşmazlığı, mesela COP'lara da katılmıyorlar ya, Paris İklim
1: Evet.
0: Anlaşması'ndan çekildiler filan. Onun da devamı geliyor ve uluslararası işbirliği yapılmasının bilimsel kuruluşlarda engelleme durumunda ve böyle şeylere, bilimsel makale yayınlamak için harcanan paraları da kısıtlıyor, getiriyor, kaldırıyor ya da konferanslara katılma masraflarını da sonuç olarak Amerikan biliminin tamamen ortadan kaldırmaya, yani felç etmeye yönelik bir şey diyor. Ama bu mesele henüz bitmiş değil diyor Bill McKibben. Esas itibariyle.
1: Araştırmalara erişim engeli falan da gelir o zaman yakında.
0: Evet, hepsi
1: Haberler
0: mümkün
1: gibi.
0: diyor. Ben çok ürkütücü olmak istemiyorum diyor ama bu yeni bir bürokratik numara, yani idare ve bütçe bürosu tamamen bağımsızlığı ortadan kaldırıyor. Ars Technica'da da yazmışlar zaten. John Timmer bu konuda bir dehşet verici bir oyun oynanmakta diyor. Ama Bill McKibben şu konuda uyarıyor. Henüz 45 günlük bir yorum dönemi var. Hükümet bilgi edinmek zorundaymış anayasaya göre. Yani görüşlerinizi bildirebilirsiniz. 1,5 ay var bir değişiklik yapmadan önce ve önümüzde 42 gün kaldı diyor yazısında. Şimdi biraz daha az, 40 gün kadar. Çünkü yazının yayınlanması da 31 Mayıs'tı. Ama şimdi o zaman her yerde sesinizi duyurun ve baskı yapın diye çok önemli bir noktaya değinmişler. İklim ve enerji konusunda zaten maalesef, yani da onlar için maalesef diyor, şey kaçtı, fırsatları kaçtı. Problemin ne olduğunu iyi kötü biliyoruz artık diyor. Yani her geçen gün daha da vahim olmakla beraber en azından biliyoruz. Burada çok da iyi, yeni küresel iklim değişikliği konusunda, ısıtma konusunda çok ayrıntılı bir yayın çıkmış. Ona atıf yapıyor. Bir de ikincisi de Tom Harris'in yazısında Antarktika'da Güney Kutbu'ndaki büyük erimeden bahsediyor ve sorunların nerede, çözümlerin nasıl olduğunu, nerede olduğunu biliyoruz. Ve her geçen hafta daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içindeki en önemli şey bataryalar. Son derece ucuzlamış durumda. Ve dünya 2025'te 100 gigawatttan daha fazla batarya kurmuş. Bu da bir yıl öncesine göre %48, neredeyse %50 daha fazla. Ve önümüzdeki yıl, bu yılda %46 daha artacakmış. Çok büyük bir devrimsel bir dönüşüm de var orada diyorlar. Yani ama esas olacak öldürücü şey tabii dünyanın en büyük, yani Kaliforniya'da mesela Mark Jacobs'ın bu konuların en önemli yazarlarından, araştırmacılarından birini yazdığına göre dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan Kaliforniya'da 3 yıl öncesine göre %60 daha az gaz kullanıyormuş ve güneş ve rüzgar enerjilerine ağırlık veriyorlarmış. İşte asıl fosil yakıt endüstrisini dehşete düşüren ve tamamen Trump başkanlığına hadi bizi kurtar dedirten de bu noktadır diyor. Çok enteresan yani. Canary Media'dan Julian Spector geçen hafta yazmış yeni bir küresel rapor. Bu Firm Renewables deniyor. Yani onların adına rüzgar ve güneş artı batarya, üçü birden muazzam fiyatlarının düşmesi ve Avustralyalılar mesela da ilginç kömüre büyük yatırımlar yapmaya devam ediyorlar ama aynı zamanda da mesela önümüzdeki yıl ya bataryaları artıracaklarmış. Ayrıca da 3 saatte bedava elektrik öğleden saat 3'e kadar, öğleden sonra 3'e kadar bedava elektrik verilecekmiş. İşte bunları öğrenmemizi de engellemek için bütün araştırmaları kesiyorlar deyip silencing diye bilinen bilimi susturma konusunda bir susa önemli bir şey vardı. Bu konunun çok büyük tartışma konusu olacağına şüphe yok. Yani iki büyük tehlikeden bahsediyordu zaten. Bilim Kuşatma Altında adlı kitaplarında iklim bilimci Michael Eman'le doktor ve sağlık uzmanı Peter J. Hutes beraber yazdıkları kitapta en büyük şey iklim değişikliği, ikincisi de pandemiler ve inanılmaz bir şey yaratıyor. Bunlara karşı da bilime karşı büyük bir karşı çıkışta devam ediyor diye kocaman bir kitap yazıp bütün dünyayı uyarmışlardı ve bunların en büyük bilim düşmanlarının plütokratlar, en büyük zenginler, petrol devletleri, bütün işleri güçleri profesyonel olan bu bazı durumlarda da hatta akademisyenlerin de satıldığı prolar var, profesyoneller. Hepsi P ile başlıyor. Biri de propagandacılar. Sosyal medyada üretiyorlar bu yalanları ve çoğaltıyorlar. Ve en önemlisi belki de ana akım dahil medya, pres, o da P ile başlıyor. Bunlar muazzam bir yalanlar zinciri ve kamuoyunu aldatma şeyi yapıyorlar. Ve bu bilim karşıtı süper fırtına da şimdi muazzam insan ölümüne sebep oluyorlar. Hem pandemilerden, aşı karşıtlarının ortalığı alt üst etmesinden ispatlıyorlar onu da, hem de bütün gezegeni mahvetmesi beklenen iklim konusunda büyük bir faciadan bahsediyorlardı. Bunun da temeli bilimi yok saymak diyordu. İşte bu durum bu. Şimdi bir ara verelim, sonra devam edelim.
2: Açık Gazete.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Fransız öpücüğü.
1: Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange.
2: 60'lardan bugüne Fransız müziği.
1: Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change.
0: Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
5: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-4.5 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Buradan iklim ve ekoloji konularından değinirken ve bilim karşıtlığından değinirken bir de şeyden bir cümleyle bahsedebiliriz herhalde. 20 bin yıllık Ciro buzullarının alarm verdiğini Türkiye'de ve bu hızla giderse durumun çok vahim olabileceğini söylüyorlar, değil mi?
6: Evet, Hakkari'de cennet cehennem vadisinde bulunuyor bu Ciro buzulları. Cennet kısmında değil, daha çok cehennem kısmında buzullar var. 20 bin yıllık olduğu söyleniyor. Bu buzulların küresel ısınma ve insan kaynaklı tahribat nedeniyle her yıl küçüldüğü anlaşılmış ve yetkilileri bir şeyler yapmaya çağırmış Cilo'yu kurtarmak isteyenlerdi. Ancak tabii küresel ısınmaya öyle yerel yetkililerin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla daha çok insan kaynaklı tahribat üzerinden bu çağrıyı yapmışlar. Özellikle buzulların bulunduğu alanda festival ve insan aktivitelerine kapatılması talep ediliyormuş bu alanın.
5: Evet, çok büyük bir yani 20 bin yıllık buzulların şimdiye kadar görülmemiş bir tehlikeye maruz kaldığı da belirtiliyor. Yani vadinin cennet olarak da adlandırılan kısmı yemyeşil bitki örtüsü, turistik de oluyor. Birçok şelaleler, yaylalar var. Cehennem olarak adlandırılan kısımda ise 20 bin yıllık buzullar var ve her yıl binlerce turistin, yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği buzullar, işte küresel ısınma ve insan kaynaklı tahribat nedeniyle son yıllarda hacmi büyük bir bölümünü kaybetmiş. Bu hızla giderse 20 yıl sonra yok olabilir deniyor. 20 bin yıllık bir buzun 20 yıl sonra yok olacağından bahsediliyor.
6: Cehennem imgesi de normalde ateşlerle simgelenir, bildiğiniz üzere. Böyle buzullara cehennem denmesi ilginçmiş.
5: Evet. Evet, çok ilginç yani. Peki dünya haberlerine geçelim.
6: İran'dan başlayalım isterseniz. İran'ın müzakereleri. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes bir tür karşılıklı zaman zaman minik çatışmalar olsa da devam ediyor. Fakat bu sırada Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları da hem Gazze'de aslında hem Lübnan'da daha fazla alan kontrol etmeye başladı. İsrail dün Trump İran'la müzakerelerin askıya alındığı tartışmasında buna da değindi. İran'ın müzakereleri askıya aldığına dair bir bilgim yok. Bu konuda İran'dan herhangi bir bilgi almadım dedi Donald Trump. Ancak bu doğruysa da sorun değil demişti. Bence istedikleri kadar bekleyebilir.

0: Amerika arasında bir anlaşmaya varılmasını da istemiyor. Gerçek bir rejim değişikliği istiyor İsrail. Trump ise zaten yapıldı diyordu. Rejim değişikliği, üst kadroların, eski kadronun çoğu öldürüldü demişti. Ama en son dün Axios haber sitesinde yer almış Amerikalı bir yetkili Netanyahu ile Trump arasındaki ilginç bir telefon görüşmesini anlatmış. Trump her zamanki gibi küfür kıyamet Netanyahu'ya kızmış. Özellikle bu Hizbullah'a, Lübnan'a yönelik saldırıları sebebiyle şöyle söylediği iddia ediliyor. Sen manyağın tekisin. Ben olmasaydım hapiste olurdun. Seni kurtarıyorum. Bu şekilde
1: Şimdi
0: konuşuyor.
1: herkes senden nefret ediyor. Herkes bu yüzden İsrail'den de nefret ediyor demiş.
0: Evet. Bu kısmı doğruymuş. Evet.
1: Bütün söylediklerinin kökeninde doğrular yatıyor da doğru yani yalan söyleyen biri değil zaten. Sadece tamamen olmadı dediği şeyler de yalan söylüyor. Yoksa işin özü yani çok acayip bir görüşme. Ben olmasam hapisteydin diyor yani. Ben kurtardım seni diyor. Ne olacak bilmiyorum yani. Bunun
0: Daha sonra
1: gelişimi.
0: sakinleştirmişler. Aynı Amerikalı yetkili Axios'un internet sitesinde öyle söylüyor. Trump Netanyahu'yu görüşmede ezdi ve daha sonra da sakinleşti. Sinirini atmış, sonra sakinlemiş. Bibi tamam, sadece her şeyin halledildiğinden emin ol diye bir ifade kullanarak bu şekilde
1: Bibi diyor
0: kapatmış.
1: değil mi? Evet o
0: Evet.
1: zaman. yani maalesef Chris Hedges'de bizim uzunca bir süredir dile getirdiğimiz şeyi de o da söylüyor. Alice Harikalar Diyarı'ndayı yansıtıyor diyor. Yeni dünya düzeni içinde Trump için ve yani Amerika Birleşik Devletleri'nin imparatorluğunun hiçbir fikri, hiçbir konuda hiçbir fikri olmayan ve sabırsız Donald Trump'ın bitirmesini engellemek çok kolay olmayacak diyor. Hatta geri döndürülemez bir noktaya da soktu demişti. The Rise of the Global South diye yani Güney küresel güneyin yükselişi üzerine sadece Amerika Birleşik Devletleri için bir utanç verici yenilgi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda da Orta Doğu'da ve küresel güney denen ülkelerde güç dengelerinde dramatik bir değişime de getirdi diyor. Ama ne olacağı tabii belli değil.
0: Bu Chris Hedges'in son yazısı tiranlık ya da devrim yazısı da ilginç. Küresel kapitalizmi yok etmenin iki yolu olduğundan bahsetmiş. Bir tanesi kitle eylemleri, özellikle de genel grevler, grev dalgaları diyor. Egemen sınıfın yarattığı bu adaletsiz ve eşitsizlik sistemini ancak bunlar alaşağı edebilir demiş. Bu ilk yöntem kapitalizmi alaşağı etmek için. İkinci yöntemse özellikle sanayinin, önemli sanayilerin ve bankaların ulusallaştırılması.
1: Millileştirilmesi,
0: Evet.
1: ulusallaştırılması, evet.
0: Kamulaştırma da deniyor bunlara. Yani kapitalistlerin en önemli varlıklarına el koymasından bahsetmiş. Bu da tabii aslında günün sonunda devlet kapitalizmine yol açıyor diye de bir ek cümlesi var ki bu da önemli bir tartışma bence. Yani devletin, yani işçilerin değil de devletin bu şekilde el koyması bir tür devlet kapitalizmine gerçekten sebep oluyor. İşte Küba'da da ve Rusya'da böyle olmuştu diyerek bu kapitalizme karşı özellikle küresel şirketlerin şu anki dünya düzeninde gücüne karşı iki yöntem olabileceğinden bahsetmiş.
1: Evet, yani ikincisinde işte Rus ve Küba devrimlerinin de sonunda şiddet de getirdiğini de söylüyor. Yani kapitalistler de kendi tek elleriyle yani varlıklar ve güç, iktidar üzerindeki barışçı bir şekilde ayrılmıyorlar. Onlar da ağır devlet ve vigilante yani bu işte milisler, paramiliterlerle şiddet de kullanıyorlar. Diktatörler ve faşistler getirip sivil mil şey toplumsal özgürlükleri de ortadan kaldırıyorlar ve kitle

0: tutuklamalarına yol açıyorlar ve en basit yöntemleri bile, şeylerin muhalefet yöntemlerini bile kriminalize ediyorlar, hapse atıyorlar filan diyor. İşte Rosa Luxemburg'un da daha uygun bir terimle liberalizmi oportunizm olarak nitelendirdiğini ve bu ayrılmaz, kapitalizmin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylüyor. Ve Luxemburg biliyordu bunu. Sosyalizm ve emperyalizmin birbiriyle bağdaşır olmadığını biliyorlardı. Çünkü silah tacirlerini zenginleştirmeyi ve küresel kapitalistleri zenginleştirmeye yol açan bir savaş makinesine dayalı emperyalizm diyorlar. Yani bu Dwight MacDonald'ın ta İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yazdığı 1946'da The Root is Man adlı makalesinde, yani insandır kaynağı olan kökü, daimi savaş psikozu diye sosyalizmi de imkansız hale getirdiğini söylüyor. Yani çok enteresan, önemli bir ayrıntılarının da bulunduğu bir yazı. Yani yeni yöneten sınıflarda bütün bu yağmayı neoliberalizm ideolojisiyle halkı çıkarıyor, savunuyor. Ve neoliberalizm, David Harvey'in de bir zamanlar yazmış olduğu gibi, bir ekonomik büyüme için bir motor olmayın sınırlı etkileri var. Ama sınıf hakimiyetini geri getirebilmek için, sınıf üstünlüğünü, bir proje olarak çok başarılı diyor ve serveti, varlıkları yukarı doğru, aşağıdan yukarı transfer ediyor ve gücü de, kudreti de milyarderler sınıfının ellerinde tutuyor. Bu yani eski kralların ilahi yetkilerinin bir çeşit yenilenmesi diyor. Neoliberalizmde ücretler tamamen duruyor, sabitleniyor ve minimum ücret üretimle at başı düzenlenmiş olsaydı en az 25 dolardı saatte diyor. Şimdi hiç öyle değil tabii. Ve sosyal eşitsizlik büyüdükçe devlet baskısı da artıyor ve tam bir otoriteryanizm ve faşizm dönemine geçiliyor. Çok ayrıntılı.
1: Çok sayıda dünya örneğinden de, tarih içerisindeki örneklerden bahsediyor. Yani kitle grevleri, kitlesel mücadeleler liberalizm altında çeşitli hak kazanımlarına sebep olmuştu. Olmuştu özellikle sosyal demokrasiyle birlikte diyor. Yani Rosa Luxemburg'un sözlerini o yüzden hatırlatıyor zaten. Fakat zaman içerisinde egemen sınıf saldırıp bunları geri almayı bilmişti. O yüzden artık tiranlık mı, devrim mi tartışmalarından bahsetmiş. Bazı bu şiddet meselesine girdiği bölümler de ilginç. Chris Hedges'in genellikle, yani şiddet yolunu hiçbir şekilde savunmuyor olsam da, direniş genellikle egemenlerin zorlaması, onun kullandığı şiddet yöntemlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor diyor. Daha önce El Salvador'u, Guatemala'yı, işte Cezayir'i, Bosna'yı, Kosova'yı, Filistin'i ziyaret ettim. Yani buralarda gazetecilik yapmıştı zaten Chris Hedges. Bütün bunlarda ezilenlerin aslında büyük kitlesel eylemler, şiddet içermeyen eylemler yaptığı, ancak karşılarında devlet şiddetini bulduklarını, bu yüzden de silaha sarılmak durumunda kaldıklarını,
0: evet, bir çaresizlik. Zalim bir devlet şiddetini, evet. Ve o yüzden başka yolları da kalmadı silahlı direnişten başka diyor, değil mi? Evet.
1: Evet, evet, bunu anlatıyor. Bazı silahlı direnişlerin ise yine rejim tarafından içerildiğinden bahsetmiş. İşte Afrika National Congress, Afrika Ulusal Kongresi, Güney Afrika'nın ünlü hareketi, apartheid karşıtı. Mesela onun programında aslında bir özgürlük bölümü vardı diyor. Bütün bir endüstrinin ulusallaştırılmasını ve toprağın yeniden dağıtımını öngörüyorlardı. Bu kısmı çıkardılar programından. Buna karşılık iktidarı Güney Afrika'da, işte küresel egemenlerde kongre hareketinin almasına izin vermişlerdi diye de bir hatırlatmak.
0: Evet, böylece de Güney Afrika'da bugün dünyada en büyük gelir eşitsizliğinin dağılımının olduğu yer oldu. O hale geldi diyor. Yani devrimler zenginliği ve gücü genişletiyor kapitalist sınıfın. Bu tip devrimlerde sonuç sokaklarda akan kan alabiliyor diyor. Bir de şimdi yeni çok
1: olmayabiliyor diyor. Yani egemenlerle anlaşan tırnak içerisinde de devrimlerde kan da olmayabiliyor. Zaten radikal, yani zenginlerin mal varlığına dokunmadığınızda izin verilebiliyorsunuz demiş. Bir de bunlara şimdiki koşullarda iklim krizi eklendi.
0: Evet, bu çok önemli bir nokta bence. Yani daha önceki nesillerin önlerinde olmayan bir çok önemli açmaz var. İklim krizi, yani yeryüzü küresel elitleri bizi fosil yakıtlara zincirlenmiş olarak tutmak niyeti kararlılığındalar diyor ve doğal dünyayı işte mallaştırıyorlar ve sömürmeye tamamen dayalı bir şey. Ayrıca da insan varlıklarını da, karlarını zenginletmek için tamamen komodifiye etmek durumundalar diyor ve bu, yani toplumların her türlü güçten işçilerin, çalışanların güçten arındırılmış, yoksullaştırılmış, bizim şeylerimizin de, üstadlarımızın, sahiplerimizin de benzeri olmayan bir lüks ve sefahat refah içinde yaşamalarını öngören bir sistem var diyor. Yani hiçbir şekilde ne insani hukuk ne insan hakları, sizin hayatlarınız bizim için hiçbir şey anlamına gelmez ve her türlü aracı kullanırız, soykırımda dahil, kendi varlık ve güç üzerine, servet ve güç üzerine, kudret üzerine tek elimizi korumak için jenosit de dahil, soykırım da dahil bunu kullanacağız diye de mesela İsrail'in Gazze'de yaptığı tamamen bu diyor, mesaj veriyor uluslara, endüstrileşmiş uluslara da, kuzeydeki verdiği mesaj da bu. Sürdürebilmek için bunu, İsrail'in kitle katliamını sürdürmesi için milyarlarca dolar harcadı zaten ve birkaç dolara günde çalışan dünya nüfusunun üzerine böyle şey yapmak için bunu sürdürebilmek için verdikleri cevap bu. Umurumuzda değil insani hukuk, uluslararası hukuk, insan hakları filan peşmeken diyor. Peki ne yaparız, nasıl direneceğiz diye soruyorsun da yazısının. Bu deliliğe, manyaklığa ve kitle ölümlerine giden bu yolu durdurabilir miyiz? Fazla imsar değilim diyor, değil mi?
1: Evet, umarım kazanırlar demiş ama başka da bir yol olmadığını anlatıyor. Yani bu eşitsizlikler ve zenginlik birikimi bir avuç insanın elinde olduğu müddetçe mücadele etmekten ve devrimin kazanmasını ummaktan başka yapılacak da bir şey olmadığından bahsetmiş. Ama yani günün sonunda bütün bir makalenin özetinde zenginlerin bu varlıklarına, yani üretim araçlarına, daha doğrusu onların zenginliğin kaynağı olan üretim araçlarına bir şekilde el koymak gerektiğinden bahsetmiş.
0: Evet, yani bu küresel güneyin ekolojik krizin ve küresel kapital sınıfın varoluşsal bir tehdit olduğu küresel güneyde devam edecek tabii isyanlar ve devrimler. Ve bu eskinin, daha önceki tarihteki isyanları da tekrar edecekler. Bir kısmı başarılıydı. Bunların, ben bir kısmını da gazeteci olarak kapsadım diyor. Guatemala'da, El Salvador'da, Cezayir'de, onlar da bastırıldı sonradan diyor. Evet, yani son cümle olarak da Bill McKibben şeyden bahsediyor. Tiranlık mı, devrim mi başlıklı önemli makalesinde, devrim ve dünyanın küresel sermayenin çelik şeyinden, pençesinden kurtulacak bir dünyanın imkanını bu direniş eylemlerinden yer alacak. Ancak bu şekilde olabilir diye bitiriyor yazısını ve umalım onlar kazansın, direnenler kazansın diyor.
1: Evet. Bu yakın zamanda çıkan Ian Angus'un bir kitabı vardı. Metabolic Rifts diye, İngilizcesi metabolik yarılmalar, yani. Ian Angus bir ekososyalist, Marksist bir açıdan ekoloji, özellikle iklim krizine dair yazılar yazan birisiydi. Onun ilk bölümlerde anlattığı şeyler aklıma geldi. Yani Marx ve Engels'in yazılarına bakıyor ve 1800'lerin ortasından itibaren ilk kez metabolizma kavramı o dönemin bilim insanları tarafından kullanılmaya başlandı. Engels ve Marx bunu ilk elden, işte sosyolojik çalışmalarında, yani tarih çalışmalarında kullanan, bu bilimsel kavramı kabullenen iki kişiydi diyorlar. Ve işte toplumla gezegen, doğa arasındaki ilişkiyi bir metabolizma ilişkisi olarak, insanın, yani toplumun inorganik metabolizmasıdır doğa diye, onun ayrılmaz bir parçasıdır diye gördüklerini anlatırdı işte Marx ve Engels diyor, özellikle Kapital'de Marx. Ve özgürlük fikrinden o da bahsetmiş burada, şeyde görünce, Chris Hedges'te görünce aklıma geldi. Özgürlüğü ama günün sonunda insanların özgürleşmesi, yani ücretli kölelik sistemi olan kapitalizmden özgürleşmesi olarak hep öngörmüşlerdi. Buna diyor Ian Angus, işte bir Amerikan yerlisinin sözüyle anlatmış. Bu zamana kadar hep toplumsal özgürlükten söz ediliyordu. Ancak şimdi bunu genişletmek gerekir. Gezegenin de kapitalizmden özgürleşme, yeryüzü diyor, pardon, Amerikan yerlisi, evet,
0: Evet.
1: yeryüzünün de kapitalizmden özgürleşmesi gerekir diye genişlettiğini yazmıştı bu kitabında.
0: Evet. Bu arada şeyden de bahsedelim, bu birinci saati bitirirken Kolombiya'daki seçimlerin ikinci tura kalması da ve bu bütün diğer biraz önce bahsettiğimiz makalelerde ve yazılarda öngörülen şeylerin tam bir uzantısı olarak görülebilir. Kolombiya'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abelardo de la Espriella, Trump'ın çok yakını, sağcı bir seçimden birinci çıktı. Mevcut devlet başkanı Gustavo Petro'nun müttefiki olan solcu senatör Ivan Cepeda da ikinci sırada yer aldı. Bu tayin edici bir önem taşıyabilir. Yani sol ve sağ uçlar karşı karşıya gelecek diye de Oksijen gazetesinde bir yazı var. Bu 2 gün önce yapılan devlet başkanlığı seçimi hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamadı. Ama Trump hayranı sağcı aday De La Espriella, öyle de okunuyor herhalde, birinci çıktıydı. Yani kaplan lakabını taşıyormuş. El Tigre diyor kendisine ve silahlı gruplarla yürüttüğü görüşmeleri sert şekilde eleştiriyor Petro'nun. Suçla mücadelede askeri yöntemler, bombalama artırılmalıdır diyor. Yani Amerika ile daha yakın işbirliği yapılması, kartellerin, Amerikan birliği, yani çetelerin Amerika Birleşik Devletleri ile desteğiyle bombalanmasını, ordunun yetkilerinin genişletilmesini ve toplu yargılamaların gündeme alınmasını öneriyor. Ayrıca da El Salvador'da Nayib Bukele'nin, dünyanın en aydınlık diktatörü adını veren kendisine, Bukele'nin uyguladığı sert güvenlik politikalarını da örnek alarak ormanlık bölgelerde 10 büyük cezaevi inşa etme vaadinde bulunuyor. Devlet küçülsün, sen şeyler büyüsün diyor firmalar. Ve yani çok ağır bir durumla karşı karşıya, yani Amerika Birleşik Devletleri ve bölgeyle ilişkiler belirleyici olacak deniyor. El Salvador'da da dünyanın en serin kanlı diktatörü, coolest diktatörü de 12 yaşındaki çocuklara da, sen bir şey söyleyecektin, şunu bitireyim.
1: Tabii.
0: Bukele'nin acil durum ilan etmesiyle beraber hamile kadınlar, bebekler ve çocuklar tamamen hapishanelere atılıyormuş. Yani Rosalina Gonzalez diye birisi 9 aylık ama hapishanede daha doğrusu Rosalina Gonzalez'in küçük torunu kızı hapishanede ve tamamen Izalco diye bir yerde kapalı, Sonsonate vilayetinde El Salvador'un ünlü üst güvenlik hapishanesinde kalıyor ve çocuk orada doğmuş ve 5 yaşında hala hapishanede. 9 aydır hala hapishanede. Zaten hamileyken annesini hapse atmışlar. Böyle görüntülerle beraber dehşet verici haberlerle var. Ona benzetmek istiyor işte. İçeride ölmekteyiz diyorlar zaten. Demokrasi şeyde, demokrasi now değil, Open Democracy'de gayet ayrıntılı bir röportaj var. Ian Wallace ve Martina Mariano'nun yaptığı, o da dehşet verici. Yani neler gelebilir onu da gösteriyor doğrusu. Sen ne diyordun?
1: Ben Kolombiya ile ilgili bir şey söyleyecektim. Biyanet'te bir haber var. Kolombiya'da solun ikinci tur çağrısı. Savaş ve diktatörlüğe karşı yaşam için ittifak denmiş. Burada solun tarihsel blok adıyla seçimlere girmişti. Cepeda %41 almıştı. İkinci sırada %3 fark var, yani arada aşırı sağ daha önde gözüküyor. Bunun üzerine Cepeda yeşillere, liberallere ve tüm barış yanlarına bir ittifak çağrısı yapmış. Adını da Yaşam İçin İttifak koymuşlar. Dolayısıyla bu kampanyayı şimdiden ve hemen başlattılar. İşte 21 Haziran'da yapılacak ikinci tur seçimlerine kadar da bu kampanyayı, bu ittifakı büyütmeye çalışıyormuş Kolombiya'da sol.
0: Evet, yani askeri diktatörlük artsın ve yaşam için ne diyordun?
1: Yaşam
0: Neydi?
1: için ittifak.
0: Yaşam için ittifakla askeri diktatörlük kurulsun
1: Evet.
0: diyorlar. İlginç bir dünyada yaşamakta
1: Öteki
0: olduğumuz.
1: taraf versus karşı, yoksa bir araya söyleyince siz yanlış anlaşılmasın.
0: Yanlış anlaşılmasın, evet. Çok ilginç bir durum var. Evet, bunları Ahmet İnsel'le de konuşacaktık ama bugün maalesef yer alamıyor kendisi. Biz devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Okay, fellas, let's make it roll.
4: Today, carbon dioxide in our atmosphere has risen to record levels.
5: Apaçık Radyo.

0: Salı günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
4: Apaçık Radyo.
5: Açık Gazete.

0: Evet. Devam ettik programımızla. Ahmet İnsel yok bugün ve Mor ve Ötesi'nden bir şarkı dinleyerek devam ettik.
1: Ve Cambaz.
0: Cambaz'la. Bu arada şeyden de bahsedelim. Bir cümleyle tamamlamak gerekiyorsa, Kolombiya'da bu görünenden de daha karmaşık bir durum olabileceğini de gösteren bazı haberler var. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro seçim sonucunu tanımadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı olarak biraz önce konuştuğumuz şeylerin bir devamı niteliğinde olduğu için ekliyorum. Cumhurbaşkanı olarak Bautista kardeşlerin özel şirket tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını tanımıyorum demişti. Normal şartlarda sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde 3 kez müdahale edildi ve resmi nüfus kayıtlarında yer almayan 800 bin yeni kimlik sisteme dahil edildi diyor. Bayağı ciddi bir yolsuzluklar ve darbe gibi gelişecek bir şeyden bahsediyor yani. Bunun da hem yalnız Latin Amerika değil, bütün dünya içinde önemli sonuçları olabilir. Hatta Macaristan'da da Başbakan Peter Macar, Orban'ın kuklası olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Thomas Schulyok'u görevden almak için hukuki süreç başlatacağını da söylemiş. Yani tüm üst düzey bürokratların tasfiye edileceğini sözünü vermişti zaten 16 yıl boyunca ülkeyi yöneten Viktor Orban döneminde kritik makamlara seçilen bürokratların. İşte 31 Mayıs'a kadar da süre tanımıştı. Şimdi 1 Haziran'dan itibaren böyle de bir gelişme olduğunu da belirtebiliriz. Evet, oradan Türkiye'ye geçelim istersen. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı krizi ne oldu?
1: Artık bir kriz değil herhalde.
0: Değil, evet. Ben de öyle diyorum.
1: Özgür Özel zaten bütün milletvekillerinin desteğiyle birlikte grup başkan vekili seçilmişti. Hem Kılıçdaroğlu hem diğer isimler de kendisini kutlamıştı bu yeni görevinden dolayı. Artık çünkü başkan Kemal Kılıçdaroğlu diye geçiyor mutlak butlan kararıyla birlikte. Fakat yine de salı günü grup toplantısına konuşma yapıp yapamayacağı belli değildi. Çünkü partinin artık genel başkanı atanmış bir şekilde bile olsa, mahkeme kararıyla bile olsa, Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat bütün milletvekilleri, yani bildiğimiz kadarıyla ya da muhtemelen çoğu Özgür Özel'e destek veriyor. Dolayısıyla bugün yapılacak meclis grup toplantısında onun konuşmasına izin vermeyebilir deniyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat bu mevzu aşılmış, meclis programına da girmiş. Özgür Özel programda yapacak. Hatta Özgür Özel eğer izin verilmezse bahçede yaparız demişti. Salonda yapılmasına izin verilmezse meclis bahçesinde yaparız ama gene yapacağız bu grup toplantısını.
0: Evet, salonsuz kalınsa dahi toplantı mutlaka gerçekleştirilecek demişlerdi. Şimdi heyecanla bekleniyor değil mi? Kaçta? Saati belli mi?
1: Genelde 2 gibi oluyor meclis grup toplantıları. Dolayısıyla göreceğiz konuşmasının içeriğini de. Öte yandan dün olağanüstü kurultay için imzalar toplanmaya başlanmıştı. Sabah saatlerinde biz Açık Gazete'ye girdiğimiz sırada başlandı. Hatta ilk imzalar Kayseri'den gelmiş. Özgür Özel'de hayırlı olsun diye bir paylaşım yapmıştı. Akşama kadar ihtiyaçtan daha fazla imza toplandığı açıklandı. Bunlar da teslim edilmiş. Üstelik bir de CHP'li 111 milletvekilliğinden ortak çağrı, olağanüstü kurultay 12 Temmuz'da toplansın diye bir haber vardı yine dün akşamın haberleri içerisinde.
0: Evet, yani hatta Anka Haber Ajansı saat 16 itibariyle kurultayı toplamak için yeterli imza sayısına ulaşıldığını da duyurmuştu zaten. Yani Özgür Özel dahil 28. dönem milletvekili olan 111 Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay çağrısı yapması bu açıdan da önemli. Ama bir de şey var değil mi? 38. kurultay delegelerine kapsamlı bir mali inceleme başlatılacağı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayına dair soruşturmada kapsamlı bir mali inceleme başlatarak oy kullanan delegelerle birinci derecede yakınlarının banka hareketleri, MASAK, raporları ve Sosyal Güvenlik Kurulu kayıtlarının incelenmesinde talep etmişler.
1: Mutlak butlan karar verilirken, çünkü delegelerin oyları satın alındı. Usulsüzlük var bu seçimlerde diyorlar. Yani onun da herhalde mantıki sonucu olarak bütün delegelerin bu hesap hareketleri, o seçim dönemindeki CHP'nin kurultayındaki hesap hareketleri inceleme altına alınmış şimdi.
0: Evet, yani
1: bu gerçi çok... bir yandan hani bu itirafçılardan söz ediliyordu ya, çantalarla paralar falan verilmiş. Pek öyle hesaplarda, eğer bu işler doğruysa hesaplarda bulunabilir gibi de değil gerçi.
0: Evet. Ve şimdi fark edilmesi ilginç. Tabii Cumhurbaşkanı, evet, bunca zaman sonra 3 yıl oldu değil mi?
1: Tabii, evet.
0: Yaklaşık. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yorumda bulunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi yorumu yapmayacağını söylemiş. Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmalarına da değinmiş ve ana muhalefet partisi içindeki gerilimler bizi ilgilendirmiyor demiş. Kurultay salonlarından mahkeme salonlarına taşan bu siyasi ve hukuki gerilimlerde yokuz, olmadık ve olmayacağız demiş. Rahatlatıcı bir ifade herhalde. Siyasi amaçları için hareket edenler unutmasın ki bu sokaklar hukuk tanımazlığa prim vermez ifadelerini kullanmış. Bu arada da dün vermiştik bir son dakika haberi olarak, sonu gelmeyen son dakika haberlerinden biri olarak, Buca Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığını, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet ve irtikap iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da olduğu 53 kişinin gözaltına alındı haberi vardı. Onun devamında tutuklama var mı yok mu ben göremedim.
1: Evet, gözaltı süreleri daha devam ediyor dün olduğu için. Yakında onun kararı da açıklanır ama yani bütün bu ülke karmaşası içerisinde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Transferler de tabii bir yandan devam ediyor. En son 15 CHP'li belediye başkanına bulmuştu. AKP'ye geçenlerin sayısı, içeride olanlar var. Operasyonlar devam ediyor. Buca en sonuncusu. Bir de daha önce yapılan operasyonların sonunda AKP'ye geçenler var. Seçimler sonucu. Bunun da en sonuncusu Akçakoca Belediyesi olmuş. Dün AKP'ye geçmiş. Çünkü Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklanmıştı. Yine irtikap, yolsuzluk vesaireden CHP'li Akçakoca Belediyesi. Onun meclis başkan vekili seçimi yapıldı. Dün oylama sonucunda AKP'li meclis üyesi Alev Ünal başkan vekili olmayı başarmış. Meclisteki çoğunluk herhalde AKP'li. Bu sayede başkan vekili olmuş. Dolayısıyla Akçakoca Belediyesi de bu yöntemle AKP'ye geçmiş oldu.
0: Evet, AKP belediyelerinde hiç yolsuzluk olmaması da evet, bu davalar arasında herhangi bir tanesinde olmaması da dikkat çekici bir durum. Halbuki Adalet Bakanı Akın Gürlek de Adalet Partisi'ni de kovalayacağız demişti ama henüz bir ses yok anladığım kadarıyla. Senin saydığın gibi de rekor sayıda Cumhuriyet Halk Partili belediye var. Bir de bunların ele alınış tarzı da ilginç. Yani iktidara yakın medyada başka. Onun dışında kalan bazı medya organlarında başka türlü ifade ediliyor. İBB davasında da 42. günde İmamoğlu, Özgür Özel'e ve tarihin en doğru tarafında duran Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Hazır olan büyük bir yürüyüş, şimdiye kadar görmüş en büyük yürüyüşü başlatacağız demiş. İlk duruşmadan bu yana 42 sanığın tahliye edildiği haberi var. Ayrıntılı haber var. Ona şey yapacak durumumuz yok. Ama Haluk Şahin'in T24 yazarı ilginç bir yazısı var. Ona da bir iki cümleyle değinelim. Yani olur ama bu kadarı olmaz ki diyor Haluk Şahin. Kılıçdaroğlu'suz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması, en büyük seçim bölgesi İstanbul'da İmamoğlu'nun yeniden seçilmeyi neredeyse garantilemesi ve genç lider Özgür Özel'in Akdenizli sıcak ve enerjik üslubuyla geniş kitlelerin takdirini kazanması, olmayacak şeyleri olur kılmıştır diyor. Evet, gerçekleri açıkça görmekte yarar var. Kılıçdaroğlu'nun yargı silahıyla ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirilmesi, AKP'nin varlığını borçlu olduğu demokrasiye ihanet sürecinin son halkasıdır diyor ünlem koyarak. Kılıçdaroğlu'suz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması, en büyük seçim bölgesi İstanbul'da İmamoğlu'nun yeniden seçilmeyi neredeyse garantilemesi ve genç lider Özgür Özel'in Akdeniz'de sıcak ve enerjik üslubuyla geniş kitlelerin takdirini kazanması olmayacak şeyleri olur kılmıştır. Üstelik AKP'nin bataryaları bitmiş, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve güvenilmez Trump'ın dışında kozu kalmamıştır. Öyleyse gelsin AKP'ye yenilmeden yaşayamayan Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına 13. kez yenilmiş, 14. kez olsa kıyamet mi kopar diyor. Yeter ki böyle bir şey yapmasına vicdanı ve onuru izin versin. İnsan böyle nasıl yapar böyle bir şey diye anlatıyor. Yani insanların yapmamaları gereken şeyleri inadına yaptıklarını görünce ben bu gençken yaşadığım, Amerika'da öğrencilik yıllarında yaşadığım olay vardı. Efendim, iyi bir üniversitede güzel güzel yaşarken günün birinde aramıza saf ve bakir bir memleket çocuğu geldi. O da kendi alanında doktora yapacakmış. Kısa bir süre sonra Amerikalı bir kız arkadaş buldu. Belli ki kız buna vurgun ama bizimki ona çok sert ve hoyrat davranıyor. Tabii olmuyor. Orası Amerika, ilişki bir türlü iyi gitmiyor. Kız sonunda ümidini kesmiş olacak ki bizimkinden ayrıldı ve saf ve bakir delikanlımız sap gibi ortada kaldı. Belki de bu yüzden kıza olan aşkı nihayet kabardı. Hem de ne kabarma, ama çok geç. Allem ediyor, kallem ediyor, yalvarıyor, yakarıyor, hediyeler alıyor. Kız hiç oralı değil. Kızcağız mecburen başka yere taşındı ama bizimki gece gündüz her 5 dakikada bir telefon ediyor ve kızı rahatsız ediyor. Sonunda konu polise, üniversite polisine intikal etti. Polis gelip bizim arkadaşa uyarıda bulundu. Kızı aramaya devam ederse suç işlemiş sayılacağını ve Türkiye'ye sınır dışı edileceğini söyledi. Bizimkinin paçaları tutuştu. Kıza telefon etmeden yaşayamadığını bize itiraf etti. Kendisini tutamıyordu. Psikolojik yardıma ihtiyacı vardı. Zorunlu olarak bir sürü arkadaşlarla nöbetleşe onun evinde kaldık. Telefona yaklaşmasını engelledik. Sonunda sömestri bitti, evli evine, köylü köyüne döndü. Yani insanların yapmamaları gereken şeyleri inadına yaptıklarını görünce hep bu yaşanmış hikayeyi hatırlarım. 80'li yaşlarımda zaafları bol bir yaratık olduğunu öğrendiğim insan türüne öfkeyle değil merhametle bakıyorum ve çoğu kez vah vah demekle yetiniyorum. Ama bazen benim bile sınırlarım aşılıyor. Olur ama bu kadarı da olmaz ki diyorum diye bitiriyor yazısını.
1: Ben buradan bu az evvel İBB davasından bahsediyordunuz. Oradaki önemli bir gelişmeden de bahsetmeden geçmeyelim derim.
0: Evet, tabii tabii.
1: Bir etkin pişmanlık ifadesi daha geri çekildi. Yani bu son dönemlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Özgür Özel buna itirafçılık değil de iftiracılık diyordu. Şimdi birçok kişi mahkemeye çıkarıldığında itiraflarının baskı altında alındığını söylediler. Bunlardan bir tanesi de sanık İBB davasındaki Vedat Şahin'miş. Savunmasını yapıyor dün. O da soruşturma sürecinde kendisine itirafçı olması yönünde baskı yapıldığını söylüyor. Cezaevinde ziyaretine gelen bazı kişilerin belirli ifadeleri vermemesi halinde tahliye olamayacağını söylediğini belirtmiş. Şahin bazı avukatlarında eşinin tutuklanabileceğini dile getirdiğini savundu. Bu da çeşitli belediye başkanlarının başına geldi biliyorsunuz. Hatta çocukları, onların da eşleri de tutuklanıyordu. Savcılık ifadesinde söylemediği bazı beyanların tutanağa geçirildiğini de ileri sürmüş ve şöyle söylüyor. Tanımadığım kişiler cezaevinde beni ziyaret ederek hakkımda çeşitli suçlamalar olduğunu, buradan çıkamayacağımı söylediler. Özellikle terör suçlamasıyla karşı karşıya olduğum yönünde psikolojik baskı oluşturulmaya çalışıldı demiş. Bu arada konumuz yolsuzluk, yani İBB şirketlerinin çeşitli gruplarla işte uygun olmayan ilişkilere girmiş olması, terör nasıl bağlamış bilmiyoruz.
0: Evet, bilmiyoruz. Hakim de sormuş mu onu da bilmiyoruz.
1: Onu da bilmiyoruz. Şirket yetkilisi olması nedeniyle eşinin de tutuklanabileceğinin kendisine söylendiğini belirtmiş Şahin. Hakkında çıkan haber ve söylentilerin kendisine aktarıldığını ifade ediyor. Sonra neyle suçlandığımı dahi tam olarak bilmeden aylar boyunca, ki 15 aydır içerideymiş, 15 ay boyunca sadece kendimi savunmaya çalıştım diyor. Aleyhinde beyanda bulunan kişilerin ilk ifadelerinde kendisi hakkında herhangi bir suçlama yöneltmediklerini, çünkü o sırada işte ziyarette gitmişler, bu itirafçı oldu, itirafçı olmuş yani ilk başlangıçta, dolayısıyla bir suçlama yöneltmediklerini, ancak daha sonra etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerde diğer kişiler suçlamalarda bulunduklarını söylüyor kendisi hakkında. İlk ifadelerinde suçlama yoktu bana karşı demiş. Daha sonra tahliye olabilmek için ifadelerini değiştirerek sahte fatura ve para transferi iddialarında bulundular benim hakkımda diyor. Dolayısıyla 15 aydır tutukluyum. Bunun gözden geçirilmesini istiyorum demiş dünkü duruşmada.
0: Evet, yani kültür şeyden iş adam bazı şirketlere taşeron olarak hizmet verdiklerini söylemiş. Sahte fatura iddialarını reddetmiş. Yapılan işlere ilişkin fotoğraf, fatura ve kayıtların dosyada bulunduğunu söylemiş zaten. Hiçbir surette yapılmayan bir iş yoktur. Yapılan işler teslim edilmiştir. İşlerin görselleri, faturaları ve kayıtları dosyada mevcuttur. Sahte ya da naylon fatura söz konusu değildir demiş. Yapılmayan işin faturası filan da kesilmedi diyor. Ama bir ara AKP döneminde de iş yaptık hatta diyor. Dolayısıyla şirketimizin yalnızca İBB ile değil birçok belediye, kamu kurumu ve özel sektör kuruluşuyla ticari ilişkisi ve iş deneyimi de bulunmaktadır diyor. Etkin pişmanlık, peki hakim bunları sormuş mu sormamış mı tam izleyemedim yani.
1: Evet, dün Ankara'da iki büyük gündem daha vardı. Bir tanesi Doruk Madencilik işçileri bir kez daha Ankara'ya yürüdü ve engellendiler. İkincisi ise Ethem Sarısülük gezi eylemlerinde öldürülmüştü Ankara'da. Onun anması vardı. Ona da polis sert şekilde müdahalede bulunmuş. Doruk Madencilik işçilerini Ankara yolunda engelleme diye veriyor. T24 otobüsler iptal ettirildi. Şoförler tehdit edildi diye verilmiş. Çalışma İçişleri ve Enerji Bakanlıklarının garantörlüğünde, yani 3 bakanlığın garantörlüğünde işçilerin maaşlarının şirket tarafından, çalışan işçilerin çalıştıkları ayların maaşları hala ödenmiş değil bu arada.
0: Evet, bu da şaşırtıcı. Ben de görünce şaşırmıştım yani.
1: Evet, bütün mesele buradan kaynaklanıyordu. İşçiler maaşlarını istiyorlar ve işten atılmışlar. Onun da tazminatını da tabii talep ediyorlar. SSS Holding, Yıldızlar SSS Holding, bu bakanlık araya girince tamam maaşlarınızı ödeyeceğim demişti. Hala ödememiş. 3 bakanlığa rağmen ödememiş. İşçiler
0: evet, onu soracaktım ben de. 3 bakan ayrı ayrı şey yapılmıştı.
1: Tabii telefon ediyor. Evet. Telefon garantörlük diyorlar buna zaten. Çalışma yani, Bakanlığı. İçişleri
0: ve Enerji. Evet.
1: 3 bakanlık araya giriyor. Doruk Madencilik paralarını ödeyecek. Olmamış. Yeniden eylem yapmak için Ankara'ya doğru yürüyüşe başladılar. Bağımsız Maden İşi örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da şöyle söylüyor. Burada 3 kez otobüsler iptal edildi ve Beypazarı Belediye Başkanı korktu. Otobüsleri geri çekti. İşçilere verilen otobüsleri geri almış. Bilmiyoruz o belediye başkanına, çünkü her an kendisini içeride bulunabilir herhalde yolsuzluk davasından falan. Özel şirketler, emniyet bunları bağlayacağız, ceza vereceğiz diye tehditler savuruyor şoförlere. Şoförler iptal ediyor haklı olarak bu baskılar karşısında demiş. Ben arabayı sürmeyi reddediyorlarmış bu sebepten dolayı, tehditlerden dolayı. Başaran Aksu şöyle devam ediyor. Eğer İBAN'a parayı yatırma kudretleri yoksa bize yasak diye, bize işte buradan yürüyemezsiniz, izin vermeyiz diye karşımıza çıkmasınlar demiş. Yaşadıkları süreci anlatan Doruk Madencilik işçisi Kamil Tanrısever de şöyle söylüyor. 3 sefer otobüsümüz tutuldu. İlk otobüs Beypazarı Belediyesi'nden tutulmasına rağmen engellendi. 2 seferde kendimiz otobüs tuttuk. Onlar da iptal etti. İşte az evvel anlatılan şoförler meselesi demek ki. 3 bakanın verdiği sözler tutulmadı. Bayram öncesi bize ödeme yapılacaktı. Ödemeler yapılmadığı için 1 Haziran itibariyle bu işçiler de kararlı diye Ankara yürüyüşlerini anlatmışlar.
0: Evet, Diken'de de bağımsız maden işin 3 bakan bir holdinge söz geçiremiyor mu diye sorduğunu, evet, soruyoruz diyorlar ve sonuçta da Perşembe'ye kadar da süre tanınıyor değil mi?
1: Evet, Perşembe gününe kadar süre vermiş işçiler. Verilen sözler tutulmadığı takdirde Yıldızlar Holding'in önünde toplanacaklarını açıkladılar.
0: Evet, Halk TV'de o var. Perşembe gününe kadar süre var. Ankara Emniyeti'nin madencileri engellemesi de var. Gergin bir durum. Ya evet, yani
1: Bir de Ethem Sarısülük eylemleri
0: bir de
1: vardı.
0: onunla bitirelim, evet.
1: Evet, gezi direnişi sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitiren Ethem Sarısülük vurulduğu yer ve saatte ailesi tarafından Ankara Kızılay'da anıldı. İlke TV'den okuyorum. Yüksel Caddesi'nde Sarısülük ailesine destek vermek isteyen gruba polis müdahale ediyor. KESK yöneticileri, TÜMBELSEN Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen'in ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurmuş. Yurttaşlar vurulduğu saatte vurulduğu yerdeyiz çağrısıyla Sarısülük'ün hayatını kaybettiği Güven Park'ta toplanmak üzere bir araya gelmişken polis buna izin vermiyor. Parka yaklaşmak isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale edilmiş. Barikatların içerisinde yalnızca Sarısülük'ün aile üyelerinin de aralarında bulunduğu sınırlı sayıda kişinin geçmesine izin vermiş. Polis müdahale sonrası Emek ve Demokrasi Güçleri de bir açıklama yapıyor. Açıklamada anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkının yasa dışı şekilde engellendiği belirtilip anayasal hakkımızı kullanmak isterken birçok arkadaşımız darp edilerek gözaltına alındı. Biz bunları kabul etmiyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek diye bir açıklamada bulunmuşlar.
0: Evet, neden bir engel olunmuş bunun?
1: Daha
0: Bir
1: birkaç gün
0: açıklaması
1: önce
0: var.
1: miting yapıldı biliyorsunuz Güven Park'ta.
0: Evet. Onu ben de onun için
1: Özgürüz.
0: sordum zaten. Neden şimdi engel olunuyor? O
1: Evet.
0: öbürüne engel olunmamıştı bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Peki, burada bu cevabı pek belli olmayan sorularla da bitirebiliriz. Bizden şimdi birazdan
1: Açık bilinç olacak.
0: açık bilinç olacak. Onunla da devam edeceğiz.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Merhaba. Ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Pamir. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karahantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Saha çalışma sırasında çıktığımız Nemrut Dağı'nda daha önce hiç hissetmediğim gibi bir duyguya kapıldım. Sanki her şeye hükmedebilecek, karşıma çıkan her şeyin üstesinden gelebilecek gibi hissettim.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Evet, Açık Bilinç programında yapay zeka konusunu işleyeceğiz herhalde, öyle değil mi? Siz açılımını yapar mısınız lütfen?
2: Evet, biraz yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Fakat ondan önce biraz şu gündeme de değinmeden olmayacak. Çünkü iki haftanın sonunda yeni bir Açık Bilinç'le işte dinleyicilerin huzurlarındayız. İki hafta önce 19 Mayıs tatiliydi, Salı günü. Dolayısıyla resmi tatildi. Açık Gazete olmadı. Açık Bilinç'te yayınlanmadı. Geçen hafta da Kurban Bayramı'ydı. Gerçi siz Türkiye'de olan biten işte ve gündeme damgasını vuran olayları bir parça ele aldınız bir ekstra Açık Gazete yaparak, ama yine de işte bu konulardan herhalde biraz bahsetmek lazım.
1: Evet, yani birden fazla da yaptık çünkü bir de çok sayıda üst üste gelen olağan dışı olaylar peş peşe geldi. Yani bayram tatilinde polislerin de izinlerine izin verilmedi. Önde işte Kılıçdaroğlu'nun bir videosu oynatıldı. Arkasından da bütün devamında gelen pek çok önemli olay oldu. Halk Partisi'nin kendi merkezi polisler tarafından basıldı, boşaltıldı filan. Aynı zamanda da Bilgi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi de bir resmi kararname ile, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kapatıldı ve 3 gün sonra da açıldı. Yani akıl dışı olaylar birbiri peşi sıra geldi. Gösteriler de devam etti. Çok karmaşık bir dönemin içindeyiz yani.
2: Evet, sahiden yani 2 hafta program yapmadık. Neler neler oldu o 2 haftada. Şimdi ikisine de kısaca değineyim, ondan sonra yapay zekaya geçeceğim. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması niye oldu, bunu pek anlamadık. İşte sonra açılması niye oldu, onu da pek anlamadık. Yani burada belli ki bizim pek haberimiz olmayan bir takım hesaplar, kitaplar yapılıyor olsa gerek arka tarafta. Ben öyle düşünüyorum. Mutlaka ki işte öğrencilerin, hocaların protestoları filan da Bilgi Üniversitesi'nin yeniden açılması konusunda bir fark yaratmıştır, ama bir tek o yüzden olduğunu sanmıyorum. Yani muhtemelen işte başka sebepler de vardır. Şimdi herhangi bir vakıf üniversitesinin, yani üstelik Bilgi Üniversitesi herhangi bir vakıf üniversitesi de değil. Türkiye'nin en eski vakıf üniversitelerinden ve kendisini yerleştirmiş, işte pek çok ilginç ders verilen, pek çok insanın öğretim üyesi olarak içinde bulunduğu filan bir okul. Böyle işte kafama esti, kapatıyorum, sebebi neyse ne falan şeklinde iki satırlık bir kararnameyle kapatılıyorsa, o zaman bütün vakıf okulları herhalde bu şekilde kapatılabilir diye düşünüyorum. Bu tabii çok kaygı verici bir durum. Yani akademi açısından da işte bütün dünyada bunu tabii ki böyle gördü. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan atandı. Yani acaba kayyum mu atanacak, ne olacak falan diye işte belki bir soru işareti vardı herkesin kafasında, ama mutlak butlanın daha uygun olduğuna karar verildi diye anlıyorum. Mutlak butlan olmayı da işte CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. Kabul etmese, kabul etmeyeceğini önceden söylemiş olsa belki böyle bir karar zaten çıkmayacaktı. Şimdi şöyle bir şey sizde de oluyor mu bilmiyorum. Bu yani yalnız benim saflığımdan da kaynaklanıyor olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu işte onu işten çıkartıyor, bunu alıyor, şunu yapacak, işte bu cumartesi günkü bayramlaşmada Fethullah Gülen cemaatinden bahsetti, belli ki Fethullah Gülen cemaati yeniden gündeme gelecek filan, belki Özgür Özel'e karşı bir takım adımlar atacak yargı, işte bunlara bir şekilde aracı oluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle şeyler yaptıkça yok artık bunu da yapmaz herhalde filan diye ben en azından şaşırıyorum. Yani belki siz şaşırmıyorsunuzdur. Ya tabii zaten hep böyleydi filan diye düşünüyorsunuzdur. Belki Kemal Kılıçdaroğlu ile bir 10 sene kadar önce tanışmıştım. O zamandan kalma bir yanlış izlenim ya da işte okuyamamadan da kaynaklanıyor olabilir bu. Fakat mesela cumartesi günü işte bir bayramlaşma yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bunu Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Buna karşın seçilmiş CHP'liler de işte Ankara'da Güven Parkı'nın orada toplandılar. Daha sonra Anıtkabir'e yürüdüler filan. Şimdi bu ikisini de ben YouTube üzerinden üşenmeyip seyrettim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşması işte 2 saati geçti ama Kemal Kılıçdaroğlu sahneye çıkana kadar zaten 1 saatten fazla vakit geçmişti. 1 saat 15 dakika falan geçmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşmasını işte iktidara yakın medya kuruluşları verdiler. Ve odiyovizüel açıdan da çok üstünde uğraşılmış, desteklenmiş bir görüntü gibime geldi bana. İşte birisi böyle uzun uzun orada toplanmış olan insanları işte canlandırmaya çalışıyor filan. Fakat bu insanların pek çoğu böyle sanki konuyla çok ilgilenmiyorlarmış gibi bir hal içindelerdi. Ben en azından öyle bir izlenim edindim görüntülerden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işte hani eline tutuşturulmuş bir kağıt parçasından bir şeyler okudu sonuçta. Bu da tabii biraz garip. Yani garip olmasının nedeni ne? Veya işte böyle eline tutuşturulmuş bir kağıttan okumasının nedeni ne? Ben şöyle düşünüyorum. Yani belki kısmen kendi söylemek istediği bir şeyler vardı. Aralarına da bazı paragraflar sokuşturulmuş olabilir. Buradan da işte eski CHP içinde cemaatçiler vardı. İşte ben bunları tanıyamadım, özür diliyorum falan gibi şeyler söyledi. Herhalde işte kendisinden istenen neydiyse onu yapmak için, bir yanlış da yapmamak için bunu yaparken böyle yaptı diye düşünüyorum. Her halükarda ben yani bu iki izlediğim cumartesi günü iki bayramlaşma arasında büyük bir fark gördüm. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önündeki bayramlaşma doğrusu biraz hazin bir görüntü veriyordu. Yani hem çok az insan toplanmış orada hem pek ilgili değiller. Özgür Özel'in peşinden giden insanlara göre çok daha az motiveler gibi gözüküyordu filan. Her ne kadar işte drone görüntüleriyle şunlarla bunlarla böyle olabildiğince iyi bir izlenim verilmeye çalışılsa da medya organlarınca yani bu işin sonu nereye gidecek tabii bunu da bilmek zor ama şöyle düşünüyorum biraz da şaşırarak aslında böyle düşündüğümü söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sonuçta işte 80 yaşına yaklaşmış bir politikacı. Recep Tayyip Erdoğan'la da öyle çok büyük bir yaş farkları yok. Yaklaşık aynı kuşaktan sayılırlar. Recep Tayyip Erdoğan biraz daha genç Kemal Kılıçdaroğlu'na göre ama şimdi ben bu insanlardaki bu işte siyasi güç isteğini ve ihtirasını da doğrusu pek anlamıyorum. Çünkü işte diyelim Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu. İşte CHP'yi ele geçirdi. Belki başka bir parti kuracak Özgür Özel, oradan ayrılacak falan. Yani

0: Hallerde olması doğrusu beni şaşırtıyor. Yani hani Recep Tayyip Erdoğan için işte belki siyasi gücünü kaybederse yargılanabilir, başı belaya girebilir filan. Dolayısıyla işte canla başla uğraşıyor. Bu gücü kaybetmemek için demek mümkün. Kemal Kılıçdaroğlu için böyle bir risk de sanki yokmuş gibi gözüküyor ama demek ki çok işte gizli ihtirasları olan ve için için ihtiras ile yanan, tutuşan bir insanmış ki böyle işler yapıyor gibime geliyor benim. Benim amatörce analizim bundan ibaret bu konuda.
1: Estağfurullah, bu şeyin Çağatay Anadol'un T24'teki yazısını gördünüz mü bilmiyorum. Yani siyasetçinin üç sınavı ihtiras, siz ihtiras deyince kifayet ve ahlak üzerine yazdığı ilginç ve önemli bence bir yazı vardı. İhtiras olmadan siyaset enerjisiz kalır, ilke olmadan ihtiras iktidar oburluğuna dönüşür, yetenek olmadan da iyi niyet beceriksizliğe saplanır. Ama ahlak olmadan yetenek ve ihtiras toplum için tehlikeli bir silaha dönüşür diye ilginç bir isim vermeksizin yaptı ve oldukça yani ilginç bir değerlendirme vardı. İlkesiz muhteris ne demek? Kifayet nedir? Kifayetsiz muhteris nasıl olur bu ahlak? Ve en önemlisi de ahlaksız muhterisin durumları iyi siyasetçi için üç temel şart diyordu. Bütün bunları toplayarak iyi siyasetçi için üç temel şarttan söz edebiliriz. İlkelerle denetlenmiş ihtiras, gerçek siyasal yetenek ve sağlam bir ahlaki pusula. İhtiras olmadan siyaset enerjisiz kalır, ilke olmadan ihtiras iktidar oburluğuna dönüşür, yetenek olmadan iyi niyet beceriksizliğe saplanır. Ahlak olmadansa yetenek ve ihtiras toplum için tehlikeli bir silaha dönüşür diyordu. O
0: Evet.
1: yüzden de iyi siyasetçinin nadir bulunduğunu, çünkü aynı insanda ihtiras, ilke, yetenek ve ahlakın dengeli biçimde buluşması gerçekten zordur ama zaten mesele de buradadır diyordu. Yani siyaseti toplum için değerli kılan yalnızca güçlü insanların değil, gücünü sınırlayabilen insanların iktidara gelebilmesidir diye bir yorum getiriyordu. Gerisi çoğu zaman tanıdık bir hikayedir. Büyük laflar, küçük hesaplar, şiddetli ve sürekli alkışlar, sessiz çürüme ve faturayı ödeyen de milyonlar insanlar diye. Böyle bir değerlendirme vardı.
0: Evet, o yazıyı okumadım ama doğrusu katılıyorum yani büyük ölçüde söylediklerine Çağatay Anadol'un bence doğru söylemiş. Fakat yine de işte şaşırmadan edemiyorum öte yandan.
1: Evet.
0: Peki şimdi yapay zeka konusuna gireyim. Yapay zeka işte yani bundan 4 sene önce kimsenin konuşmadığı bir konuyken bugün herkesin konuştuğu bir konu haline geldi. Bütün dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani işte Türkiye'de de, dünyada da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela basının amiral gemisi olarak adlandırılan, tırnak içinde söyleyeyim, New York Times gazetesinde her gün en aşağı bir iki bazen daha fazla yazı çıktığı oluyor yapay zeka hakkında. Yapay zekaya karşı bir şey de var. Yani insanlar da genel olarak ya bir dakika biz bu teknolojiyi böyle kucağımızda bulduk ama neler oluyor burada? İşimizi elimizden mi alacak acaba filan diye böyle bir şikayet durumu da söz konusu. Şimdi ben yapay zeka ile ilgili soruları aslında 3 kategoriye ayırıyorum genel olarak. İşte etik sorular var, yani bir takım mali sorular var. Bir de iç yapı ile ilgili sorular var. Yani işte buna hesaplama mimarisi falan deniyor. Yani yapay zekaya bir soru sordunuz. Şimdi bu yapay zeka sonuçta uzaydan gelip kucağımıza düşmedi. Biz böyle yapıyoruz ama nasıl yapıyoruz? Yani bir soru sorduğumuz zaman nasıl bir cevap geliyor? Bu cevabın gelmesi için nasıl bir hesap yapılıyor filan? Bunun da çalışılması ve iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuları iyi anlayıp analiz edebilen işte insan sayısı Türkiye'de belki işte 2 elin parmakları kadardır. Bu konuyu tabii çok çok iyi çalışanlar, anlayanlar, bilenler var. Onları da bu serinin bir parçası olarak konuk etmek istiyorum ama sonuç itibariyle

0: Böyle yani işin bu son kısmı, bu hesaplama mimarisi denilen iç yapısı, yani ne oluyor? Peki işte hani bir soru sorduk, bir cevap aldık. Bu arada ne oldu? Yani bu cevabı ne şekilde üretebildi bu yapay zeka platformu? Bunu iyi anlamadan aslında etik ve mali konularda söylenenlerin de pek ayaklarının yere basamayacağını, eksik kalacağını en azından düşünüyorum. Bu açıdan yani hani biraz işte bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım yapay zekada ne oluyor ne bitiyor. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Aslında 1900 belki 50'lerden itibaren Amerika'da davranışçılık denilen bir düşünce okulu çok hakimdi. Davranışçılık İşte mesela psikoloji ve nörobilimde olan biteni anlamayı bir şekilde fizikle veya işte kimya ile, yani bunlar işte gerçek bilimler olarak düşünülüyordu, eş hale getirmeye çalışıyordu. Ve kara kutu diye bir kavramsallaştırmayı kullanıyorlardı davranışçılar. Diyorlardı ki yani ya işte nasıl hani fizikte işte bir taşı attınız, nerede hangi hızla yere çarpar, bunun hesabını yapıyorsak burada işte taşın iç yapısına falan bakmaya çalışmıyoruz. İşte psikolojide, nörobilimde dolayısıyla böyle olmalı. Yani bir kara kutu olarak görelim canlıları mesela. Ve belli bir stimulus, belli bir uyaran verdiğimiz zaman buna nasıl cevap veriyor? Bunu anlamaya çalışalım. Bu da işte psikolojiyi, nörobilimi, diğer gerçek bilimler, tırnak içinde söyleyeyim, statüsüne çıkartabilir filan diye düşünülüyordu. Şimdi bu yapay zeka aslında bu konunun hani bir hayalin neredeyse gerçekleşmesi gibi oldu. Davranışçıların aslında hayalinin denilebilir. Fakat ben yapay zekada bu kara kutu kavramsallaştırmasının yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü evet yani bir soru soruyoruz, bir cevap alıyoruz ama arada pek çok şey oluyor. Ben mesela işte çocukken çok kitaplarını çok sevdiğim bir yazar, Jules Verne isimli bir Fransız bilim kurgu yazarıydı. İşte o adamın bir sürü kitabı var. Bunlardan bir tanesi 80 günde devri alem, değil mi? İşte mesela işte dünyanın çeşitli yerlerini 80 günde nasıl gezilir filan bunları anlatıyor. Şimdi yapay zekada da aslında biraz benzer bir şeyler oluyor. Yani işte mesela birisi dedi ki bana, ya ben param da zaten az, patatesle soğan alacağım, nereden alayım, buna karar veremiyorum, yapay zekayı soruyorum. Şimdi yapay zeka platformlarının tabii işte ücretsiz kullanım alanları var. Bunların her biri günün birinde ücretli hale gelebilir ama şu anda işte bu ücretsiz platformlara gidip bir şeyler sorabilmek mümkün. Peki hadi siz sordunuz. Yani işte ya soğanla patatesi en ucuz nereden alırım? Aa, 101'den mi alayım, Şok Market'ten mi alayım, işte Migros'a mı gideyim falan falan diye sordunuz. Ve anında bir cevap aldınız. Buradan insan bir yanlış izlenime kapılabilir. Yani hani işte komşunuza sordunuz mesela, ya soğan kaç para biliyor musun şu yandaki markette diye. Komşunuz da yeni belki oradan soğan almış filan, biliyor işte, size söylüyor. Yani burada bir devre, ama yapay zeka bu cevabı üretirken evet 80 gün sürmüyor bu devre alem ile bu cevabı üretmesi, ama işte belki yarım saniye sürüyor. Yarım saniyede devre alem, yani bir devre alem gerekiyor. Yapay zeka böyle insana bu konularda hemen bir şey söyleyecek yerel bir kaynak değil. Tabii ki. Ve işte pek çok metni taraması gerekiyor, ona buna bakıyor filan. Ve bu arada çevre ve ekolojiye de çok zarar verecek, büyük enerji harcayan pek çok işler de yapıyor. Mesela deniyor ki, yani siz herhangi bir soru sorduğunuzda yapay zekaya, bunun cevabını üretene kadar işte veri bankalarından, veri merkezlerinden aldığı işte hesaplama desteği için kullandığı yapay zekanın kaynaklar aslında mesela bir küçük şişe plastik içme suyunun harcanması kadar bir tüketim gerektiriyor. Bu eğer doğruysa tabii çok endişe ettirici bir şey. Yani dünyanın pek çok ülkesinde insanlar içme suyuna erişemiyor. İşte bir şişe küçük bir şişe plastik suya erişmek bile çok zor iken siz sürekli işte soğanı oradan mı alayım, patatesi buradan mı alayım diye sorarak bunları ziyan ediyor olabilirsiniz. Bunu unutmamak lazım. Yani böyle şeyleri hatırladıkça ben yapay zeka kullanamaz oldum doğrusu. Gerçi artık yapay zeka her arama motorunun içine de entegre edildiği için hani hangi soruyu kime soracağız
1: Evet,
0: elbette.
1: kurtulmak mümkün değil tam net olarak yani bundan.
0: Evet. Yani nasıl kurtulacağız, ne yapacağız onu da çok iyi bilmiyorum doğrusu ama ortada böyle bir durum var. Yarım saniyede de olsa o bir devri alem oluyor. Eğer bilgisayarınız internete bağlı değilse veya işte elektrik girişiniz yoksa o zaman bu soruları böylece sorup hemen cevaplarını alamıyorsunuz. Yani falan diyemiyor size kimse. Bunu unutmamak lazım. Bu bir. Şimdi etik sorunlar ve mali sorunlar dedim. Mesela nedir? Bunlardan da kısaca bahsedeyim. İşte sürücüsüz otomobiller mesela bu aralar giderek yaygınlaşıyor bütün dünyada. Bir süre sonra belki işte taksi şoförlüğü gibi bir iş de tamamıyla ortadan kalkabilir. Bu Uber diye bir şirket var. İşte biliyorsunuz dünyanın pek çok ülkesinde. Türkiye'de de durumu biraz tartışmalı galiba. İşte bazen Uber çağırabiliyorsunuz, bazen çağıramıyorsunuz filan. Her halükarda bu sürücüsüz otomobillerden bir tanesine bindiniz diyelim. İşte ve bir hani kolaylık olsun diye de bindiniz. Çünkü işte başka sürücülü bir araç yoktu. Sürücüsüz araç sizi şuraya götürecek. Hatta belki sürücülü araçlara göre daha az kaza yaptığını filan da biliyorsunuz. İstatistikleri çalıştınız. Peki ama sürücüsüz araçlar da bazen kaza yapabiliyor diyelim işte birine çarptı öldürdü bir sürücüsüz araç. Bunun sorumlusu kim olacak? Yani bu bir etik soru. Siz mi olacaksınız o takside giden kişi olarak? Yoksa işte o taksinin kendisini mi sorumlu tutacağız? O da nasıl olacak? Yani işte taksiyi sorumlu tutmak pek olacak bir iş değil. Veya o taksinin o programını ortaya çıkartmış olan mühendisler grubunu mu sorumlu tutacağız? Ne yapacağız? Kimi ne kadar sorumlu tutacağız? Burası pek belli değil. Etik sorulardan bir tanesi bu. Mali sorular içinde de şöyle şeylerden bahsediliyor. Mesela işte yapay zeka bu aralar Amerika'da borsayı ayakta tutan en önemli güç. Sahiden milyarlarca dolar harcanıyor. İşte yapay zekanın veri merkezleri için ya da bir takım şebekelerin geliştirilmesi için filan. Tamam. Mesela şöyle şeyler soruyor insanlar. Ya peki bu yapay zekadaki bu gelişme sonsuza kadar sürecek mi? Yani yoksa bir noktada bir platoya mı ulaşacak? Buna göre paramızı batırır mı? Yoksa işte yatıralım mı para buraya 2 milyar dolar da biz koyalım da karşılığında işte yarın 3 milyar dolar alabilir miyiz filan diye. Peki yani bunların cevabını yapay zekanın ne şekilde geliştiğini doğru dürüst anlamadan vermenin imkanı bence yok. Yani sosyoloji açısından ya da işte ekonomi açısından ya da felsefe açısından bu soruların nasıl cevapları olabilir ya da şöyle olursa ne olur falan gibi hipotetik şeyler sormak tabii ki mümkün ve faydalı da bence aslında. Ama gerçekten anlamak istiyorsak mali konularda ve etik konularda soruların cevaplarını bu üçüncü sınıflamaya da yani üçüncü kategoriye de işte hani iç yapıda neler oluyor, hesaplama mimarisi bize ne gösteriyor bunu anlamamız lazım diye düşünüyorum. Tabii yapay zekanın bugünkü platformları işte böyle bir tür beyin simülasyonu gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Onu da ne kadar yaptığını bilahare tartışırız. Fakat klasik yapay zeka paradigmasında yani işte bu 20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmekte olan paradigmada Yapay zekanın her adımda ne yapacağı iyi kötü belliydi. Çünkü bir tür zihin simülasyonu yapmaya çalışıyorlardı. Zihin simülasyonu ile beyin simülasyonu arasında da her ne kadar maddeci bir insan da olsanız bir fark var. Bu farkın ne olduğunu da iyi anlamak bence önemli. Dolayısıyla yani klasik yapay zekada mesela her adımın ne şekilde atıldığı, ne anlama geldiği, niye öyle yapıldığı belki anlaşılabiliyordu. Ama klasik yapay zeka paradigması da çok bir şey ortaya çıkartamıyordu. Bu yeni yapay zeka paradigmasındaki platformlar sizin her sorunuza anında cevap verebiliyorlar. Ama işte mesela bazen yalan yanlış şeyler de söylüyorlar. İşte buna halüsinasyon diyor insanlar. Peki bu yapay zeka programlarının ya da platformlarının yalan yanlış şeyler söylemeleri bir noktada sona erecek mi? Yalnız doğruyu söyleyen, doğruyu ve yalnızca doğruyu söyleyen yapay zeka platformlar olacak mı? Bu da bence ilginç bir soru ve etik sorular arasında yer alan tartışmamız gereken sorulardan bir tanesi. Bunu anlamak için de peki ne oluyor? Yani biz bir soru sorduğumuz zaman bu yapay zeka platformu nasıl bir hesaplama yapıyor da sonuç itibariyle böyle bir cevap veriyor? Bu cevapların da bazıları bazen yanlış oluyor. Bunu bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu yapay zeka serisinde böyle sorulara da bakmak gibi bir düşüncem var. Bu şeyi de bölümü de böylece bitireyim. Böyle bir giriş yapmış olalım. Kalanlarına sonra devam edelim diyorum.
1: Evet, yani şeyi de belki söylemekte yarar var. Bu yapay zekanın yol açtığı ekonomik, daha doğrusu ekolojik yıkımların bir de eşitsizlikle daha önceki ve sonraki programlarda da görüştüğümüz ve görüşeceğimiz büyük eşitsizlikle bir arada ele alındığında dünyada da bir bayağı büyük bir dengesizliğe yol açtığı. İşte böyle Afrika'da çetelerin oluştuğu, çeşitli ülkelerde genç çetelerinin oluştuğu ve Latin Amerika ülkelerinde de çok ciddi şiddet gelişimlerine yol açtığı da söylenebiliyor. Yani dünyanın halini çok da kolaylaştırır gibi gözükmüyor. Özellikle de ekolojik şeyler, bu altın aramalar vesaireler.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hatta yani var olan bir dengesizliği daha da büyüttüğü de söylenebilir. Peki buna karşı konulabilir mi ya da buna karşı ne yapılması lazım? Belki bu alanda yapay zekanın iç mekanizmasını anlayalım da ona göre bir cevap üretelim. Çok faydalı bir araştırma alanı olmayabilir ama her halükarda böyle şeyleri bilmekte zarar yok diye düşünüyorum. Bundan önce bu tür büyük kültürel dönüşümler yaratmış olan teknolojik gelişmelerden de farklı bir noktadayız diye düşünüyorum. Yapay zeka daha farklı bir teknoloji. Niye böyle? Bunlardan da gelecek programlarda bahsedeyim.
1: Bahsederiz.
0: Bir de şunu söylemek istiyordum. Gelecek hafta Yale Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Profesör Şule Tınaz'la konuşacağız. Bunu aslında bu hafta yapalım diye düşünmüştüm. Fakat işte bu 2 haftalık arada pek çok acayip şey olunca biraz ertelemeye karar verdik. Ama yapay zeka konusunu bıraktığım düşünülmesin. O konuya devam edeceğiz Şule Tınaz'ın ardından.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Güven Bey.
0: Peki ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek
1: Görüşmek
2: üzere.
1: üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, Açık Bilinci de tamamladıktan sonra Açık Gazete'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Son dakika iki haber var, onlardan bahsedelim. Bir tanesi İstanbul merkezli 27 ilde banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte yatırım grupları oluşturan şüphelilere yönelik bir operasyon. Büyük bir operasyon bu. 27 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu. 89 gözaltı, 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyım atanması gibi büyük bir haber vardı. Detaylarını artık yarın konuşuruz.
2: Evet, bir diğer son dakika haberi ise biz tam bugün CHP'nin grup toplantısı olacak, meclis toplantısı olacak diyorduk Özgür Özel konuşacak diye, ama işler karışmış. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir mektup göndererek Özel'in grup başkanlığı seçiminin CHP'nin iç işleyişine, tüzüğüne ve grup yönetmeliğine uygun olmadığını ve geçersiz sayılması gerektiğini belirten bir yazı göndermiş. Bakalım, yine gelişmeleri yarın değerlendiririz.
1: Tebrik eden kendisiydi ama. Neyse.
2: Evet, tebrik etmişti doğru yeni görevinden dolayı ama geçersizmiş.
1: Geçersizmiş demek. Peki, ayrılıyoruz o zaman huzurlardan. Vakti de taşırdık. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Yo, we the 99.9% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.9% We here, we arrived, and we came to represent.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Merhaba. Ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mert. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Projeyi ilk duyduğumda Taştepeler hakkında aslında pek fazla bir şey bilmediğimi fark ettim. Üstüne üniversite düzeyinde makaleler okuyacağımızı öğrenince proje beni daha da heyecanlandırdı. Bu projede en çok hoşuma giden şeylerden biri bunun sıradan bir geziden çok gerçek bir araştırma projesi gibi olmasıydı.

0: Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gros'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın. Her radyoya girdiğimizde, yani stüdyoya girdiğimizde Andrei ne olur kulaklığımı açtıyorum. O da bugün ben gelmeden açmış fakat biraz fazla.
4: Evet, ben son dakika haberlerini hiç kulaklığım olmadan burada kulağımda kulaklık varmış gibi dinledim.
3: Evet,
4: çok
3: evet,
4: olmuş.
3: Çok olmuş biraz. Neyse, ayarladık şimdi.
4: Andrei'yi şaşırtıyorsun bazen.
3: Andrei bize küçük sürprizler hazırlamış. Hadi bir müzikle başlayalım.
4: Ne dinliyorum?
3: The Sacred Souls grubundan
4: dinleyeceğim.
3: Gidecek
4: misin konserlerine? 1 Temmuz'da İstanbul'da olacaklar.
3: Valla olabilir aslında. Lie for You dinliyoruz.

0: 1 Temmuz'da İstanbul'da konseri olan The Sacred Souls dinledik. Bu arada konser demişken 11 Haziran'da Harbiye'de Kardeş Türküler konseri var ama o eski büyük konserlerden biri olacak. Bu vesileyle onu hatırlayıp heyecanlandım.
1: Evet, 11 Haziran mı?
0: 11 Haziran ve yani çok kalabalık bir kadro. Dansçılar, konuk müzisyenler, yüzlerce kişi olacak sahnede. Bu böyle yıllar içinde pek çok Harbiye konserine gittim ben. Muazzam konserlerde. Onlardan biri gerçekleşecek 11 Haziran'da. Bu vesileyle de duyurmuş olalım. Hadi başlayalım radyomuzda ne var ne yok konuşmaya.
1: Evet. 2 Haziran Salı günündeyiz ve bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var. Pınar Erkan bu hafta 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'da değişen alışveriş biçimleri, büyük mağazaların ortaya çıkışı ve Avrupa mağazalarının şubelerinin açılışı ve başkaca şeyleri anlatacak bize.
0: Evet, 11'de Ada programı var. Ada programında bir süredir Levon Bağış ve Deniz Pak Yektan Türk Yılmaz'ı ağırlıyorlar ve kayıt tarihinde bir yolculuk yaptırıyorlar. Bize bu yeni yayın döneminin ilk haftasında da Sotiria Beyu, Marika Ninu, Theodoris Demircioğlu'dan eşsiz kayıtlar dinletecekmiş bize. Bu müzik kahramanlarının iz bırakan hikayelerini de dinleyecekmişiz saat 11'de. Bu az bulunan taş plak kayıtlarını dinlemeyi ihmal etmeyin diyelim.
1: Evet ve saat 12'de Polikrom var, benim biricik programım, ilk çıkardığımdaki de ilk programım ve geri döndü. Bundan sonra salı günleri saat 12'de Polikrom'u duyacaksınız. Bu sefer uzun zamandır, 1,5 sene oldu sanırım. Yok, o kadar olmadı.
0: Yok, o kadar olmadı.
1: Banttan Bulut'a ne zamandan beri var?
0: Banttan Bulut'a bir yıldır var.
1: Bir yıldır yok o zaman Polikrom'da.
0: Ama arada Glitter falan vardı.
1: Ha evet, Polikrom'dan. Polikrom bir arada akşam kuşağına geçmişti.
0: O yüzden
1: doğru.
0: Şey değil, öğlen kuşağına geri döndü.
1: Öğlen kuşağına geri döndü diyelim. Evet ve bugün yaparken de biraz heyecanlandım. Biraz kafası karışık bir liste olmuş olabilir. Nate Smith'ten Kyoto Jazz Massive'e, Oil Parker'a çeşitli isimler var. Kafam biraz karışmış olabilir. Bakalım beğenecek misiniz?
0: Hadi bakalım. Bu arada dün duyurmayı unuttuk. Banttan Bulut'a her pazartesi sürüyor. Her pazartesi saat 12'de Banttan Bulut'a devam edeceğiz. Bu 30 yıllık büyük arşivden çeşitli programlar var. Dün de benim radyoda yaptığım ilk program vardı. Kendime biraz güldüm.
1: Çok güzel çalıyordu ama. Evet, çok saat teşekkür 12 ederim. Bayağı keyifliydi.
0: Evet, biraz Jack Baba'ya yaranmaya çalışmışım çeşitli gitarlar çalarak. Jack Baba'nın gözüne girmeye çalıştığım bir program olmuş ama ya fena değilmişim. Güzel 20 yıl önce tatlı bir seçki yapıvermişim.
1: Dün
0: diyelim.
1: Saat 12 kuşağı bayağı keyifli gelmişti.
0: Çok teşekkürler. Ellerine her sağlık. Pazartesi olacak ve ilk defa Banttan Bulut'a kendi yaptığım bir programı koydum.
1: İyi yaptım.
0: Bu yeni yayın dönemi telaşında dedim ki hani
1: bildiğim yerden olsun.
0: Bildiğim yerden olsun.
1: En iyi bildiğim yerden olsun, pardon. Diğerlerini de bildiğini söyleyeyim.
0: Yani yok şey, nostaljik oldu benim için de diyelim.
1: Tamam. Saat 12.55'te de Cesur Yeni Dünya var bugün Polikrom'un ardından. Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye okumaya devam ediyoruz Cesur Yeni Dünya'yı. Saat 13'te Fransız Öpücüğü'yle devam edeceğiz. Bu hafta Fransız popüler müziğindeki ihanet temalı şarkılardan örnekler dinletecekmiş bize Devrim Özkan. Ve Charles Aznavour, Serge Reggiani. Evet, Garou şarkılarında arkadaşlar arasında yaşanan ihanetlerden bahsederken Alain Chamfort, Catherine Sauvage ve Patrice Jacquas romantik ilişkilerdeki sadakatsizliklerden söz edecekmiş.
0: Evet, enteresan bir seçki olmuş. Ömer Madra'nın çok seveceğini düşündüğümde bir seçki olmuş, itiraf edeyim.
1: Evet, bir de şey var. Jean Ferrat ve Kadur Hadadi'den seslendireceği şarkılarda ise siyaset alanındaki ihanetlerden de bahsediliyor. Evet, o konu evet. Alınıyormuş.
0: Hepsi Ömer Bey'in sevdiği müzisyenler. O yüzden 13'te Fransız Öpücüğünü kaçırmayın diyelim. Saat 14'te Dünya Mirası Adalar programı var. Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un hazırladığı programda Adalı yazar Bercu İberberyan'la Adalılık, yazarlık ve tiyatro üzerine sohbet edecekler. 14.30'da ise Yeni var. Hande Akkan'ın hazırladığı programda tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenine bakmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta klasik müzik dünyasının dikkat çeken genç yorumcuları ve şeflerinin en yeni kayıtlarından bir seçki hazırlamış. Programda uluslararası yarışmalardaki başarılarıyla öne çıkan piyanist Bruce Liu var. Etkileyici tekniği ve müzikal anlatımıyla beğeni toplayan kemancı Paul Hong, günümüzün en parlak şeflerinden La Hao Shani, müzik eğitiminin simgesi haline gelen El Sistema'nın yetiştirdiği orkestra şefi Gustavo Dudamel, Paris Ulusal Opera Orkestrası'nın en genç baş flüt sanatçısı Iris Daveiro ve şiirsel yorumlarıyla dikkat çeken Ukraynalı piyanist Dmytro Choni varmış bugün Yeni'de.
1: Evet, saat 15.30'da da Dünyayı Çevirenler var ve konuşulamayanın yazıyla ifade edilmesi. Herta Müller Edebiyatı ve Tanıklık Çağı başlığıyla Didem Bayındır bu hafta programını yapıyor. Nobel ödüllü yazar Herta Müller'i Türkçedeki sesi Çağlar Tanyeri ile konuşacaklar. Müller'in totaliter rejimler altında şekillenen edebiyatı travma, yeni yerinden edilme, dil, sessizlik ve direniş temaları etrafında dolaşıyor. Romanya'daki Ceaușescu döneminin dizlerini taşıyan Ceaușescu döneminin izlerini taşıyan eserlerinde devlet şiddetinin yarattığı paranoya ve köksüzlük duygusunu benzersiz bir dille anlatıyor demiş Didem Bayındır. Bu akşam Çağlar Tanyeri ile aile geçmişinin yazarlığını nasıl etkilediğini Müller'in edebiyatında Yürekteki Hayvan romanını ve Konuşulamayanı yazıyla ifade etme çabasını dinleyeceğiz.
0: Evet, saat 16'da onarım çağı var. Onarım çağı yeni bir program ve bugün ilk bölümünü dinleyeceğiz. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay tarafından hazırlanıyor. İlk programda iklim istihdamı kavramı, yeşil yeni düzendeki yeri ve dünyadaki çeşitli iklim istihdamı kampanyaları dinleyiciyle tartışılacakmış. Bunu yaparken de Tuna Emre'nin bizzat kendisinin Türkçeleştirdiği Jonathan Neal'in İklim İstihdamı kitabının genel çerçevesi etrafında konuyu tartışmaya başlıyorlar. Bu ilk programda saat 16'da onarım çağını kaçırmayın diyelim.
1: Evet, ve saat 16.30'da Diyerkam bu hafta geçtiğimiz haftalardan fikri takip yaparak bu kez Yeşil Düşünce Derneği'nden Özge Doruk ile Zonguldak'ta kömürden çıkış üzerine konuşacaklar. Zorlukları, fırsatları ve ihtimalleri birlikte ele alacaklarmış bu programda.
0: Evet, hadi bir müzik arası verelim.
1: Ne dinliyoruz?
0: Ne dinliyoruz? Olive Jones dinliyoruz. Planes.

0: Olive Jones'tan Planes dinledik. Biz hala Nazlı'nın Çavuşescu diyememesine gülüyoruz kendi aramızda. Hadi devam edelim. Daha pek çok içeriğimiz var. Yeni yayın dönemi de gelmişken pek çok farklı programda bizi bekliyor yayında.
1: Dünyanın cazından bahsetmiş miydik?
0: Dünyanın cazında Sanat Deli Orman'da her salı olduğu gibi program. Ardından saat 18'de Gezegenin Geleceği bizi bekliyor. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'den, Gezegenden, Memleketten iklim çevre haberlerine kulak vereceğiz. 18.10'da Açık Dergi var. İlk Sen Mavi Tuna'dan kent takvimini, kentin kültür sanat gündemini dinleyeceğiz. Saat 18.30'da ise Ekoton var.
1: Evet, ilk senle beraber yeni programımız Ekoton'da bugün canlı yayındayız ve konuğumuz da çok gürültülü bir çağda, çok yukarıdan konuşan bir çağda fısıldayan, duvardaki çatlaktan toza, minör kırılmalara odaklanan Evrim Kavcar konuğumuz olacak. Depoda da 27 Haziran'a kadar devam edecek olan Hope 1-2 ya da Hope 1-2'den, o sergiden hareketle onun sanat pratiğini konuşacağız. Şimdi de heyecanlandım, çok iyi olmadı ama. Akşam 18.30'da canlı yayındayız.
0: Evet, Arzularla imkanlar arasındaki gerilim serginin düşünsel eksenini oluşturuyor. Sergiyi de görmeyenler varsa tavsiye ederim. Depoda 27 Haziran'a kadar görülebilir bu sergi. Hope 1-2 Evrim hepimize bir tur gezdirdi geçenlerde. Evet. Ve küçücük küçücük detaylarla çok acayip bir şey çıkartmış ortaya. Depoda görülebilir. Saat 19'da Antroposen Sohbetler var. Antroposen Sohbetler'de Utku Perktaş okumanın doğa tarihi başlığıyla kitapların tarihini ve okuma eyleminin evrimsel kökeni ve fizyolojik sonuçlarını işleyecekmiş.
1: Evet, ve saat 19.30'da felsefe açıklarından var. Bu hafta patikalar üstüne konuşuyorlar felsefe,
0: evet, açıklarını. Evet, bu bir yeniden program. Evet, bunu yeniden da duyuralım. 55. yayın döneminde bir ara vermişti. 64. yayın döneminde geri döndü felsefe açıklarından.
1: Patika yollar ve türlü türlü başka yollar. Jaspers'le birlikte felsefeyi yolda olmak olarak tanımlarsak eğer, bu yol nasıl bir yol olacak, nasıl girilip nasıl yol alınacak ve bir yere çıkılabiliyorsa nereye çıkılacak sorularını soruyorlar felsefe açıklarından programında.
0: Evet, saat 20'de Açık Şemsiye programı var. Hakan Gürvit canlı yayında olacak ve bize Bob Dylan dinletecek.
1: Evet, ve saat 21'de de Gitaresk'le devam edeceğiz.
0: Gitaresk'te bu hafta Gonca Yalnızmış ve iki hafta önceki Marilyon'un ilk döneminden Fişli Yollardan parçalar çaldığımız programın fikri takibi diye düşünebiliriz demiş bu geceki Gitaresk için. Fiş'in Marilyon'dan ayrıldıktan sonra içinde fırtınalar koparken yaptığı ilk solo albümüne kulak verecekmişiz bu akşam saat 21'de Gitaresk'te.
1: Evet, ve 22'de Esintiler, 23'te Gürültü ve Duman, gece yarısı Egzotik Yeraltı.
0: Bir dakika. Esintiler'de bu yayın döneminde, Esintiler malum 30 yıllık programlarımızdan bir tanesi ve 30 yıllık arşivimizden çeşitli kayıtlar çıkartmaya başlıyoruz ve 25 yıl öncesine uzanacağımızı şimdiden duyurmuş olayım Esintiler programında.
1: Evet, Esintiler'de 25 yıl öncesini, evet, duyacağız.
0: 25 yıl önceki Esintiler programlarından birine kulak vereceğiz. 25 yıl önce dinleyenlerin de tamamen unuttuğuna eminim ama çok acayip bir program dinleyeceğiz. Ben kulak attım. Heyecanla bekleyebilirsiniz diyeyim.
1: Evet, gece akşam 22'de dinleyebiliyoruz. 23'te Gürültü ve Duman, gece yarısı Egzotik Yeraltı ile devam edeceğiz. Ve gece yarısından sonra saat 1'de yeni bir programımız var.
0: Evet, yeni bir program. Çok da heyecanlıyız bu program için. Kes Beach adını taşıyor. Deniz Bankal tarafından hazırlanacak bu programda uykusuz gecelerde kaydedilmiş ses kolajları bizi bekliyor. Ve içimde titreşen müziklerden oluşan bir seri demiş Deniz. Sokaktan toplanan sesler, yarım kalmış cümleler ve gündelik hayatın uğultuları. Elektronik müzik, lo-fi beatler, hip-hop, spiritüel jazz, spoken word kayıtları ve beklenmedik sesler yan yana geliyor. İlk kaydı ben dinledim. Bu kayıtta Bahadır Dilbaz'a da bir selam verip bir günaydın diyecek. Ayrıca çeşitli kırpılmış sesler var. The Cure'dan David Bowie'ye, Emil Corrin'den Jim Jarmusch'a, sevgili Vedat Rona'ya Vedomuza, Bahadır Dilbaz'ın çeşitli kayıtlarına pek çok şey var. Müthiş bir kolaj hazırlamış bu gece saat 1'de. Kaçırmayın diyebilirim gönül rahatlığıyla.
1: Evet, Deniz Bankal tam olarak şöyle demiş bu bölüm. Bu frekansın bir ucunda izi duran Bahadır Dilbaz'a ithafen hazırlandı demiş.
0: Evet, zaten böyle girişte Bahadır'ın programına, kılavuza da bir küçük göndermeyle başlıyor. Sonra Vedat Ronan'ın sesi falan müthiş bir, hem bir anma hem bir saygı duruşu gibi başlatmış ilk programında programı Deniz Bankal. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Bir müziğimiz daha var. Onu dinleyip çıkalım sonra.
1: Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı var ve bu uzun zamandır bunu yapmıyormuşuz ya. Bayram tatili derken bak hiç YouTube izlediniz mi diye sormamışım. Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı var ve YouTube kanalında İksem Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler kapsamında yer alan söyleşileri var. O söyleşileri izleyebilir, kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Henüz hiçbirini izlemediyseniz hepsine bekleriz.
0: Bazı müzik canlı performansları da var. Bunların evet. da devamı gelecek diye küçücük bir not bırakalım. O yüzden kanala abone olmayı, oradaki küçük çana basmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hype'ınız varsa hype'layın
1: evet, da. Senin çok sevdiğin bir şey vardı diyecektim. Hype'lamak, hype'layın da.
0: Hype'lamayı öğrendim ben ve bütün hype hakkımı Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına kullanmışım.
1: Kübra duymasın, aramızda kalsın. Ben hala hype'lamadım.
0: Kübra duyuyor musun?
1: Siz benim gibi olmayın ve bizim kanalımızı hype'layın.
0: Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında var olduğumuzu ve buralardan bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bir de bültenimiz var. Bültene abone olmanız şu bakımdan önemli. Bir bültene daha başlayacağız gibi küçücük bir böyle ipucu bırakayım buraya. Pek çok konuda, pek çok meselemiz olan konuda içeriklere ulaşabileceğinizi hatırlatalım açık bültende. Ve... başka neyimiz vardı?
1: Şimdi bugünlük bu kadar
0: bugünlük
1: olsun.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın devam ederiz. Nina Simone'dan Baltimore dinlemeden önce teknik masada Andrei Gritsku'ya teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gross'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnci Eviner'e teşekkür ederiz.
8: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
9: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? 19. yüzyılda İstanbul'da çok büyük değişiklikler oluyor ya. O büyük değişikliklerden bir tanesi de alışveriş biçimleri. Bir de şehirde birçok mağaza açılacak. Avrupa'daki meşhur büyük mağazaların şubeleri İstanbul'da açılacak. Osmanlı Devleti'nin başka şehirlerinde açılacak. Bunlardan genel olarak bir parça söz etmek istiyorum. İlanlara çıkıyorlar, vitrin kullanımı olacak. Bir o ilanlara çıkıyorlar dediğimde 19. yüzyıl gazeteleri tabii önemli. Çünkü şehirde bilgi sahibi olmak için şehir hayatından bugünkü gibi de değil biliyorsunuz. Son yıllarda bilgi alma biçimlerimiz tamamıyla değişti. Eskiden bir sabah bir akşam gazete çıkıyordu. Bilenler bilir. Hani sadece sabah gazete çıksın yetmiyor. Bir de akşam gazetesi var. Gündüz ne olmuş? Yeni önemli bir bilgi var mı? Bir olay olmuş mu? Onu anlamak isteyenler akşam gazetesini okurlar falan. Dolayısıyla 19. yüzyılda da gazeteler çıkmaya başladıktan sonra bilgi edinmek için önemli yerler. Şimdi insanlar da tabii gazeteye ilgi gösteriyorlar. Mağazalar ilan veriyorlar. Bir ürün satımında reklamın ne kadar önemli olduğu konusunda o dönemlerde de ciddi konuşmalar ve tartışmalar var. 20. yüzyılda yapılan araştırmalar ve yorumlarda geçmişe dönük olarak da bu konuda elbette bize çok şey söylüyor. Ve de Yavuz Köse'nin güzel bir çalışması var İstanbul'daki geçmiş dönemlerde tüketimle ilgili. Ben de biraz oradan faydalanarak size o devirde nasıl bir anlayış var bu ticari kuruluşlar nasıl varlıklarını sürdürüyorlar, müşteriyle ilişkilerini nasıl kuruyorlar ve nasıl algılanıyorlar biraz aktarmak istiyorum. Çünkü büyük mağaza anlayışı 19. yüzyılda gelecek. Onların da olaya tamamen farklı bir bakışları var. Bir kere alışılmış dükkanlardan sunulan malların çokluğu ve çeşitliliği bakımından büyük farkları var. Sadece o da değil, her şeyden önce mağazanın sergilerinde veya reyonlarında müşterilerin ulaşabileceği biçimde açık olarak gösterilmesiyle de bir fark yaratıyorlar. Çünkü biliyorsunuz küçük dükkana girersiniz, orada bir şey istiyorsanız dükkan sahibine söylemek zorundasınız. O size gösterecek her şeyi teker teker, hatta sormak zorunda kalırsınız. Karşılıklı iletişimin çok daha fazla olduğu bir sistem. Daha küçük ölçekli geleneksel dükkanlarda alışveriş yapmak böyle bir şey. Hele İstanbul'un eski dükkanlarında, şimdi Kapalı Çarşı'yı da söyleyeceğim biraz sonra çünkü çok önemli Kapalı Çarşı. Fakat içeri bile girmiyorsunuz. Hani böyle yukarıda dolap dedikleri dükkan biçimleri var. O gelenekseldir. Yukarıdan aşağı açılır. Hani dolap kapağı gibi, bugün biz dolap deyince yana iki kapı en azından açılan dolapları anlıyoruz. Dolap denilen dükkanların da müşteriyle temas kurulan böyle genişçe penceresi, ön cephesi yukarı doğru açılıyor. Öyle iki yana doğru da açılmıyor. Dolayısıyla dükkandan içeri bile girmeyebiliyorsunuz. Kapalı Çarşı böyle küçücük dükkanlarla doluydu. Kapalı Çarşı çok kendine has bir yer. Çok acıklı günlerden geçiyoruz. Şimdi ona çok değinmek istemiyorum. Fakat Kapalı Çarşı'nın geldiği nokta gerçekten çok büyük kayıp. Gerçekten çok büyük kayıp. Geçmiş dönemlerde tabii çok önemli ve etkiliydi. Avrupa'daki alışveriş biçimlerine de etki etmiştir biliyorsunuz. Yani Kapalı Çarşı ticaretin göz bebeği, kalbi, hele İstanbul'da da öyle, özellikle Avrupa ile Doğu arasında ilişkileri de sağlarken ticari ilişkileri, Kapalı Çarşı çok önemli bir noktadaydı. Ondan sonra da o Kapalı Çarşı sistemi alınır Avrupalı tarafından, AVM'lere dönüştürülür, sonra bize geri satılır, biz de bayıla bayıla onu tüketmeye başlarız. Üstelik Kapalı Çarşı'yla hiçbir bağda kurmayız. Gençler arasında Kapalı Çarşı ne kadar biliniyor, o da başka bir şey. Şimdi o 19. yüzyıla geri döndüğümüz zaman, o dükkanlardan, küçük dükkanlardan alışveriş yapmakla büyük mağazalardan alışveriş yapmak arasında işte öyle bir fark var. Geniş satış alanları çoğu zaman birkaç kata yayılmış bulunuyor. O katlara geniş merdivenler veya 100 yıl dönümünden sonra ayrıca asansörlerle çıkılabiliyor. Satın alma mecburiyeti altında olmadan müşteri bakarak bir bilgi ediniyor ürünlerle ilgili. Eğer yeterli bulmazsanız edindiğiniz bilgiyi elbette bir personele danışırsınız. Günümüzde mağazalarda öyle, ama o eski geleneksel yapı içinde bir bakkala girdiğiniz zaman bile hani bazen hiçbir şey almasanız bir sakız alıp çıkmak ihtiyacı hissedersiniz. Satıcıyla ne kadar çok temas ederseniz o kadar satın almak zorunluluğu doğmuş gibi olur. Mağazalarda bu biraz yok. Yani tabii kötü bir Türkçe oldu, bu biraz yok. Bu biraz azalıyor. Gene orada da satış danışmanıyla çok temas etmezseniz eğer, dükkanı gezersiniz 2 saat, ondan sonra da hiçbir şey almadan çıkar gidersiniz. Şimdi mesela Stein 19. yüzyılın sonunda önemli mağazalardan bir tanesiydi İstanbul'da. Diyor ki, ilan vermiş, müşteriler en büyük alakayla hizmet görür ve ecnebi lisanların ekserisini bilen elemanlarımızla gayet kolay anlaşabilirler. O Stein çünkü Galata'da işte mağazası var ve burada çok dilli bir topluluk. Yabancılar, geçmiş dönemin deyimiyle Frankler, Levantenler, gayrimüslimler, Türkler, çok farklı lisanlar burada konuşuluyor. Dolayısıyla da herkesin iletişimi rahatça kurabilmesi için farklı lisanları konuşabilen personel çalıştırılıyormuş demek. Şimdi Henry Otis White'ın şark ticarethaneleri ile ilgili bir çalışması var. Orada tabii bir değerlendirme yapmış, köse bize aktarıyor. Haliç'in öte yakasındaki yerli şehrinde bulunan adına dükkan denen o küçük, önü açık tezgahlara alışkın Türk, şehrin Avrupa'yı semti Pera'daki dükkanların ihtişamı karşısında şaşa kalır. O geniş mekanlara, bunlarda her şey için yer bulunmasına, çorapların, lastiklerin, dantellerin ve Berlin yünlülerinin aynı kutu içinde tutulmasına ihtiyacı olmayışına gösterdiği hayreti bir türlü üzerinden atamaz. Malların gösterilmesine ayrılmış geniş tezgahlara, yığınla süs malzemesinin hasredilmiş olduğu vitrinlere ve bilhassa dükkanın ön cephesini kapatmak için kullanılan bir kral sarayına yakışacak büyüklükte camlara hayran olur. Yerli tacirlerin en cüretlisinin bile dükkanının cephesi için kullanacağı cam 10 inçe 12 inçten büyük olmayacak. Büyük bir camın ardında ise kendisini korunmaz hissedecektir. Şehrin Avrupa'yı kısmında ferahlık ve müşterinin bedelini ödeyeceğine itimat etmeye dayanan rahatlıkların ikramı vardı, diyor. Haspam. Şimdi tabii çok doğru bir değerlendirme olmayabilir. Çünkü bu kadar büyük mağazalar onlarca yıldır Avrupa'da vardı, işliyordu da işte 19. yüzyılda

büyük mağazalar işletilen yerlerde yabancılarla beraber yan yana benzer dükkanlar işletiyorlardı. Dolayısıyla öyle Türklerin çok da bilmediği bir şey değil bu. Bir de tabii kapalı çarşıyı köken olarak gören bu konularda Alfred Weiner var. Büyük mağazayla bu benzerliği halden çok şark kapalı çarşılarıyla Rusya ve Sibirya'daki dükkan hallerinde buluruz. Ziyaretçi bu hal mekanlarında aynı İstanbul'un kapalı çarşılarında olduğu gibi ki bunların en önemlileri Mısır çarşısıyla büyük çarşıdır. Yani kapalı çarşıyı kastediyor. Garp'ın ve Şark'ın bütün mamullerini toplu iğneden elmas ziynete kadar bütün kullanmalık ve lüks eşya bulabilir. Üzerleri tonozlarla kaplı sokaklarda bulunan dükkanların meydana getirdiği küçük küçük satış dükkanlarında İstanbul'daki kapalı çarşıda bunların sayısı takriben 3000'dir. Kumaş, halı, örtü, elbise, ayakkabı, terlik, silah, makina, baharat, ıtriyat, kitap, mum, ikona, gümüş satılır. Çünkü aynı zamanda büyük mağazayı derli toplu hale getirilmiş bir panayıra da benzetiyor. Karşıtlıklar, benzerlikler kuruyor. Pazar, kapalı çarşı, hal gibi satış yerlerini büyük mağazalarla kıyasladığınız zaman fark, birincinin tek tek satış yerlerinin kendi sahiplerinin olması, bütünü kapsayan bir idarenin hiç bulunmaması. Fakat büyük mağaza tam da bu noktada ayrılıyor. Tek bir şahsın veya tek bir şahıslar kümesinin, yani şirketin bütün her şeye hakim olması. Bir ara verelim, ondan sonra biraz mağazalar üzerinden devam edeceğim.

0: dinlemektesiniz. Ve de ben de size 19. yüzyılın sonları itibariyle İstanbul'daki büyük mağazalardan söz ediyordum. Şimdi mesela Stein şirketinin mağazası var. Dora Stein 1904'te Stein kuruluşunun merkezinin bulunduğu Viyana'da Mimar Friedrich Schöne bir yönetim merkezi yaptırmış. En göze çarpan özelliği 4,5 metre genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde bir çift başlı kartal. O kuş kanatlarını Stein'in portresinin üzerine geriyor. Aynı mimari tahminen 1905 dolaylarında Kahire şubesinin yapısında da görülür. Çünkü mimarı da aynı. Orada yapılan ticarethane Mısır'daki büyük mağazaların başta gelenlerinden biri sayılıyordu diyor Yavuz Köse. Bugüne kalmamıştır bu yapı. Üç katlı bir bina ve üçüncü katta değiştirme, ısmarlama işleri yapan terzilik atölyeleri varmış. Müşteri kadın ve çocuk bölümlerinin bulunduğu, şapkalarla ayakkabılarının sergilendiği zemin katından elektrikle çalışan bir asansöre binerek birinci kattaki erkek ve oğlan çocuk bölümlerine çıkıyor. Cephede bulunan çift kartal var. Binanın tamamı gibi binanın kendi elektrik jeneratörleriyle aydınlanıyor. Sonra Selanik'te bir şube yaptırmışlar. 1908 senesinde Ernst Löwy isimli bir mimara yaptırılıyor. Alman büyük mağaza mimarı Otto Engler'in bazı çalışmalarından ilham almış. Onlara benziyor gibi görünüyor. Ve o Selanik'teki binada Stein için tipik olan çifte kartal yerine üzerine bir yer küre yerleştirilmiş bir fener koymuşlar. Mısır'da İskenderiye'deki mağaza son derece mütevazi bir binada bulunuyormuş başta. Ondan sonra 1910'da Stein bir sipariş daha vermiş ve bu sefer yapıyı tasarlama görevini kime vermiş dersiniz? Adolf Loos'a vermiş. Fakat o bina hiçbir zaman gerçekleşmemiş. Etkileyici bir tasarım ama sadece bir sulu boya resim var. Belki onu paylaşırım sizinle. Belki değil, kesin paylaşırım. Şimdi bunları söylüyorum size. Geliyoruz İstanbul'a. İstanbul'da da iki şube var. Birisi İstanbul'da, birisi Galata'da. O binaların ne mimarlarını ne de yapıldığı zaman ne olmuş herhangi bir şey söyleyemiyoruz. İstanbul'da bazı konularda çok az şey bilmemiz gerçekten çok can sıkıcı. Birçok şeyi bilebiliyoruz. Ondan sonra da böyle birçok şeyi bilmeyi veriyoruz. Çünkü kaynak yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Yani sen Selanik'teki, Kahire'deki binaları biliyorsun ama İstanbul'da ne olmuş bu yapılarla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Her iki binanın da cephe kornişlerine çifte kartal yerleştirilmiş. Çünkü çifte kartalın tabii simgesel bir anlamı var. Birbirine benzer kuleleri var çünkü. Dolayısıyla da birbirine benzer bir etki yapmak istediği de tahmin edilebilir. Ama binaların mimarları nasıl yapıldıkları ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi bir de Orosibek var. Yine o dönemde büyük mağaza. Onun da kuruluşu 1908. Fransız mimar Roel Brandon'a Kahire'de bir bina yaptırmışlar. 1907 ile 1913 yılları arasında orada bir şehirde bir büro işletiyormuş. O bina bugün de ayakta. Dolayısıyla etkileyici de bir bina. 1998'de tamirden geçmiş. Paris'in olağanüstü moda mağazalarıyla Printemps gibi yarışmada geri durmayacak bir binadır diyor Yavuz Köse. 6 katlı bir bina ve toplam alanı da yaklaşık 1170 metrekareymiş. Özellikle çok sayıda süslemeli, her katı boydan boya vurgulayan kornişlerle kesilen plasterleri var. Cephenin çok zengin ayrıntılarla bezenmiş rölyefleri. Tamburunda iri harflerle yazılmış şirket ismi göze çarpıyor. Kubbesi de uzaktan dahi yayaların dikkatini çekecek bir röper noktası oluşturuyor. Yine Orosti Bek'in de İstanbul'daki 5 katlı binası ve tarihi üzerine hiçbir şey bilinmiyor desek yeridir. Mağaza elemanlarından Louis Salmon bir mektup yazmış. Binanın 1908 yılında elden geçirilip genişletildiğinden söz ediyor. İşte bile bile ancak bunu biliyoruz. Kaynaklarda geçen bu. 100 yılın dönümünde binanın yapıldığı tahmin edilir. Çünkü 1904 yılının Eylül ayında Sabah gazetesinde yazı işlerinin bir yazısında yenilik olarak bir müşteri asansörünün törenle hizmete açıldığı bildiriliyor. 1900 ila 1914 yılları arasında çekilmiş fotoğraflar var. Zamanı için çok büyük olduğu belirtilir binanın ve iç mekanlarını da görebiliyoruz. Ve büyük mağazalarının çoğunun aksine Orosti Bek şehirdeki diğer büyük mağazalara mal veren bir toptancı rolünde aynı zamanda. Fakat perakende satış da yapıyormuş. Fotoğraflarda görebiliyorsunuz mekanların içinde düzgün yerleştirilmiş ürünler, yani mallar. Ama böyle hani sergileme niteliği taşıyan sergiler yok. Binanın mimari temel yapısı da büyük mağaza türünde. Bir de tabii bu Victor Tyring ve Frères mağazası var. O Trink, bizdeki bu Trink para atasözü oradan geliyor, bu mağazadan geliyor diye paylaşımlar yapıyorlardı ya geçen haftalarda. İşte o mağazadan söz ediyorum. 1882'de açılmış. Mısır'daki şubesiyle ilgili gene daha çok bilgi var. İstanbul'daki binanın boyutları, mimarisi konusunda veya mimarı konusunda hiçbir bilgi yok. 1912-13 yıllarında Mimar Oscar Horowitz yönetiminde yapılmış, böyle alt kata dağılmış, 1000 metrekareden 1200 metrekareden büyük bir mağaza, yer küre biçimi verilmiş. Antik, o eski efsaneyi hatırlatan 4 Herkül heykeli tarafından taşınan bir bu kulenin tepesine yerleştirilmiş camdan bir küre dikkat çekiyor. 19. yüzyılda kürenin ayrıca bir anlamı var. Aydınlanma çağının, aydınlanma fikirlerinin bir sembolüdür küre. Özellikle eğitim yapılarında görürsünüz. En erken eğitim alanında gelişmeler sağlayan Ermeni cemaati ve Anadolu yakasında yine ilk okulu açan, laik okulu açan Ermeni cemaati Üsküdar'da açtılar. Okulun adını özellikle söylemiyorum. Cephesinde de bir küre vardır. Cephe saçaklarının üzerinde. Çünkü o küre işte aydınlatma fikirlerini, bilimi anlatıyordu bize. Şimdi laiklik dediğimiz zaman hani bugünkü gibi bir seküler laiklik anlayışından söz etmiyorum. Ama eğitimin içine sadece dini konular değil, bilimin de dahil edileceğinin habercisidir. Ve çok erken 19. yüzyılın ilk yarısında o okul açıldı, 1840'larda filan. Dolayısıyla Ermeniler birçok konuda öncülük yaptıkları gibi eğitim alanında da bu anlamda öncü oldular. Ve 19. yüzyıl boyunca da o küre birçok yerde kullanılmıştır. Böylece Kahire'deki bina üzerinde bol bol konuşabiliyoruz da daha da hani uzatsam konuşabileceğiz. Fakat İstanbul'daki şubenin görünüşü hakkında sadece birkaç ilan var. Oradan bir izlenim sahibi olabiliyoruz. Klasist bir üslup var çünkü 19. yüzyıl öyle bir yüzyıl. Eklektik, tarihselci, klasik, neoklasik mimari üslupların bir arada olduğunu görürsünüz bina cephelerinde. O Galata semtinde bulunan binanın tacında da yine bir küre var. Sadece Kahire'deki binadan farklı olarak mağazanın ismiyle çevrelemişler. Tring. Aydınlatma çok önemli. Bir de hani bunlar o dönem için büyük yenilik ya. Onun için müşteri çekmek üzere ne kadar çağdaş, modern, ilerici olduklarını göstermek üzere bütün sergi alanlarına lambalar konmuş. Malların veya vitrin mankenlerinin sunuluşunu vurgulamaya yönelik İstanbul'daki şubesinin resmini Osmanlı kadın ve erkek müşterileri için hazırlanan reklam broşürlerinin kapak sayfalarında da kullanıyorlarmış. 1896 yılında hanımlara mahsus gazete o bir ilan veriyorlar orada. Galata'daki şubede Osmanlı hanımları için sadece kadın satıcıların ve terzilerin hizmet ettiği özel bir salon açıldığını bildiriyor. Mayer ve Bonmarché'ye zaman kalmadı ama ben Mayer'i daha detaylı başka bir programda anlatmak istiyorum. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnci Evinere teşekkür ederiz.
3: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
12: ...6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Ben Levon.
1: Ben Deniz. Herkese merhaba. Nefis bir seri yapıyoruz. Kayıt tarihinde en kuytu köşelere kadar sirayet etmiş durumdayız. Şahane müzikler dinliyoruz. Yektan Türk Yılmaz'la beraber bir süredir büyük bir zevkle yapıyoruz bunu. Yeni yayın döneminin de ilk programına bugün başlamış olduk. Yektan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Deniz, hoş bulduk Levon.
0: Hoş.
2: Umarım iyisinizdir.
0: Yani sen artık konuk gibi değilsin. Bir yayın dönemine sığdıramadığımız bir konukluk devam ediyor.
2: Demirbaş gerçekten, olduk yani.
0: Evet, zaten demirbaşsın da. Gerçekten çok güzel gidiyor. Ben söylediğim zaman biraz kızıyor Deniz. Böyle geriatrik müzik diyorum bunlara. Bu insanın bu kadar hani 100 yıl öncesinden, 100 yılın aşkın bir zaman diliminden bu kayıtları dinlemesi gerçekten çok eğlenceli. Her defasında daha fazla şaşırarak ve keyif alarak sizi konuk ediyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz.
2: Tekrar hoş bulduk ve bu arada iyi bir yayın dönemi olmasını diliyorum. Hem size hem de Açık veyahut da Apaçık Radyo'ya. Umarım huzurlu, gönlünce altını çizerek istediği gibi yayın yapar, yapmaya devam eder. Daha iyi yayın yapabileceği, daha rahat yayın yapabileceği günler görür Açık Radyo diye dileklerimi ifade edeyim.
1: Umarım. Apaçık Radyo aynı zamanda bizim de adamız. Bu yayın döneminde şahane bir kapağımız daha oldu. İzel abi çizdi, İzel Rosenthal. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. O da tam bu metaforu kullanarak yapmış kapağı. Apaçık Radyo'nun bulunduğu bölgeyi bir ada olarak yapmış. Ve Levon'la ikimizin olduğu karikatürler serisi de sürmeye devam ediyor. Gerçekten ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Bugüne kadar kapaklarımızı yapan Deniz Barlas ve Pınar Yeğin'e de tekrar bu vesileyle teşekkür de etmiş olayım.
0: Çok güzel bir koleksiyonumuz oluyor. Çok mutluyuz.
1: Evet, hakikaten. Bir yandan büyük motivasyon kaynağımız, bir yandan gaz alıyoruz yani bunlardan. Çok şahane gerçekten. Umarım yine çok iyi bir dönem yaşayacağız. Güzel bir yaz olsun diyorum herkese.
2: Evet.
1: Bugün kayıt tarihinde başka duraklara, başka kahramanlara, bambaşka hikayelere yine bakacağız. Ara ara her zaman bahsi geçen müthiş karakterlerden konuşacağız. İlk kimle başlayalım bugün?
2: Bugün ya çok konuştuk. Bu yayınlara başladığımızdan beri zaten ismini zikrediyorsun. Bir türlü sıra gelmedi diyelim. Denk gelmedi değil de sıra gelmedi. Çünkü bir de tabii biz burada bir tek hani böyle disc jockey gibi böyle plakları atmıyoruz ortada. Bir hikaye de anlatıyoruz. Ya yani burada bir hikaye anlatılıyor ve o hikayenin akışına ya yani çok koreografisi yapılmış bir hikaye değil ama yani yine de bir hikayenin hikaye olması için bir bütünlük gerekiyor, bir akış gerekiyor. O akışa şu anda uydurabildik. Şu anda denk geldi diyelim. Sotirio Bello ile
1: evet,
2: başlayalım derim. Şimdi Sotirio Bello tabii çok özellikle tabii Rebetika düşünüldüğü zaman Sotirio Bello çok ayrık bir sima, çok ayrık bir kadın. Yani şimdi tabii Rebetika hep bir başka dönemin müzik türleri olduğu gibi, janraları olduğu gibi çok politik de bir müziktir. Ama yani açıktan politik şeyler pek yoktur. Yani böyle bir de tutarlı politik pek yani böyle çok da ben sağlam durayım, ben bir davanın peşine yani öyle bir şey pek yoktur. Yani o mesaj alınır daha çok. O mesaj atfedilir. Yani tabii şu doğrudur. Dip balıklarının sesi çıkar oradan. Hatta Adorno'nun, ben tabii onu biraz daha şey yapıyorum, o aslında o manada söylemiyor ama ben başka bir yere çekerek söylüyorum. Proletarya hoparlörü diyor. Yani o dönemin yani gramofonu, yani bir yanıyla tabii bir proletarya hoparlörüne dönüşüyor Rebetika tınıları 78 devirli plaklar üzerinde. Ama çok azı, çok nadiren böyle çok net politik tavır görürsünüz. İşte onun adresi Sotirio Bello'dur. Sotirio Bello yani bütün tabii bir yanıyla bence çok etkileyici bir ses, çok etkileyici bir müzisyen, çok etkileyici bir yorumcu. Ona hiç şüphe yok.
1: Enstrümancı da aynı zamanda ve bir adalı. Eğriboz Adası'ndan Sotirio Bello. Eğriboz Adası.
2: Evet. Adalar Denizi'nde, oldukça Adalar Denizi'nde olan bir adamız herhalde değil mi bu? Şimdi yeni
1: tabii,
2: ismiyle.
1: Tam. Evet, tam Adalar Denizi, gayet tabii. Müthiş bir adadır. Komik bir şey söyleyeceğim. Bu adaya çok yakın bir ada, anakarayla. Ve bu bizim adalara giden feribotlar var ya, klasik eski Kilitbahir Çanakkale arasında çalışan özel motorları hatırlarsınız her ikiniz de. O motorlar gibi motorlarla gidiliyor bu Evya Adası'na. ya da tabii büyük gemiler başka rotalara uğrarken oraya da uğrayıp yolcularını alıyorlar, bırakıyorlar. Bu şekilde gidiyor. Bu gemilere ne diyorlar biliyor musun Yektan, Yunanlılar?
2: Adalar denizi feribotu mu diyor? Ne diyorlar?
1: Terlik diyorlar. Terlik. Terlik giyiyorlar.
2: Aa, çok güzel bir şey. Çok güzel. Şey çok benziyor ama değil
0: mi? Yani bu en son yapılan bizim Kadıköy Eminönü falan arasında gidenleri de böyle ben de terlikle düdüklü tencere, ütü arasında bir şeye benzetiyorum zaten.
1: Evet, tabii. Yani orada yerleşik bir ifade olarak terlik deniyor. Yani bir terlik alırsın diyorlar hemen. Şey, Salamina'ya giderken de öyle. Bütün o odalara, o bir terminoloji olarak. Neyse, biz tabii konumuzdan çıkmayalım. Sotiria Bello hakikaten babası Eğriboz Adası'nda bakkal. Annesi çocuğunun müzikle ilgili hırsları olduğunu duyunca sindiremiyor, istemiyor sanatçı olmasını ve dövüyorlar Sotiria Bello'yu.
2: Sotiria Bello hep dövülüyor, saldırıya uğruyor zaten. Yani bütün hikayesi böyle. Ve ama burada
1: bütün
2: tabii
1: hikayesi böyle gerçekten, evet.
2: Yani Sotiria Bello mesele birinin dövmesi değil, o ne yapıyor kısmı zaten yoğunlaştığımız. Yani başkalarının bizim esas burada şey yaptığımız, onun ne, nasıl bir tepki verdiği. Ve evet, muhafazakar böyle bir Helen Ortodoks olarak ve tutucu bir yerde anladığım kadarıyla. İlk çocukluğu ailesi geçiyor. 12 yaşında bir gitarla buluşuyor. Ve ardından evet dediğin gibi bir evlilik yapıyor. Şeyli bir evlilik. Görücü usulü
1: aile zoruyla
2: bir evlilik.
1: Aile zoruyla.
2: Tabii evet. Görücü usulü yapılmış bir. Görücü derken yani hani işte onların evet ayarladıkları bir evlilik. Ama sonu ne oluyor? Sonunda adam yani eşi anladığım kadarıyla böyle şiddet uygulayan bir erkek. Ve büyük huzursuzluklar yaşanıyor. Tatsızlıklar yaşanıyor tabii ki. En nihayetinde Sotiria Bello adamın yüzüne asit atıyor, kezzap atıyor.
1: Evet, tam ve tersi değil mi? Genelde kadın şahsınların yüzüne atılır.
2: Hapsiri de yatıyor bunun. Rahat rahat, evet. Güzel güzel hapsiri de yatıyor. Yani o şeyi de yapıyor. Ve tabii müzikle buluşmasında kritik isim tabii Vasilis Tsitsianis. Evet. Yani onunla buluşması, onun keşfiyle, evet. Buyur.
1: Bir yerde garsonluk yaparken değil mi galiba, bir şarkı söyleme yeteneği zaten var. Kendi enstrümanlarını da kendi yapıyor. İmkansızlıkların olduğu yıllar gayet tabii o yıllarda.
2: Evet.
1: Yani gitarlarını falan da, yani böyle inceden bir lutiyelik de var. Eli de becerikli belli ki Sotiria Bello'nun.
2: Evet.
1: O enstrümanlarını yapıyor. Bir gün Vasilis Tsitsianis'in de olduğu bir ortamda garsonluk yaparken bir iddia üzerine birkaç tane şarkı söylemesini söylüyorlar ve o iddiaya girerek bu şarkıları söylüyor ve Tsitsianis diyor ki bu böyle bir şey değilmiş diyor, yani hani bu çok olağanüstü bir yetenek, müthiş bir ses falan diye tanımlarla Tsitsianis onu oradan alıyor ve bambaşka bir yere götürüyor. Tabii oralara kadar iş portacılık yapıyor, boyacılık yapıyor, Atina'da bir sokak hayatı var yani.
0: Ama ondan öncesi yani sizin kadar müzik tarafını bilmediğim için daha başka taraflarına bakmayı ben seviyorum. Hani EYAM üyesi, yani Yunan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve daha sonra Elas üyesi. Yani bunun silahlı kanadının da üyesi. Yani silah taşıyor. Hani Nazi faşizmine karşı ciddi bir eylem içerisinde bir, hani öyle arada yardım etmiş falan birisi değil. Bildiğiniz bir üyesi olarak Elas'ın savaşıyor.
1: Naziler ele de geçiriyorlar galiba.
0: Hapse vallahi atılıyor, kısmı işkence görüyor, evet.
2: Evet, yani hani bir açık, yani tek kelimeyle söylesek bir devrimci olarak yaşıyor Sotiria Bello. Ve ayrıca şeyde de saldırıya uğruyor. Yani sahne hayatında da saldırılara uğruyor. Açıktan bir komünist ve şimdi 47 sanırım müzikle, yani bu Tsitsianis'le tanışmaları ve müzik dünyasına girmesi o tavernalarda. Ve şimdi tabii şöyle bir durum var. Normalde burada bir ağırlıklı olarak erkek dinleyici ve bir tane işte kadın figürü gelecek. Böyle bayağı feminen bir kadın figürü gelmesi bekleniyor. Hani şu böyle işte erkeklerin gönlünü okşayacak bir hem ses tonuyla hem görüntüyle orada olması lazım. Ama Sotiria Bello tabii geliyor, elinde sigarası, anlatabiliyor muyum? Bayağı böyle kabadayı şeyleri, kısa saçı.
0: Tesbih.
2: Ve,
0: tam Maras gibi yani orada.
2: Tabii. Yani gayet bir şey ve zaten hayatı boyunca da saklamadığı gibi çok açıktan ifade ediyor bir lezbiyen. Ve burada da şunu söyleyeyim, yani tabii hani bu bahsettiğimiz dönemde Yunanistan'da heteroseksüelite dışında bir şey konum, yani bildiğimiz Türkiye'ye kadar zor bir şey, söyleyin siz, vaziyet. Ve bir de bunu açık sahnede göz önünde bir kişi olarak yapabilmek tabii çok özel bir şey gerektiriyor. İddia ve dirayet ve ne diyelim ki cesaret gerektiriyor. Bunların hepsine de tabii ki bunun hakkını veriyor Ve her zaman yani bütün hayatı boyunca solda kalıyor. Çok açık, çok net bir şekilde solda kalıyor. Tabii bu
0: Theodorakis'in aksine diyorsun.
2: Ya Theodorakis de bir değişik bir hikaye tabii. Theodorakis çağımızın trajedisi bir yanıyla da. Yani işte o sonundaki o talihsiz biraz böyle bir antisemitik ifadeler. Sonra böyle
0: göçmen karşıtı.
2: Göçmen karşıtı, sağ milliyetçi. Yani o biraz bu insanlar bence çok bildikleriyle kavramsallaştıramadıkları bir çağa denk geldiler bu kişiler. Yani bu dönem yani o diyelim ki 50'li 60'lı yılların hatta 70'li yılların direnişleri özellikle Theodorakis'ini düşünürsek 70'li yıllar esas itibariyle. Yani Türkiye'de de bunun benzerleri var. İsim anmayalım. Hani ben onları hep en iyi işleriyle hatırlamak taraftarıyım. En içimizi rahatlatan işleriyle hatırlamak isterim. O meşhur şarkıda dediği gibi yani elbet olmuştur geçmişte açıklanamaz şeyler. Onları öyle kapatalım. Yani
0: babam iyi yaşlanmak kısmet etsin derdi. Güzel bir temenniymiş.
1: Bir de şey diyordu baban, insanlar ihtiyarladıkça acılaşıyorlar diyordu.
0: Evet.
2: Yani hepimiz de adım adım herhalde tadıyoruz, tadacağız o halleri. O yüzden de çok yüksek perdede konuşmak istemem. Ve tabii hani Revetika kayıtlarını düşünürseniz savaş sonrasında tabii bir coşku oluyor. Bir rahatlama, bir coşku. Yani o 45-46 sonrasında yeni bir dalga Revetika kayıtlarında. Ve bu dönemde tabii çok önde olan bir isim Sotirio Belli ama daha sonra unutulacak. Yani ve özellikle 60'lı yılları çok zor geçecek. 70'li yıllarda tekrardan sol hareketin yükselmesiyle ve Revetika nostaljisinin ilk dalgasıyla diyebiliriz. Yani nostalji olarak Revetika, bir özlem olarak Revetika'nın tekrar yükselmesiyle hatırlanıyor. Ve o zamana kadar da gayet yoksul da bir hayat da yaşıyor. Yani böyle hani şanına, namına ve yaptıklarına denk bir hayat yaşamıyor Sotirio Belli. Ve 70'lerde tekrardan, hatta o dönem onu meşhur eden bir şarkı var, şimdi ismi gelmiyor aklıma. Ve o yine şeye karşı, junta'ya karşı, bütün işte yani oradaki siyasi gerilimlerde yine bilindik net sol tavrını alıyor. Ben saygıyla analım diyorum. Yani yeterince bence herhalde konuştuk, daha da aslında konuşmakla da böyle birkaç program yapsak hakkında yetmez. O yüzden şimdi böyle burada bırakalım mı acaba diyorum.
1: Ben şunu da söylemek, ilave etmek istiyorum Yektan. Benim hayatımda işte aileden kalan, babamdan, dedemden, annemden kalan işte bana verdikleri 78 devir plaklar dışında birkaç tane böyle Münir Nurettin, Zeki Müren falan gibi plaklar almıştım işte 90'lı yıllarda. 78 devir plaklardan. Hayatımda gelen ilk en değerli hediyeyi sen vermiştin bana. Sotirio Bello'nun Onaftis parçasını. Bu evet. Parçayı ilk Deniz Aşırı programında çalmıştık. İşte o zaman o kaydı yapmıştık. Daha sonra Ada programına Levon'la birlikte başladıktan sonra Stelio Berber'le beraber de hemen o parçayı çalma imkanı bulduk. Sotirio Bello'nun böyle bir benim kendi kişisel az ama öz koleksiyonumda da çok değerli bir yeri vardır. Müsebbibi de sensin. Bunu da bu programda söylemek isterim.
2: Ne mutlu, çok sevindim. Şimdi Sotirio Bello bu sefer tabii daha farklı bir ismine de biraz belki bu anlattığımız hikayeye de uyacak bir şey. Acharisti Gneka çalalım. Odeon'dan 1951'de kaydedilmiş bu. Sanırım eğer çok yanlış çevrilmiyorsa şu anda işte bu internetteki işte yapay zekalar, makineler her neyse bu vefasız kadın gibi bir manaya geliyor. İstiyorsanız şöyle bir kulaklarımızın pasını bununla bir temizleyelim.
1: Dinliyoruz.

0: Sotiriobello'dan dinledik. Nefis bir şarkı dinledik. Gerçekten hayran olduğumuz müthiş bir müzik.
1: Plağın da evet. Fotoğrafını göndermişti Yekten. Türkiye'de basılmış Odeon'da.
2: Konuşmuştuk ya Levon. Yani o yani ilginçtir. Bütün bu Rebetika repertuarı aynı anda Türkiye'de de basılıyor. Ve Türkiye'de o dönem baskı kalitesi daha yüksek. Ve o yüzden Türkiye'deki plaklar daha kaliteli oluyor. O basım ve ses kalitesi daha yüksek oluyor.
0: Müziğin gücünü de ne güzel hissediyoruz değil mi? Yani ne kadar muhteşem bir müzik ya.
1: Kasabiko diye geçiyor. Tabii yani bu hanımefendinin gücünü de gerçekten şey yapmamak lazım. Onun Bulutlu Pazar diye bir şarkısının böyle direniş sonrasında falan epey bir gayri resmi milli marş gibi söylendiğini söylüyor. En azından sosyal medya bize bu tarz bilgiler veriyor.
2: Evet, 70'lerde de tabii o nedir o uçak ve vapur diye bir şarkısı var ya, o da tabii o dönemde de yine şeyin direnişin ve sol hareketin çok simge şarkılarından birisi. Yani Sotiriobello kesinlikle şeye yani Yunanistan 2. Dünya Savaşı sonrası veya da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yanaki siyasi hayatına derin izler bırakmış bir hem müzik hayatına hem de bunun kültürel siyasal yankısı, yankı alanına diyelim ki çok derin izler bırakmış, çok derin tınılar bırakmış bir isim.
0: O şarkı Vasilis Titsenks'e ait bir şarkı değil mi?
2: Hayır. Bu Manisali. Nedir? İsmi neydi? Birinci ismi neydi? Şimdi aklıma gelmiyor. Onun şeyi, kompozisyonu. Bu Titsenks'le yaptıklarından bir tanesi değil bu.
0: Manisalı Peristeri.
2: O orkestrasyon. Şarkının şeyi Yorgi olsa gerek. İsmini tam bilemiyorum. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Aklıma gelmiyor. Ama hani Manisali.
0: Evet, orada da onlar Asya Minör diyorlar tabii. Anadolu'nun nasıl büyük bir etkisini her zaman hissediyoruz orada da.
2: Evet.
0: Peristeri de Anadolu şeyin Pire'nin sırtlarındaki bayağı ileride neredeyse Kifisya'ya doğru olan semtlerinden bir tanesi. İleri Pire
2: İstiyorsan,
0: diyebiliriz yani.
2: Anadolu'nun etkisini daha fazla hissedelim madem öyle. Daha böyle cayır cayır diyeceğim hissedelim. Mesela Marikanino'ya bakalım. Şimdi bu da tabii başka bir kadın hikayesi. Başka aslında bir direniş hikayesi. Başka bir hayatta kalma, ayakta kalma mücadelesi onunki. Deniz senle bunu daha önce de konuşmuştuk sanırım. Değil mi? İlginç bir doğumu var yani doğumun evet. Kendisi.
0: Göçte doğuyor, gemide doğuyor.
2: Evet.
0: Esas ismi Evangelina galiba.
1: Evangelina Atamyan.
0: Atamyan. Bir İzmirli bir Ermeni. İzmir'den Pire'ye giden gemide doğuyor. Yaşamaz
2: zaten
0: diyorlar. Yaşamaz diyorlar. Depoya kaldırıyorlar. Yani hı hı. Artık çıkmamış candan da umut kesilmez bir yandan da gayet tabii. Hı hı. Ve orada ilk direnişini yapıp hayatta kalıyor. Ve Pire'ye bir şekilde varıyor. Hem de ne varmak yani. Ondan sonra gümbür gümbür bir hayat. Kısa bir hayat ama çok etkili bir hayat. İzmirli bir Ermeni Marikanino.
2: Evet yani tabii ismi de Müjde değil mi? Yani çevirirsek böyle Gospel veyahut da Müjde Evangeliye. Aslında başka bir ismi daha var. Ermenice ismi de var. Vanuhi Evangelia Atamyan. İzmir'den geçtiği doğru ama canını kurtarmaya çalışırken ben derim ona şey yerine hani böyle bir göç demek yerine zaten o zaman yani niye böyle bir mucize oluyor? Çünkü bir de babası da yolda babasını kaybediyor. Babası bir şekilde gözaltına alınıyor. Ve onu bırakıyorlar. O yolculuğa çıkamıyor mesela. Ve aslında Sisli bunlar. Sis. Yani şu andaki Adana. İsmiyle Kozan. Kozanlı ve Türkçe konuşan Ermeniler. İlk başta tabii İzmirli olmak durumunda kalıyorlar. Çünkü büyük felaketten ilk başta hayatta kalma mücadelesi veriyor aile. Ve İzmir'e gelme sebepleri de kaçarak geliniyor yani İzmir'e.
0: İzmirli değiller yani.
2: Değiller. Kozanlı. Sis. Hı hı. Ve sonra da tabii o sırada tabii iki tane daha kardeşi var. Birisi Barkev, diğerinin ismini şimdi hatırlayamayacağım. İki tane de kardeşi var. Bu arada Huşamadyan diye çok kıymetli bir Ermeni sosyal tarihi sitesi vardır. Tavsiye ederim. Orada çok kıymetli yine çok iyi, çok ince çalışılmış bir makale var hakkında. Ona da bakabilir dinleyici eğer ilgileniyorsa.
1: Huşamadyan'ın birçok makalesinin Türkçe yayınlandığını da söyleyelim. Hani yabancı dilin evet. Gelini de karşılaşmadan okuyabilirsiniz.
2: Evet, evet. Şimdi ve o da bir şey gibi aslında bir ilk başta yani bu çok zor hayatlar yaşadıklarını zaten anlatmama gerek yok herhalde. Yani nasıl, nereden geldiklerine bakarsanız fakirlik Yani o işte Barkev büyük ölçüde. Yani kaldı ki o da o zaman kaç yaşlarında deyin ki yanılmıyorsam 15 doğumlu olsa gerek o. Yani işte düşünün 8-9 yaşında çalışıp aileye bakmak durumunda kalıyor. Yani hani işte ayakkabı boyamaklar falan filan işte hani zor bir hayat bu. Pire etrafına yerleşiyorlar. Ve orada Ermenilerin de çok olduğu bir muhite yerleşiyorlar. Ermeni okula gidiyor, Ermenice öğreniyor. Ama tabii esas itibariyle Yunanca etrafında yaşıyor. Türkçe biliyor çünkü ev içerisinde Türkçe konuşuluyor. Yani bütün çevre Türkçe konuşuyor. Çünkü geldiği yörenin dili, yaygın dili, lingua francası Ermeniler arasında da Türkçe. Ama Türkçeyi de aksanlı konuştuğu söyleniyor. Yani bir Yunan aksanıyla Türkçe konuştuğu söyleniyor. Ve bu da yani yine ben yanılmıyorsa benim hafızam, Marika Nünü da müzik dünyasına adımını Titanis üzerinden atıyor.
0: Tabii kesişen kümeleri o Sotiria Bello ile. Hatta çok sanıyorum bir dönem bir ilişki de yaşıyorlar. Yani çok tutkulu da bir ilişki yaşadıkları söyleniyor. Bir yerde okumuştum. Tam hatırlamıyorum şu anda kaynağını ama böyle bir durumda var galiba. Ve Titsanis'in de aslında nasıl büyük bir yetenek avcısı bir tarafı olduğunu da anlıyoruz aslında bir taraftan da. Yani Sotiria Bello ve Marika Nino'yu ben buldum cümlesi ağır bir cümledir.
2: Tabii yani bir star maker değil mi? Yani bir yıldız söyleyin siz. Öyle bir konumu da var bir tek. Yani bir de yani Titsanis çok sevdiğim bir şeydir tabii. Yani Rebetika dönemini düşünüp bu Titsanis'siz olmaz ama Titsanis daha böyle daha bana hep o şeyin dönemin daha böyle bürokrat görünümlüsü. Daha böyle hani pek o janranın sinyallemediği bir sağduyu böyle bir şeyle söyleyin siz ana akım şeyi verir bana hep. Yani mesela o çalması, söylemesi bana onlarda da şeydir yani mesela bir Bambakaris gibi bir şey görmüyorsunuz. Yani hani böyle bir hani ne derse desin gırtlakta bir isyan görmüyorsunuz, bir karşıt şeyi görmüyorsunuz. Yani ama ben hani tabii ben yine de çok severim tabii. Titsanis'in özellikle Olay Giyas Enakuk'la mı vardır? Fırsat. Belki de çalmışızdır onu bir ara. Yani öyle birkaç şey var. Çok çok severim. Tabii çok önemli bir virtüöz. Çok önemli bir yorumcu. Hiç onlara şüphe yok. Çok önemli bir kompozitör. Yani onlara şüphe yok. Ve bir de çok daha önemlisi demin sen de söyledin. Sürekli yeni yıldızlar da yaratıyor. Çünkü Titsanis'le görünmek sahnede zaten bayağı birçok şeyin kapısını açıyor. Yani benim şeyle ilgili Marika Nino ile ilgili Yunanca ismiyle Marika Nino ile ilgili bana en şey gelen dokunaklı çarpıcı gelen şey hikayesi İstanbul'a geri dönüşü. İstanbul'da Ekim 1951'de bir konsere geliyor.
0: Ve yine Titsanis'le beraber geliyorlar değil mi?
2: Titsanis'le geliyor ve Titsanis diyor ki sen diyor burada sakın Ermeni olduğunu belli etme. Yani şimdi tabii bir şunu da görüyorsunuz yani gayrimüslimlük var gayrimüslimlük var. Yani hani Ermeni'nin durumu biraz daha sıkıntılı özellikle 15 sonrası da çok daha sıkıntılı. O, ve özellikle tembih ediyor bakın başımıza iş alır sakın yapma diye. Bu arada bu Casablanca gazinosunda sanırım çıkıyor. Orada bir dinleyiciler arasında bir grubun yani birilerinin Ermenice konuştuğunu duyuyor. Ve Ermenice tabii biliyor yani Ermenice de konuşuyor. Kulda da öğrenmiş konuşuyor Ermenice biliyor. Bunun üzerine tutamıyor kendisini ben de Ermeniyim ve Ermenice bir şarkı da söylüyor hatta. Yani yine dediğim gibi hatırladıklarım beni yanıltmıyorsa. Kısacası bu çok dokunaklıdır. Daha sonra dokunaklı olan da Barkev o çocuk büyük abisi ki o aileyi aslında hani Yunanistan'a geldikten sonra uzun süre onun emekleriyle şey yapıyor. Bir Amerika turnesi yapıyor ve esas derdi Barkev kanser oluyor. Ve onun tedavisi için, ona destek olmak için işte oraya para kazanmaya gidiyor esas itibariyle. Sanırım biraz da para da kazanıyor, dönüyor. Ama işte talihsizlik bu ya, o da çok ilerlemiş bir düzeyde bir kanserle teşhis ediliyor. Ve 1957, yani bu yani çok erken bir yaşta.
0: 35 çok yaşında neredeyse, yaşta. 34-35 yaşında.
2: Yani düşünsenize en sonu biz 10 yıllık bir kayıt tarihinden bahsediyoruz. Yani. O kadar bile değil.
0: Evet ve damga vurulmuş bir kayıt tarihinden bahsediyoruz.
2: Tabii damga vurmuş. Damga vurmuş gitmiş hatta öyle damga vurmuş ki. Şimdi bu Titsanis bunu ölüm döşeğindeyken ziyaret ediyor. Ve o ziyaret ettiği zaman ona bir şey söylüyor. Şimdi onun Yunancasını tam tabii benim Yunancam olmadığı için çok hatırlayamıyorum. Evet hatırlayamıyorum ama not almıştım sanki buraya. Şunu söylüyor diyor ki yani iki manaya gelebilecek bir şey söylüyor. Hani şu demek ben bir yıldız olarak gidiyorum manasına geliyor. Yahut da ben bir Yani bu sahneye, bu müzik şeyine ben bir yıldız gibi hakim oldum manasına da gelebiliyor. Ve bundan da bir kısa süre sonra da ölüyor. Ve bundan sonra da, bunun ardından da Vasilis Sisanis ona atfedilen Telono Ena Kiriaki böyle bir şarkı yapıyor. Ve bu dizeyi, bu sefer o ben diye söylüyor ya, ben böyle diye, o diye yani ona atfeden böyle bir şey yapıyor, şarkı yapıyor. Ve bu da çok beğenilen, bilinen şarkılardan biridir o dönem repertuarı. Buyurun.
0: Bu arada tabii bu hikaye burada kalmıyor. Kaybettikten sonra Kostaferis Rebetiko filmini Marika Nino üzerinden anlatıyor. Yani orada da bu ifadeyi direkt görebiliyoruz. Ne kadar etkileyici, inanılmaz bir filmdir bu arada Rebetiko filmi.
2: Yani düşünürseniz başında... yani Rebetika'ya atfedilen, ne olduğu ayrı bir tartışma ama atfedilen şeyin varsa işte bu alt üst oluş, alt yani işte yurt kaybı, yer kaybı, yabancılık, sınıfsal olarak en dipte olmak, çaresizlik, işte bunların hastalık, dert, sıkıntı. Yani bunların şeyi gibi, özeti gibi zaten Marika Nino'nun hayatına bakarsanız. Baba kaybı, anne kaybı, bunların hepsi bir arada. Babayı zaten görmüyor. Sonra yaşanılan sıkıntılar, yani dolayısıyla yani o Rebetika filminde de tabii akla onun gelmesi hikayenin merkezinde çok manalı. Tabii orada şöyle bir şey var tabii. Öyle bir İzmir, bir Simirna hayatı yok tabii şeyin. Yani öyle bir onu hatırlayabilecek, onu bilebilecek bir durumda da değil tabii. Çünkü o zaman doğmamış.
1: O filmin müthiş bir şarkısı vardı işte. Kehome, kehome, yanıyorum, yanıyorum. O evet. Galiba film için yapılan şarkılar.
2: Tabii.
1: Şey değil. Yani orijinal ya da işte Marika Nino'nun söylediği
2: şarkı. Kehome, kehome diye şarkı var ama o değil. Yani kaydedilmiş şarkı var ama o değil. Ya zaten yanıyorum, yanıyorum diye de birçok şarkı vardır zaten.
0: Filmde Marika Nino'nun ya bir ya iki şarkısını orijinal olarak kullanıyorlar. O da sample evet. gibi kullanıyorlar bir yerde.
2: Evet.
1: Benim o filmde en sevdiğim sahne böyle artık restoran mı demek lazım orasına, batakhane mi demek lazım, ne olduğu belli olmayan o yerde. İşte akşam program başlamadan önce ya da başladıktan sonra böyle müzisyenler hep beraber bir masada oturmuşlar, yemek yiyorlar. Ve orada yaşlı bir amca böyle müzik çalmaya başlıyor ve İzmir'in kavakları diye bildiğimiz bizim türküyü Ödemiş'in kavakları diye böyle Türkçe söylüyordu filmde de.
0: Evet, film tüyleri diken diken etmek isteyenler için emrimize amade olarak bekliyor.
1: Benim herhalde seyrettiğim en güzel cenaze sahnesi de bu filmde geçiyor olabilir.
2: Bu arada Marika Nino çok da Türkçe söylüyor. Çünkü Türkçe'ye çok büyük talep var 40'lı yıllarda. Türkçe bilmesi dolayısıyla. Dedim hani aksanlı ama sonuçta böyle Türkçe'ye hakim. Türkçe ana dille büyüyor. Ve 40'lı yıllarda daha böyle daha yıldızlaşmadan diyelim ki henüz o sahneye hakim olan yıldıza dönüşmeden çok Türkçe de söylüyor. Yani Türkçe repertuara da gayet hakim. Türkçe müzik repertuarına da gayet hakim Marika Nino.
0: Müthiş bir ses tonundan da ve üsluptan da gayet tabii bahsediyoruz. Marika Nino dinleyeceğiz galiba bundan sonra.
2: Evet. Evet, Marika Nino dinleyelim. Sanırım ben kaydı yollamıştım. Evet. Sta Buzuka bir dakika dur, yanlış söyledim. Sta Buzukia Name Pas. Bunu dinleyelim. Ondan sonra da konuşalım üzerine biraz.
1: Dinleyelim.

0: Gerçekten müthiş bir kayıt. Hani kayıt da çok güzel. Şarkıyı dinlerken ben biraz ulu YouTube'a baktım. Orada bir de Türkçe söylediği bir şarkının da kaydı var. Süper. Ama onun kaydı çok daha güzel. Yani bu taş plak gibi değil.
1: Ya güzel, kaydı güzel dedin. Orada tabii bir cız etti kalbim ama. Yani tabii daha yüksek fidelity, daha yüksek tabii şey. Ama 78 devirli plak döneminde Türkçe kaydını ben bilmiyorum. Varsa bile ben bilmiyorum. Bu muhtemelen dediğin gibi şeydir. Yani ya bir konser kaydıdır, belki de bilmiyorum tabii. Çünkü aslında benim dediğim de doğru değil. Çünkü zaten taş plak dışında kaydı da yaşamıyor. Aslında ilginç. Demek ki varmış yani.
0: O zaman hayatımızı yeni bir amaç daha edindik. Bunu da bulacağız.
1: Buluruz belki onu. Ben ona bir daha bakayım. Yani şimdi sen bunu söyledin. Ben bilmiyordum. Yani bakayım buna.
0: O zaman dinleyelim mi onu?
1: Dinleyelim o zaman. Dinleyelim.
2: Hangi parçayı dinleyeceğiz? Var mı şarkının ismi?
0: Gezdiğim dikenli aşk yollarında.
2: Dinliyoruz. Marika Nino.

0: Şey denildiği gibi değil mi yani, ağır nasıl şey aksan.
1: Aksan da müthiş ama ben şeyden çok keyif aldım şarkıyı dinlerken. Hani şarkının arasında bir Rumca söylediği bir şeyler var. Böyle bir oh oh yapıyor. Hani gerçekten çok keyif aldığı belli şarkıyı söylerken.
2: Evet, sanmayın başımdan diyor, az şey geldi geçti.
0: Ben bir tahminimi söyleyebilir miyim? Yani ben buradaki hani kayıt da şeyini alınca bu muhtemelen bu 54-56 arası bu Amerika turnesinden yapılmış bir kayıt olabilir. Benim bir tahminim bu. Bilmiyorum. Şey, o paylaştığın YouTube kaydını görmediğim için sadece bir tahmin olarak kalıyor. Madem Türkçe'ye girdik, oradan devam edelim o zaman. Bir Türkçe ile yine
2: Evet, bu yeni dönemin ilk programının son bölümüne geldik. Yani son bir herhalde bir 10-15 dakikamız var.
0: evet. Daha önce de sanırım Deniz biz yaptığımız yayınlarda konuşmuştuk. Yani Yunanistan'da tabii konumuz Türkçe değil de konuşarak buraya geldik bu arada. Biz bunu konuşacağımızı, böyle bir şey olacağını falan planlamamıştık.
2: Zaten
0: Yani
2: planladıklarımızı da yapamıyoruz. Yani bir şey konuşalım diye konuştuğumuzda hiç onu konuştuğumuzu ben görmedim.
0: evet, olamıyor. Dolayısıyla biz böyle devam edelim. Şöyle
1: Gayri
0: yani
1: nizami radyo programımızı dinlemektesiniz efendim.
0: evet, kesinlikle öyle. Kontrol edilemeyen programa devam ediyoruz. Yani Türkçe tabii çok yaşıyor yani Osmanlı sonrasında da, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında da veyahut da bu nüfus hareketleri sonrasında da, yani böyle hani böyle toplumları falan, böyle işte her bir sürü, sen yukarıda bir devlet dairesinde bir masa başında oturup bir sürü plan falan filan yapıyorsun ama hayat öyle olmuyor tabii ki. Yani hani hem bu Türkiye devlet yetkilileri için olmuyor, hem Yunanistan devlet yetkilileri için olmuyor, hem Bulgaristan için olmuyor, hem başka yerler için olmuyor, Yugoslavya Krallığı için olmuyor, her neyse. Yani insanlar sizin istemediğiniz dilleri konuşmaya devam da ediyorlar. Yani Yunanistan'da da bir tek Türkçe konuşan Romanlar üzerinden, bir tek Türkçe konuşan Türkler üzerinden, oranın kendi Türk toplumu üzerinden yürümüyor. Aynı şekilde göçmenler üzerinden de, Anadolu göçmenleri üzerinden de yürüyor. Demin Marika Nino'yu gördük değil mi? Yani duyduk, işte Ermeni, Kozanlı, Türkçe konuşan bir ailede büyüyor. Ondan sonra Türkçe konuşan bir sığınmacı, diyelim ki göçmen ailesi oluyor. Daha sonrasında Yunanca egemen oluyor. Ben Ermencesini duymadım. Ermencesinde de muhtemelen aksan olabilir diye düşünmekteyim. Yani buradaki gibi bir aksan, yani Yunanca aksanı olabileceğini düşünmekteyim. Her neyse, yani kısacası yani diller dayanıklı ve hatta yani yakın zamana kadar değil mi? Yani kuzey, özellikle Yunanistan'da Türkçenin halen hatırlandığı, eski kuşaklar kadar olmasa bile hatırlandığı birçok bölge, konuşanlarının bulunduğu birçok bölgede var değil mi? Yani ben kendim denk geldim.
1: Yani hala birçok yerde, hele ki biraz böyle yaşlılarla falan denk gelirsen gayet sohbet edebiliyorsun Atina'da bile.
0: Evet. Şimdi tabii bir de bu kadar Türkçe ve Yunanistan konuştuğumuz zaman bu Karamanlılar var değil mi? Yani Karamanlılar da

0: Değildir. Yani Gagavuz Türk'ü o kadar Türk değil ki. Yani Türk değildir bence yani bu akla göre. Yani bize göre değil. Bu akla göre değildir. Ve dolayısıyla Karamanlıların da Türkçe konuşuyor olması onları neyden kurtarmıyor? Bu nüfus mübadelesinden daha doğru ismini söyleyelim. Yurtlarından kovulmalarından kurtarmıyor. Kovuluyorlar. Ve ilginçtir. Şeyde Yunanistan'da tabii ilginç de değil. Çok anlaşılır bir şekilde. Yani bu bayağı da geniş bir grup ve dolayısıyla bir piyasası var, bir talep var. Ve 30'lu yıllar itibariyle çokça kayıt var Türkçe. Karamanlı, çokça da bilmiyorum ama bir grup kayıt var. Karamanlıların yaptıkları. Burada bir Koyunoğlu vardır. Bir de tabii Teodoros Demirtoğlu vardır. Bu ikisi çok bilinirler bu Türkçe kayıtlarda. Bu Teodoros Demirzoğlu'na yine Koyunoğlu ile yaptığı aslında onları çok böyle dünya çapında meşhur eden söyleyeyim. Dünya çapında derken bütün dünyaya göre dünya için değil ama dünya çapında bu bölge nüfuzu içerisinde yani işte Amerika'daki Doğu Akdeniz göçmen topluluğu içerisinde ve hatta yakın zamanda Türkiye'de de bilindi onu meşhur edeni şarkısı Kasap Misak'tı. Kasap Misak da ilginçtir. Bir Rum hikayesi değildir. Bir Helen hikayesi değildir. 1909'daki bu Çukurova katliamını, Silesian Vespers veyahut da Adana olayları diyorlar kimileri. Ve orada bir tane Kasap Misak vardır. Ve bu Kasap Misak gerçek bir kişidir bu arada. Ben bunun bayağı şeylerini falan da bulmuştum. Denk gelmiştim okurken falan. Ermeni basında şurada burada. Yani Kasap Misak o zaman Ermeniler arasında yani iki taraftan da idamlar oluyor. Bu arada bu Adana meselesi sonrasında Ermeniler arasında idam edilenlerden. Ama idamı aslında durdurma kararı veriliyor, merkezden veriliyor ama bu karar beklenmeden idam ediliyor. Ve onun ağıdıdır bu. Kasap Misak bu ne haldir Kasap Misak? Bu haline can dayanır mı? Koyun gibi asıldın sen, seni gören devam ediyordu. Her neyse. Ve bu aslında daha da başlı başına bir program konusu olacak bir şeydir Kasap Misak. Çünkü ona birçok şeyler atfediliyor. İşte yok işte kesti de etler yani çok çok korkunç şeyler de atfediliyor. Her neyse girmeyeyim oraya. Şimdi çok dediğim gibi birçok kayıtlar yapılıyor. Ben bu ikiliyi çok severim. Koyunoğlu ve Demirzoğlu ikilisinin yaptığı kayıtları hep çok ararım, bulmaya çalışırım denk gelebilirsem. Şimdi yakın zamanda denk geldiğim bir kayıt bu. Sazaltsa diye bir isim var şarkı ismi. Şarkının ismi Niğde'de bir köyün ismi. Sazaltsa, sazaltsa. Ve istiyorsanız dinleyelim. Sonra üzerinde.
1: Bu final parçası olacağı için kelamımızı şimdi yapalım diyorum ben.
0: Yani kelamımızı şimdi yapacaktıysak bence şunu söyleyeyim. Şahane. Bir de tabii şöyle bir yanı var. Yani ben, yani o bölgede kayıt çok sık yapılmıyor. Ve dolayısıyla yani ben bu survivalistik böyle açıklamaları çok sevmem. Yani hani böyle hani bu kültürün devamı veyahut da o kültürü bize bugünlere ulaştıran, yansıtan bir şeydir demek iddiasında bulunmam ama yine de bir şey veriyor tabii, fikir veriyor. Yani Kapadokya'daki müzik pratikleri, müzik yapma biçimleri konusunda bence oldukça kıymetli de bir belge niteliği de taşıyor bu. İstiyorsanız keyifle umarım dinler izleyiciler. Bununla da noktayı koyalım burada.
1: Evet, bu Karamanlıların yaptığı kayıt ama değil mi?
0: Tabii, Yunanistan 1938.
1: 1938 Yunanistan'da
0: Atina,
1: yapıyorlar.
0: Atina, Yunanistan'da diyor. Atina yapıyor, Atina.
1: Evet, Karamanlılar tabii Kostas Karamanlis galiba değil mi? Başbakan da oluyor sonra.
0: Tabii. Yani çok, tabii Karamanlılar çok büyük rol da oynuyorlar Yunanistan'da. Tabii ona şüphe yok. Ama tabii daha zaman içerisinde artık o erken dönemki hız, yani tabii Yunanca daha öne çıkmaya başlıyor. Türkçe daha geriye gidiyor. Tabii bir yandan da halen var yani hani bu tarz müzik yapan insanlara hani müzisyenlere rastlamak halen mümkün Yunanistan'da.
1: Evet, o zaman bu programı da bu kayıtla bitiriyoruz. Çok teşekkürler Yektan. Yine enfes müzikler, müthiş hikayeler, inanılmaz kahramanlar dinledik. Sotiriya Bello, Marika Ninu zaten hayrandık. Bugün bir kez daha parlattık o
0: Yıldız
1: durumu
0: oldu dediği
1: ve
0: gibi yıldızımız yıldız yıldızımız. Ya ben bir de şeyi söyleyeyim. Bugün biraz böyle biraz solunum yolları enfeksiyonundan muzdarip olduğum için dinleyiciler kusura bakmasınlar. Biraz seste böyle aksırık tıksırık kusura kalmasınlar.
2: her şey şahaneydi. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok
0: Ben
1: teşekkürler. Büyük
0: teşekkür
1: geçmiş
0: ederim.
1: olsun.
0: Teşekkürler.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Benzin bozuldu, aman bozuldu. canım bozuldu.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: You know, this
1: jazz music is quite the thing now.
2: Jazz.
3: Apaçık Radyo. Diğer Kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
1: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: için tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Leya Mavi Deniz, Çağlar Deniz ve Serap Sapmaz Deniz'e teşekkür ederiz.
3: Ladies and gentlemen,
4: Polikrom.
5: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
4: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Chia, mamba me desi nyanya o, wadagwe nu novi. Mamba me desi nyanya o, wadagwe nu novi o. Chia, madol.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
2: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
3: Hemşire kararsız dikiliyordu. Bir yatağın kenarında diz çökmüş adama bakıyor, skandaldı bu. Bir koğuşun diğer ucunda fermuar avlama oyununu bırakmış, yassı burunları ve patlak gözleriyle 20. yatak etrafında ortaya konan rezaleti izleyen çocuklara bakıyordu. Onunla konuşmalı mıydı? Kendisini toparlamasına yardımcı mı olmalıydı? Nerede olduğunu, bu masum çocuklara nasıl kötülük ettiğini hatırlatsa mıydı? Bu iğrenç böğürtüleriyle, sanki ölüm korkunç bir şeymişçesine ve sanki insan hayatı bu kadar önemliymişçesine bütün ölüm şartlandırmalarını mahvediyordu. Konu hakkında en kötü fikirlere kapılmalarına ve bütünüyle yanlış, son derece antisosyal tepkiler geliştirmelerine neden olabilirdi. Hemşire öne çıktı ve Vahşi'nin omzuna dokundu. Alçak, öfkeli bir sesle, "Kendinizi toparlayamaz mısınız?" dedi. Fakat etrafına bakınca yarım düzine ikizin ayağa kalkıp o tarafa doğru geldiklerini gördü. Çember bozuluyordu. Biraz sonra, hayır, fazla riskliydi. Bütün grubun şartlandırması 2-3 ay gerileyebilirdi. Tehdit altındaki gruba doğru koşmaya başladı. Neşeli yüksek bir sesle, "Evet, bakalım şimdi kim çikolatalı pasta yemek ister?" dedi. Bütün Bokanovski grubu koro halinde "Ben!" diye haykırdı. 20. yatak tamamen unutuldu. Ah, Tanrım, Tanrım, Tanrım. Vahşi kendi başına tekrarlıyordu. Beynini kaplayan keder ve vicdan azabının kaosunda tek mantıklı söz buydu. Tanrım diye yüksek sesle fısıldadı. Tanrım. Süper Wurlitzer'in cıvıltıları arasından tiz, belirgin ve yakından gelen bir ses duyuldu. Ne diyor bu adam? Vahşi sert bir hareketle sıçradı ve ellerini yüzünden çekerek etrafına baktı. Her birinin sağ elinde uzun bir pasta olan ve tıpatıp suratlarının çeşitli bölgelerine sıvı çikolata bulaşmış 5 tane haki renkli ikiz, sıra halinde dikilmiş, patlak gözlerle Vahşi'ye bakıyorlardı. Gözleri Vahşi'nin gözleriyle buluşunca hepsi aynı anda sırıttılar. İçlerinden biri pastasının çubuğuyla işaret etti. "Kadın öldü mü?" dedi. Vahşi sessizlik içinde bir süre onlara baktı. Sonra sessizce ayaklarının üzerinde doğruldu ve yine sessizce, yavaş adımlarla kapıya doğru yürümeye başladı. Yanı sıra gelen meraklı ikiz, "Öldü mü?" diye tekrar sordu. Vahşi çocuğa baktı ve yine konuşmaksızın çocuğu iterek uzaklaştırdı. İkiz yere yuvarlandı ve hemen ulumaya başladı. Vahşi kafasını bile çevirmedi. 15. bölüm. Park Caddesi Ölücek Hastalar Hastanesi'nin hizmet personeli, 84 tane kızıl saçlı dişi ve 78 tane esmer, uzun kafalı, erkek ikizden oluşan iki Bokanovski grubuna ayrılmış, 162 tane delta'dan oluşuyordu. Saat 6'da iş günleri bittiğinde hastanenin girişinde toplanırlar ve nöbetçi ikinci muhasebeci kendilerine günlük soma haklarını dağıtırdı. Asansörden çıkan Vahşi, kendini deltaların tam ortasında buldu. Ama aklı başka yerdeydi. Ölümü, üzüntüsünü ve vicdan azabını düşünüyordu. Mekanik bir şekilde ne yaptığını bilmeden, kalabalığın arasına dalarak omuzlarıyla kendisine yol açtı.
4: "Kimi itiyorsun sen? Nereye gittiğini sanıyorsun?"
3: Alçak ve yüksek olmak üzere, ayrı bir sürü gırtlaktan yalnızca iki çeşit ses çıkıyor, ya cırlıyor, ya da homurdanıyorlardı. Tren vagonları misali dizilmiş aynalardan yansıyormuşçasına sonsuz sayıda tekrarlanan iki surat, biri köse, çilli ve portakal rengi bir haleyle çevrilmiş, Diğeri zayıf, iki günlük pis sakallı, gaga burunlu kuş maskesi, hiddetle vahşiye dönüyordu. Sözleri ve kaburgalarında hissettiği dirsek darbeleri vahşinin dalgınlığını delip geçiyordu. Bir kez daha uyanarak kendini dış gerçeklikle karşı karşıya buldu, etrafına baktı, gördüklerini tanıyordu. Derin bir dehşet ve iğrenme hissiyle günlerini ve gecelerini dolduran bitmek bilmez delilikten, her tarafta kaynayan ayırt edilemez aynılık kabusundan tanıyordu. İkizler, ikizler! Linda'nın ölümünün üzerinde kurtlar misali kaynıyorlardı. Yine kurtlar ama bu kez daha iri ve yetişkindiler. Üzüntüsüyle pişmanlığının üzerinde sürünüyorlardı. Durup dehşet dolu ve şaşkın gözlerle çevresindeki haki güruha baktı. Tam ortalarında bir kafa yukarıda dikiliyordu.
4: ''Ne kadar çok iyi yürekli yaratık toplanmış burada!''
3: Ezgili sözcükler vahşi, alaylı biçimde taklit ediyordu.
4: ''Ne muhteşem bu insanoğlu! Hey cesur yeni dünya!''

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: Belanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun, cevabı esen rüzgarda. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Simay Kırca Flores ve Pierre Flores'e teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde yeni yayın döneminin ilk programıyla birlikteyiz. Bu haftaki programımızda Fransız popüler müziğindeki ihanet ve sadakatsizlik temalı şarkılardan örnekler dinleyeceğiz. İhanetin birçok farklı türü var bildiğiniz gibi. Bu kavram şarkılarda genelde romantik ilişkiler temelinde ele alınsa da zaman zaman aile ya da arkadaşlık ilişkilerindeki ihanetlerden de bahsedilebiliyor. Biz de Charles Aznavour'un arkadaşlar arasında yaşanan ihanet vakalarından söz ettiği Mon Ami Mon Juda adı parçasıyla yaptık açılışı. 1980 tarihli şarkıda görünürde daima insanın yüzüne gülen, ona dal kavukluk yapan, her türlü aşağılanmaya razı olan ama arka planda kendi çıkarlarını gerçekleştirmek için fırsat kollayan kişilerden bahsediyordu sanatçı. Şarkıyla ilgili bu aslında adlarını söyleyemeyeceğim 4 kişinin sentezi. Vergi konusunda problemler yaşadığımda onlardan borç istememden o kadar korktular ki onları bir daha görmedim. Birinden asla para istemem. Bunun için bankalar var. Hiç ihanete uğramamış insan saf biridir ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte parçada ihanet eden kişiyi Juda yani Yahuda olarak adlandırıyordu Aznavour ki bu da sanatta oldukça sık kullanılan bir kavram. İncil'de Yahuda İskaryot olarak geçen ve Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri ve hazinedarı olan bu kişinin 30 gümüş karşılığında onu Romalılara ihbar ederek ele verdiği düşünülür ve bu yüzden tarihin ve dinlerin en ünlü hain figürü olarak anılır. Bunun yanı sıra Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinden sonra onu öperek Romalı askerlere işaret ettiği söylenir. Bu da Yahuda'nın öpücüğü deyimine kaynak olmuştur. Yahuda'dan bahseden bir başka şarkıda Serge Cihan yorumuyla hafızalara kazınan Balat Prontret yani bir hain için şarkı. Parçanın sözlerini Maxime Le Forestier imzasını taşıyor. Beste ise Pierre Billon'a ait. 1969'da kariyerin henüz başlarındayken menajer Jacques Bedos'a bahsetmiş parçadan Le Forestier ve şarkıyı Reggiani'nin söylemesini arzu ettiğini belirtmiş. Bedos da dinler dinlemez şarkının Reggiani için uygun olduğunu düşünmüş ama parçayı ona önermek için biraz beklemek istemiş. Bobina'da vereceği konserler öncesinde Reggiani'nin ona repertuarına ilginç bir karakter olduğunu düşündüğü Yahuda'yı konu alan bir şarkı katmak istediğini söyleyince Bedos da onu Le Forestier ile tanıştırmış ve genç adam şarkıyı konser öncesinde Reggiani'nin locasında gitarı eşliğinde söylemiş. Seçiciliği ve titizliğiyle tanınan Serge Cihan'ı parçayı dinler dinlemez çok sevmiş ve 1970'te piyasaya çıkacak albümüne dahil etmiş. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Reggiani'den. Bunun ardından da 1973 tarihli Pericoloso Spor Jersey'de bir soygun sonrasında elde edilen ganimetin tümüne sahip olmak için çetenin tüm üyelerine ihanet edip onları teker teker ortadan kaldıran bir adamın hikayesini anlatacak bize sanatçı.

Serge Gainsbourg'dan dinledik arka arkaya ihanet temalı iki parçayı. Önce Ballade pour un Traître, bunun ardından da Pericoloso Spor Jersey. Yakın bir arkadaşın ihanetini konu alan bir parçayla devam edeceğiz programa. 2006 tarihli La Trahison, yani ihanette güven duyulan bir kişinin insanı sırtından vurmasının ne kadar yıkıcı olduğu, en yakın arkadaşın sana ihanet ettiğinde bu aldatan bir kadından bile beterdir. Seni inkar eden bir babadan bile daha kötü ya da seni unutan bir kardeşten sözleriyle anlatılıyordu. Bunun yanı sıra ihanet oradadır, vaktinin gelmesini bekler seni tam kalbinden vurmak için. Ama dikkat edin, bir hırsız gibi gelir sözleriyle insanın en beklemediği anda ihanetle karşı karşıya kalabileceğine vurgu yapılıyordu. Biz de ilk olarak sözleri Luc Plamondon, müziği ise Aldo Nova, Johan Bobek ve Joachim Nisson imzasını taşıyan bu parçayı Garou'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Serge Gainsbourg ve Eddie Mitchell, orijinali 1929'da Lovin' Sam lakaplı Amerikalı müzisyen Sam Third tarafından kaydedilen You Rascal You adlı parçanın Fransızca uyarlaması V.A. Kana ile bizlerle olacak. İki eski dostun hikayesini anlatıyor parça. Bunlardan biri diğerine karşı son derece cömert ve misafirperver şekilde davranıyor. Ancak arkadaşı bunun karşılığını onun karısıyla kaçmakla veriyor. Şarkının böylesine büyük bir ihanete uğrayan kahramanı da öldüğün zaman mutlu olacağım sözleriyle öfkesini dile getiriyor. Yayınlanmasından kısa süre sonra bir caz klasiğine dönüşen şarkı 30'lu yıllarda Louis Armstrong, Cab Calloway ve Django Reinhardt gibi onlarca müzisyen tarafından yorumlanmıştı. Parçanın Fransızca sözlerini 1951'de Jacques Plante kaleme aldı ve V.A. Kana adlı bu Fransızca versiyon ilk olarak Jacques Hellyan Orkestrası eşliğinde çocukluğunda İstanbul'dan Paris'e göç eden Yunan asıllı yorumcu Gian Marco tarafından kaydedildi. Serge Gainsbourg ise 1979'da reggae altyapılı parçalara yer verdiği Ozar Metzeter adlı albümüne şarkının farklı bir düzenlemesini dahil etti. Bundan 7 sene sonra, yani 1986'da, bu kez Eddie Mitchell ile birlikte orijinaline sadık bir şekilde yorumladı parçayı Gainsbourg ve Eddie Mitchell'in o yıl piyasaya çıkan albümünde yer alan şarkı büyük ilgi gördü. Biz de şimdi önce Garou'dan La Trahison'a kulak vereceğiz. Bunun ardından da Serge Gainsbourg ve Eddie Mitchell, V.A. Kanay'ın bir Big Bang Orkestrası eşliğinde kaydedilen bu yorumuyla bizlerle olacak.

İlk olarak Garou'dan dinledik 2006 tarihli La Trahison adlı parçasını. Bunun ardından da Eddie Mitchell ve Serge Gainsbourg bir caz standardı olarak kabul edilen You Rascal You'nun Fransızca uyarlaması V.A. Cana ile bizlerle oldu. Romantik anlamdaki ihaneti ele alan iki parçayla devam edeceğiz programa. Bunlardan ilki 1951'de yayınlanan La Complainte des Infidèles. Sözleri Carlo Rim, bestesi ise Georges Van Paris'e ait olan şarkı ilk olarak Carlo Rim'in yönettiği La Maison Bonadieu filminde yer almıştı. Aldatılmış aşıkların acısını ironik, alaycı ve biraz da intikamcı bir dille anlatan parçanın başında sadakatsiz kadınları seven erkeklerin çektiği acılara değiniliyor. Bunun sonrasında ise rollerin tersine dönüp bu kez söz konusu kadınların aldatılması ve aynı acıyı tatmasından söz ediliyordu. İlk olarak Marcel Mulugi tarafından kaydedilen şarkının ileride Catherine Sauvage, Jacqueline François, Michel Arnaud ve Germain Montero gibi kadın yorumcular tarafından yorumlanması da ilginç bir not. Şimdi biz de önce bu parçayı Catherine Sauvage'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Enrico Macias, Türkçe'ye Fecri Ebcioğlu tarafından Arkadaşımın Aşkısın adıyla uyarlanan ve Juanito ve Selçuk Ural gibi isimler tarafından yorumlanan La Femme de Mon Ami ile gelecek Apaçık Radyo mikrofonlarına. 1963 tarihli şarkıda aşk ile arkadaşlık arasında kalan bir adamın çaresizliği anlatılıyor. Adam ilk başta arkadaşına ihanet etmek istemese de kadının eşini terk etmeye karar vermesiyle rahatlıyor ve artık onu kollarına almaya hakkı olduğunu ifade ediyordu. Buna karşın şarkının sonunda asla yaşayamayacağız aynı şarkının kalbinde, aynı evin içinde. Anlasan keşke seni ne kadar sevsem de sen benim için arkadaşımın aşkısın sözleriyle bu aşkın kalıcı olmayacağı vurgulanıyordu. Bize şimdi önce La Complainte des Infidèles'i Catherine Sauvage'dan, bunun ardından da La Femme de Mon Ami'yi Enrico Macias'tan dinleyelim. Dilerim.

Önce Catherine Sauvage'dan dinledik. Sevgilileri tarafından ihanete uğrayan erkeklerin yakınmalarını dile getiren La Complainte des Infidèles adlı parçayı. Bunun ardından da Enrico Macias, Türkçe uyarlaması hala hafızalarda yer alan şarkısı La Femme de Mon Ami'yi seslendirdi. Romantik ilişkilerde yaşanan ihanetleri farklı yönlerden ele alan iki şarkıyla devam edeceğiz programa. Bunlardan ilki Alain Chamfort'un 1983 tarihli albümünde yer alan, 1985'te ise single olarak piyasaya çıkan L'Infidèle. Sözleri Philippe Bourguin, müziği ise kendi imzasını taşıyan parça, aldatıldığı için büyük bir kıskançlık duyan bir adamın intikam arayışını konu alıyor. Zaman zaman karanlık bir gerilim filminde andıran şarkı açılışında yer alan 45'lik bir tabanca dayadım göğsüne ve geçmişteki sayısı satana. Savaştan kalma bronz bir 45'lik susturacak yalanlarını çünkü artık yeter sözleriyle tehditkar bir hava oluştururken 45'lik kavramı şarkı boyunca hem kadının sevgilisiyle buluştuğu binanın kapı numarası hem buluşma saati hem de bir plak çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Şarkının sonundaysa parçanın kahramanı. Ne kadar rahat biri olsam da aynı zamanda sana mektup yazan kişiyim. Ne kadar kırılmış olsam da sana sahibim. Seni seviyorum ve susuyorum sözleriyle kendisini aldatan kadına duyduğu tüm öfkeye rağmen onu hala sevdiğini dile getiriyordu. İhanet ve aldatma konusunu erkek bakışıyla ele alan bu parçanın ardındansa bu kez aynı konuyu bir kadının gözünden yansıtan bir şarkıya kulak vereceğiz. Buna karşın şarkının sözleri yine bir erkeğin imzasını taşıyor. Jean-Jacques Goldman tarafından kaleme alınan ve Patricia Cass'ın 1997 tarihli albümünde yer alan Je voudrais la connaître, yani onu tanımak isterdim, sevgilisi tarafından aldatılan bir kadının diğer kadını tanıma arzusunu dile getiriyor. Onu tanımak isterdim, nasıl olduğunu bilmek, ona uzun uzun bakmak ve geçmişini öğrenmek, buluştuğunuz oteli de görmek isterdim. Parasını sen mi ödedin öğrenmek, o da güzel miydi, yatak büyük müydü bilmek sözleriyle kendisine büyük bir acı vereceğini bilse de sevgilisinin yaşadığı ilişkideki her detayı öğrenmek isteyen bir kadının portresi çiziliyordu. Bize şimdi önce Alain Chamfort'dan L'Infidèle, bunun ardından da Patricia Cass'tan Je voudrais la connaître kulak verelim dilerseniz.

İlk olarak Alain Chamfort'dan dinledik Len Fidel. Bunun ardından da Patrice Cass, Je voudrais la connaître adlı şarkısıyla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Romantik ilişkilerdeki sadakatsizlikleri ve ihaneti ele alan iki parçaydı bunlar. Sıradaki iki şarkıysa siyaset alanındaki ihanetlerden bahsediyor. Bu tarz ihanetlerin de aslında farklı türleri var. Örneğin ülkemizde de sık sık rastlandığı üzere bir partiden tamamen farklı bir ideolojiyi savunan rakip partiye geçen politikacılar olabiliyor. Ya da partisinden ayrılmayıp buna karşın rakip partiye çıkar sağlayacak şekilde hareket eden kişilere de rastlanabiliyor. Bizim şimdi dinleyeceğimiz şarkı ise bunlardan farklı bir ihanet türünü ele alıyor. 1980'de piyasaya çıkan parçası Le Blanc'da Jean Ferrat, gençlik yıllarındaki komünist ideallerden ve 1930'lardaki toplumsal hareketlerle İkinci Dünya Savaşı sırasındaki direniş hareketine katılan, savaş sonrası yıllarda daha mücadeleye devam eden kendi kuşağındaki gençlerden bahsediyor ve söz konusu kişilerin ideallerinin Stalin'in destekçisi bürokratlar ve onların halefleri tarafından ihanete uğradığını vurguluyordu. Bunun yanı sıra

0: Bilanço lafını duyduğumda aklıma hemen hangi bedelle sorusu geliyor ve pasif kısımda yer alan milyonlarca ölü, asıl fikirleri sorulması gerekenler onlar diyordu. Parçanın yayınlanmasının ardından bazı kesimlerce komünizm karşıtı yapmakla suçlanan Ferah bu eleştirilere "Ben hissettiğim ve bana doğru gelen şeyler üzerine yazıyorum. Söylediklerimi onaylamayacak olanlar çıkabilir ama ben kesinlikle komünizm karşıtlığı yapmıyorum. Zaten Fransız Komünist Partisi her zaman Stalin rejimini kınamıştır ve kınamaktadır" şeklinde cevap verecek ve hali hazırda şarkının nakarat kısmında yer alan "Bizi mücadele ettiren ve bugün hala mücadele etmeye iten idealin adına" dizesi aracılığıyla politik duruşunda bir değişiklik olmadığını net olarak ifade ettiğini söyleyecekti. Biz de şimdi önce bu parçayı Jean Ferrat'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Jacques Dutronc 1968 tarihli L'Opportuniste adlı şarkısında siyasi görüşlerini kişisel çıkarları için sürekli değiştiren politikacılarla dalga geçecek.
1: Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou. Les staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous.

siyaset alanındaki ihanetlerden bahseden iki parça dinledik arka arkaya. Önce Jean Ferrat'dan Le Bilan, bunun ardından da Jacques Dutronc'dan L'Opportuniste. Evet, ihanet temasını farklı yönleriyle ele alan parçalara kulak verdiğimiz programımızın sonuna geldik artık. Kapanışı yine politik anlamdaki ihanetlerden söz eden bir şarkıyla yapacağız. Aşkales Haltenbank grubu 2024'ün Eylül ayında Fransa'da yaşanan siyasi kriz sırasında piyasaya çıkan Demokrasi adlı parçasında elitlerin halk iradesini hiçe sayması, yalanlar, manipülasyonlar ve lobi ilişkileri nedeniyle demokrasinin nasıl ihanete uğradığını anlatıyor ve nakaratta yer alan "Evimiz demokrasi, ufkumuz demokrasi, aklımız demokrasi, demokrasi için savaşıyoruz" sözleriyle gerçek anlamda demokrasiye ulaşmak için mücadele etmek gerektiğini vurguluyordu. Bunun yanı sıra "Eğer yanlış tercih yaparsak değiştirirler kuralları, en sonunda dizginleri elden bırakmamak için. Yalan ve tatlı dil onların günlük ekmeği, sunarlar zavallı insanlara, bunu yut da her şey yoluna girsin" diye dizeleriyle siyasetçilerin kendi çıkarları için yasaları değiştirmelerine ve halkı yalanlarla kandırmaya çalışmalarına atıfta bulunuluyor. Şarkının sonunda yer alan "Artık inanmıyorum onlara, çok fazla kandırdılar bizi. Birleşmemizi istemediler hiç, hep bölünmüş kalalım" diye. "Ben karşı çıkanlardanım, sesimi yükseltenlerdenim, direniş yolunu önerenlerdenim" dörtlükleriyle ise direniş çağrısı yapılıyordu. Biz de şimdi Aşkales Haltenbank'ı bırakalım dilerseniz mikrofonu bu etkileyici parçayı seslendirmeleri için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Simay Kırca Flores ve Pierre Flores'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Kentin köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: But if we're to have a perfect understanding.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Opačik radio.
3: Opačik radio. Radio.
2: Radio.
3: Opačik.
2: Opačik.
3: Opačik.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sera Tolga'ya teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhabalar. Apaçık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı başlıyor. Ben Nevin Sungur, teknik masada Andrei Gritsku bulunuyor. Destekçimiz sevgili Sera Tolga'ya çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün Derya yok maalesef yine. Kendisi bir taşınma telaşında, epeyce bir koşturması var. Kolay gelsin, dileklerimizi iletelim kendisine. Bugün stüdyoda bir konuğum var. Son derece renkli, hayat becerisi, hayat enerjisi son derece yüksek bir hanımefendi. Bercuhi Berberyan, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk canım.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Heyecanlıyım.
1: Bugün sıcaklarda sizi Şişli'den kopardım, getirdim buraya.
2: Acayip sıcaktı. Yani evde belli olmuyor ama sokağa çıkınca korkunç bir şey.
1: İlk sıcaklar bugün başladı,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Biraz uzun
2: maalesef
1: sürdü.
2: Öyle. Adada olunca tabii bu fazla hissedilmez.
1: Adada da sıcaktı ama tabii
2: ama
1: betonun
2: işte
1: içine gelince
2: sonra poyraz çıkar filan. Hafif rüzgar, deniz.
1: doğru söylüyorsunuz. Şimdi sizi tanımayan yoktur elbette. Özellikle dinleyicilerimiz arasında tabii ki sizi tanımayan yoktur ama adettendir. Ben kısa bir giriş yapacağım, sizi tanıtacağım. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım diyorum.
2: Tamam.
1: Şimdi o kadar çok titriniz var ki sizin, yani nereden başlasam, öğretmen, yazar, ressam, tiyatro yazarı, yönetmeni, oyuncu, köşe yazarı diye uzup gidiyor ama aslında lise ve öğretmen okulu mezunusunuz.
2: Öğretmen okulu mezunuyum.
1: Evet. İlkokul öğretmenliğinden emekli oldunuz. 6 tane kitabınız var dile kolay.
2: Evet. Gazetecilik de yaptım.
1: Evet, onu da söyleyeceğim zaten. Onu da söyleyeceğim. 6 kitap ve bunlar sürekli basımları, yeni basımları oluyor sanırım,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: İster Ağla İster Gül, Ermenistan'da Bir Türkiye'li, Burgazada Sevgilim, Agos'taki Kaplumbağa, İçimiz Isınsın Biraz, ki bunu biraz açacağız, İçimiz Isınsın,
2: evet,
1: Biraz'ı özellikle. Ve Aram Gülyüz, Yeşilçam'ın en üretken müzip,
2: evet,
1: yönetmeni.
2: Evet.
1: Yani hakikaten tebrik ediyorum sizi. Tiyatro dedik. Sevgili rahmetli eşiniz Arto Berberyan'la başladığınız bir tiyatro serüveniniz var. Orada hem tiyatro yazarlığı yaptınız, yönetmenliği yaptınız, kostümcülüğü yaptınız ve kendinizi bir gün şey gibi, böyle Türk filmlerindeki gibi sahnede buldunuz, değil mi? Hani belki ezber yapıyorsunuz, onu okudum şeyde de, daha önce verdiğiniz bir röportajda sahne arkasında kendi kendinize ezber yapıyorsunuz ama anneniz izin vermiyor
2: ama
1: çıkmaya.
2: Ama işte o çok gençlik yıllarında, hı-hı, annem izin vermezdi. Yani benim sahneye çıkmam yasaktı.
1: Hı-hı.
2: Kardeşim çıkardı, biz çünkü ailece tiyatroyu, ayrıca bu tiyatro yeteneğimizi annemden almışız. Annem öyleydi gençliğinde. Konuşurken, birinden bahsederken birdenbire o oluverirdi karşımızda farkına varmadan.
1: Hı hı.
2: Ve çocukluğunda mahalle tiyatrosu yaparlarmış evlerinin antresinde. Ama beni acayip yasaklamıştı.
1: Neden acaba?
2: Ya ben biraz da galiba benim, ben öğretmen olduğum için onu anlıyorum. Çok zeki çocuklar, böyle her şeyi beceren, fışkırık olan, fışkırı veren çocuklar, onları eğitmek için sen de belli bir kültür düzeyinde olmalısın ya da frenlemelisin. Yani onun elinden ancak o geliyordu, frenlemek geliyordu.
1: Hı hı.
2: Çünkü benimle başa çıkamayacaktı, ben biliyorum.
1: Evet.
2: Yani ben anaokulundan itibaren sahnelerdeydim ama tam sahneye çıkacak yaşa geldiğimde annem yasakladı.
1: Ama sonra bir gün fırsat ayağınıza geldi.
2: İşte tiyatrocu kocayla alınca öyle oldu.
1: Evet. Şimdi tiyatroculuk oradan var. Yani tiyatroculuktan biriyle kısa bahsedeceğiz. Adalı Dergisi'nde düzenli olarak yazıyorsunuz.
2: Evet,
1: Paros Dergisi.
2: Yıldır.
1: Evet. Türk Haber Gazetesi'nde yazılar yazıyorsunuz ve bulmaca sayfası hazırlıyorsunuz,
2: evet,
1: bir taraftan.
2: Hem
1: da.
2: Gazeteye hem Paros Dergisi'ne bulmaca sayfası hazırlıyor. İşte bu galiba birazcık şey meselesi, algı meselesi. Mesela benim babam, hı hı, öldüğü ana kadar bulmaca yapardı. İnanılmaz bulmaca meraklısıydı. Adada mesela herkes onu tanırdı. Bir köşede oturmuş, elinde bulmacaları, bulmaca yapıyor. Yukarıdan aşağı 5, soldan sağa 4 diye böyle. Öldüğü gün öğlende bulmaca yapıyordu onun. Aynı o gün akşam öldü yani, o derece. E biz de öyle görmüştük, alışmıştık. Ben babama bulmaca falan hazırlardım böyle uyanıklık yapıp. Oradan bir alışkanlık kalıyor.
3: Ama şimdi yani ama bayağı,
2: şimdi
3: sayfa,
2: bayağı sayfa bulmaca sayfası hazırlıyorum. O çok ilginç bir şey ama çok komik. Bir bulmaca defterim var, o hep yanımda durur. Televizyon izlerken mesela birdenbire ilginç bir kelime. Aa bir dakika, hemen onu not ederim. Bu kelimeyi sorayım ben diye. Uyduruk olmasın bulmacalar. Bir de bazen birileri karşıma, ya Allah aşkına geçen ayki bulmacada soldan sağa en üst, ya, beceremedim ben, neydi o diye soruyor. Çünkü cevaplar bir ay sonra bir çıkıyor ay sonra ya.
3: Ama beyni geliştiriyor değil mi bulmacam?
2: Ay evet, yani Alzheimer'ı engelliyormuş. Artık belli bir yaşa gelince sonumuzun ne olacağı düşünmeye başlıyorsun. Bunamayacağım herhalde yani.
3: Yok maşallah maşallah. Gerçekten hiç o gelmez yani, sizin evinize uğramasın.
2: Gazetecilik de şeyden, aslında oyun yazmakla başladı ilk. Eşim Arto Berberyan'la evlendikten sonra ben artık tiyatronun yolları bana açıldı. Ama tabii yine benim kademsizliğimden 80 devrimi oldu. 12 Eylül meselesi oldu. 5 yıl sahneler, her yer kapalıydı. Kapandı. Yine ben böyle ah ah ne yaptım modundaydım. Sonunda işte 85'ten sonraki, normalde geç bir yaş o. Çok daha genç yaşta başlamalıydım ama şükür hiç yoktan iyidir dedim. Ve onun sağ koluydum. Yani bir kere kostümleri ben yapardım. Hı-hı. Ayrıca şey de olurdu. Kendisi oyun yazdığı zaman verirdi elime, şunlara iki sayfa replik yaz derdi mesela. Diyalog yaz karşılıklı filan derdi. Öyle ki elim alışıktı benim. Hepsi birbirine bağlı çünkü bunların. Ayrıca çok iyi kompozisyon yazardım çocukken de. Yani kompozisyon yarışmalarında hep birinci olurdum filan. Yani öyle bir pek popo bir çocuktum. Öyle süre geldi. Sonra eşim hiç kendisine yakışmayan bir hastalıktan felç oldu. Yani 55 yaşında felç oldu. Çok böyle gençmiş. Bir şey yok yani. Onun o felçli döneminde biz kardeşimle, benim kardeşim de Boğuz Çalgıcıoğlu, o da tiyatro araştırmacısı. Yani kendini bu işe adadı diyebilirim. O da aynı ekiplendik. Ben kardeşimle birlikte onu sahneden mahrum etmedik. O felçli haliyle yine oyun sahnelettik ona. Biz yapıyorduk ama o gibi, hani o yönetiyor. Yani Yedi Kocalı Hürmüz'ü oynadım, düşünebiliyor musun? O yaşta yani. Benim canım çıkıyor ama Arto Berberyan yönetiyor. Ve de en verimli, daha doğrusu en ekibin de artık güzel yerleştiği bir dönemde ölüverdi. Ve bir oyun yarım kaldı. Dans tiyatrosu tarzında bir oyundu. Bir ara da onlara heveslenmişti. Çünkü dans tiyatroları yapardı işte. Ama inanılmaz şeyler. Kenterleri falan kiralardık. O zaman kendisi sağlamken parası da buldu. Bastırırdı parayı, tutardı yani. Şimdi öyle imkanlar yok artık insanların elinde. Birkaç öyle dans tiyatrosu şeklinde oyun da yapmıştık. Bu da onlardan biriydi. Don Kişot'la bir Anadolu efsanesidir. Kaç nazar, cesur nazar demek. Bir Ermeni efsanesini birleştirip böyle bir çapraz bağlamıştık. Kaç kişot don nazar şeklinde. Tabii ben yazmıştım onu da. Onu yönetirken birinci perdenin daha figürleri çıkmış, yani yerleşmemiş, rejisi yapılmamış, gidiverdi. 19 kişi falan kalabalık bir ekiple sahneleniyor. Ve derneklerimiz vardı o dönemde. Dernek sahnelerini rahatlıkla kullanabiliyorduk ve kendisi ayrıca meslek olarak iç mimar olduğu için kendi marangozlarını, kendi adamlarını dekorasyonda kullandığı insanları oyunlarında da kullanırdı. Sahneyi büyütmüştü. Yandan böyle çıkıntılar falan yapmıştı. Dolayısıyla o oyun orada sahnelenebilecekti. Patti'ye ölü verince ekip tabii ortada kaldı ve ne yapacağız dediler. Ben o kadar iyi her şeyi biliyorum ki, her şeyi ben yazmışım zaten. Seslendirmeleri bile ben yapmışım. Sesimi değiştirerek muhtelif sesleri bana konuştururdu. Kadın sesi, erkek sesi, çocuk sesi, bilmem ne sesi, hayvan sesi yani. Bu arada çocuk masalları seslendirmişliğim de vardır. Ve... ki, ne olacak dediler, ekip kalıverdi. Dedim ki siz devam edin, ben geleceğim. Yani ekibi ortada bırakamazsın, acayip masraflar da yapılmış falan. 20 gün sonra falan ben gittim. Ve işte oyun yazmalar şöyle oldu. Ay siz, ben sazı elime alıyorum.
3: Yok yok, ben şimdi müdahale edeceğim. Çünkü tiyatro meselesine nereden geldik diye söylerken, bu en son o dönemden sonra adınız Berberyan Kumpanyası oldu.
2: Şimdi o öldükten sonra Berberyan Kumpanyası adını eşinizi aldık. Kaybettik. Ben koydum o adı. Bir de ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar benim yönetmen olma kavramımı kabul edemediler.
3: Kadın olduğun için.
2: Yani dernek yönetim kurulu toplantı yaptı. Kim geçecek bu ekibin başına dediler mesela. Beni en çok kışkırtan oydu. Ben geçeceğim dedim. Allah Allah, sen mi diye böyle o kadar şaşkın bir ifadeyle bunu söylediler ki ben de kafama koydum. Ondan sonra ben ekibi devraldım ve oyunlar, bir iki oyun yönettim ama... O oyunlar mesela gazetelerde yazılar çıkıyor, oyunu bir ama işte tekrar oyunlar bunlar falan deyip
3: epeyce eleştirdiler sizi o zaman. Haksız eleştiriler.
2: En sonunda dedim ki ben oyun yazarım o zaman, tamam. Çünkü ben zaten yazabileceğimi biliyordum.
3: O zaman
2: ve Kınalı Ah Kınalı'yı yazdım.
3: Ah Kınalı'yı yazdınız. Sonra Ah,
2: sonra Vah Kınalı'yı yazdım. Bir türlü bu isimleri de insanlar beceremediler. ben isim koyma özürlüğüm galiba.
3: Estağfurullah.
2: İkisi de çok büyük sansasyon yarattı. Yani inanılmaz, 85 kere oynadı. 100 yıllık bu amatör tiyatro rekorudur. Asla oynayamaz 85 kere hiçbir oyun.
3: Sonra siz sıkılıp bıraktınız galiba.
2: Evet, ekip sıkıldı. Başka bir şey yapalım artık falan dediler. Sonra Grand Majestic Gazinosu diye böyle gazinolu bir oyun yaptık. Şarkıcılar çıktı, dansçılar çıktı, bilmem ne. O da böyle 20 küsür oynadı. Ve yazma meselesi öyle başladı.
3: Şimdi bu tiyatrodan hemen şeyi konuşalım istiyorum. Tekrar yazmaya döneceğiz de, bu Berberyan Kumpanyası'yla Ha Kınalı Ha Kurtuluş. Değil mi?
2: Şimdi Ha Kurtuluş,
3: Ha Kurtuluş, Ha Kınalı. En son evet, sahnelenen
2: oyun. Şimdi şu anda oynanmakta olan. Bugün de oyunları var mesela.
3: Bugün de oyunları var.
2: Bakırköy'de Dadyan sahnesinde.
3: Kardeşiniz.
2: Kardeşim yönetiyor ve ekipteki... İyi elemanlardan biri olan ve bir şekilde hayatımızda olan, artık aile gibi olduğumuz Serda Aslan, ikisi birlikte oturup bir oyun yazdılar. Ekip de yardım etti. İşte herkes bir şey getirdi, bir fikir verdiler falan. Ama şöyle bir şey oldu orada da. Aradan 20 yıl geçmişti. Kınalılar o kadar büyük sansasyon yaratmıştı ki bizim vakıflarımız yeniden böyle kıpırdanıp da hadi biz artık bir oyun yapalım moduna girdiklerinde ne yapılacak? En çok sansasyon yaratan oyun Kınalı oyunu. Hemen bana geldiler, dediler ki işte bir Kınalı daha yazsana. İşte, ve ben her yerde bunu söylüyorum, öyle düğmeye basınca oyun mu yazılıyor? Attırıversene bir Kınalı gibi böyle. Ve ayrıca da ben bu 20 yıl içinde ülkemizin genel durumundan kaynaklanan ve cemaatin de aynı minvalde etkilenmesinden son derece rahatsızım. Bütün kültürel etkinlikleri, sanatsal etkinlikleri sindirme politikası söz konusu. Yani dernek kalmadı. Hiçbir derneğin, şimdi şeyde Bakırköy'de bir dernek var. Dadyan Okulu'nun derneği, oraya gidiyorlar. Burada artık burnumuzun dibinde bir dolu dernek sahnemiz vardı bizim. Onlar hepsi yok oldu. Onlar hepsi ranta yenildiler. Hı hı. Ne oldu? Vakıf malları iade edilince orada hemen gökdelenler, alışveriş merkezleri falan yapılmaya başlandı. Çünkü tiyatro para getiren bir şey değil vakıflara. Ama kültür
3: değil mi? Tabii.
2: Yok ettiler. Ben de elim eteğimi çektim böylece.
3: Küstünüz mü böyle?
2: Bir şekilde evet küstüm. Cemaate küstüm. İnsanlar zannettiler ki ben ekibe küskünüm. Oysa hiç onlar benim akrabam gibiler artık. Birlikte yaşlandık. Çocukken tanıdığım kocaman kadın olmuş, adam olmuş insanlar var. Dolayısıyla ben yapmayacağım dedim. Ama önceleri çok bel bağladılar bana. Yani yazıp getirdiler. İşte sen dene yaz dediler. Elim gitmedi. Bir türlü anlatamadım onlara. Biraz da kırıldılar. Kardeşim bile bana kırıldı mesela. Bu kadar elini çekmemeliydin çeklin. Provalarına bile gitmedim.
3: Ama oyunu gördünüz şimdi.
2: Oyunu nasıl gördüm? Galaya gittim. Ya güzel. Tamam, benim için izlerken önemli olan derli toplu aksaksız, aksamadan, akması. Bir şey aksamadan oyun bitti. Başı var, ortası var, sonu var. Benim için önemli olan o.
3: Peki bu oyunlar, çok özür dilerim. Cemaat için mi yoksa genel, hani cemaat dışından da şey yapıyor?
2: Tabii ki cemaat dışından da şey yapılıyor. Aha. Şimdi ilk yıl benim gençlik yıllarımda Ermenice oyunlar da yapılırdı. Ama şimdi biz cemaat olarak birazcık dilden de uzaklaşmaya başladık. Ermenice bilen çok az kaldı. Ya okullarda bile mesela benim lise dönemimde ilkokuldan başlayarak bütün dersler Ermeniceydi. Türkçe dersi işte sosyal bilgiler filan vardı. Şimdi bütün dersler Türkçe, Ermenice dil dersi gibi, İngilizce dersi gibi. Dolayısıyla kimse doğru dürüst Ermenice bilmiyor ve Ermenice oyun da gelmiyorlar. Ama ben Kınalılar'da, iki Kınalı oyununda da hile yaptım. Bir evin bahçesinde geçirdim oyunu, ki şimdi yine öyleler. Bir Süryani komşu koydum karşıya. Adalarda en çok gördüğüm şeylerden biriydi. Mecburen aralarında Ermenice konuşuyorlar ama komşuya da Türkçe açıklama yapıyorlar. Böylece senin seyircin de anlamadığı şeyi anlamış oluyor.
3: Altyazı geçirir gibi.
2: Altyazı geçirir gibi kendimce öyle bir hile yaptım. Ama ne oldu? İki tane sempatik aile kavramı oluştu. Adı Kınalılardan kalan. Onlar şimdi bu oyunla o aileleri sürdürdüler. İşte çocuklar büyümüş, evlenmiş, torunları olmuş filan. Bu şekilde yine o iki aile
3: devam ediyor.
2: Devam ediyor ve birinci perdede bir yılbaşı kutlaması oluyor. Kışlık evdeki kurtuluşta geçiyor. Ve ha Kınalı ha Kurtuluş, çünkü aynı halt, ikisi de biliyorsunuz. Dolayısıyla ikinci perdede de Kınalı'ya gidiyorlar. Şöyle bir şey var bu oyunlarda, mesaj içerikli, çok mesaj içerikli. İzleyicinin umduğu kahkaha tufanı yok. Ama çok ciddi mesajlar var ve bilinmesi gereken şeyler, işinize gelirse şeklinde bir oyun çıktı ortaya.
3: Bu mesajlara dair paylaşabileceğiniz bir şey olabilir mi?
2: Ya mesela hastanenin genel durumu, vakıfların genel durumu, adalardaki işte belediyenin aksattığı şeyler, ne bileyim o dışarıdan gelen insanların o düzensizliği, bir sürü şey. Onları mesaj şeklinde, hani hayatın içine alarak bir oyun çıkardılar ortaya. Şimdilik iyi gidiyor. Tamam, zaten onlar da Kınalılar gibi bir beklenti içine girmemişlerdi. Ekip yeniden oyun yapmak istedi. Pek güzel. Ha ama şöyle bir şey var, ki ben onu defalarca söyledim. Hatta bana dediler ki biz sana onları çektirmezdik. Ben kendimi biliyorum anacığım, ben dayanamazdım ki. Ben bilfiil marangozun başında duran, boyayı fırçayı alıp boyayı süren, her şeyi içinde olan bir insandım. Ben nasıl boyasınlar yapsınlar diyebilirdim ki? Cemil Candaş'ta oynadılar, dünyanın paralarını verdiler.
3: Ama sonuç güzel oldu diyeyim.
2: Sonuç güzel oldu. Ha ama benim küskünlüğüm bunlara değmez. Çünkü biz amatörüz. Çünkü biz para kazanmıyoruz. Biz de para alıyor olsak helal edeceğim. Masrafımı yaparım, paramı da alırım. Ama amatörlük para almadan gönlünü koymak demektir. Profesyonel tiyatrocular ne yaparlarsa yapsınlar. Kaç paralık iş koymak istiyorlarsa ortaya koysunlar. Bizim işimiz öyle değil ki. Biz yüreğimizi koyuyoruz. İcabında cenazemizi bırakıp gidiyoruz. Fedakarlıkla bu işi yapıyoruz. Yıllarca yapa geldik. Ve 10 para almadan ve de cepten harcayarak.
3: Sizin için yani daha önce verdiğiniz röportajlarda da ya da konuşmalarınızda da bahsediyorsunuz. İyi ki ruhum böyle, yani iyi ki amatör bir ruhum var diyorsunuz. Bu kitaplarınızı da bu ruhla yazdınız,
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet, aynen. Hı-hı. Kitaplarımı da o ruhla yazdım. Dolayısıyla kitaplarımı okuyan insanlar ki mesela Burgazada 5 baskı yaptı. Şey diyorlar, ben kitap okumazdım ama senin kitabını okuyabiliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi çenem bol ama bunu kaleme dökünce karşılıklı sohbet gibi oluyor. Sanki yanımdasın da sesini duyuyorum gibi diyorlar bana.
3: Evet, benim çok sıcak bir kaleminiz var gerçekten.
2: Hoşuma gidiyor. Aha. Çünkü inanın bana iyi ki ruhum amatör, yoksa çok hayal kırıklığına uğrardım yazarlıktan. O da para getirmeyen bir şey. Zaten ülkemizde telif hakkı, normal standartlarda telif hakkı %10. Ama bazı yayın evleri %8,5 verirler, anlaşmaya bağlı. Anacığım, senin kitabın 200 liraysa 20 lirasını sana verseler ne olacak, vermeseler ne olacak? Böyle oluyor yani.
3: Şimdi içimiz ısınsın biraz.
2: Evet, o
3: program
2: kitabım.
3: Öncesinde de konuştuk ama üçüncü baskısı.
2: İlk göz ağrım o benim.
3: İlk göz ağrınız. Ve çok güzel hikayeler var içinde gerçekten. Yani
2: bakın hikaye... onu yazmaya nasıl başladım biliyor musunuz? Ben çünkü gördüğün gibi çok konuşuyorum ve gördüğüm şeyleri kapıyor hemen beynim. Ve anlatıyorum bunu.
3: Hep adalardan hikayeler de var burada.
2: Çoğu adalardan, çünkü çocukluğum orada geçmiş. Eşime anlatırdım bunları. Biliyor musun, bir gün ne oldu? Bak ben küçüktüm, şöyle oldu, böyle oldu diye anlatır. O da bana durmadan, kızım yaz bunları derdi. Yaz bunları. Ben hep anlatırım, üşenirim. Tembelim yapı olarak da biraz.
3: Estağfurullah, hiç öyle gözükmüyorsun.
2: Sonunda o şeylerden sonra, eşim öldükten sonra bunalımlı şeyleri atlatınca oyun yazmalar, bilmem neler. Bir dakika dedim, ben bu anlattıklarımı yazıvereyim bari. Bu kitap öyle çıktı.
3: Ve şimdi bunun üçüncü baskısını
2: özellikle
3: istediniz.
2: Yeniden basım istedim. Çünkü ülkemizde genel bir hayvan sevgisizliği söz konusu olduğu için, bu kitap da hayvanlarla ilgili olduğu için, birebir benim hayvan ilişkilerim bunlar. Hepsi gerçek. İstiyorum ki okullara verilsin bunlar, çocuklar okusun. Zaten çocuklarımız kitap okumuyorlar artık. Ama en azından bunu okusunlar ve de beni çağırsınlar istiyorum. Bana sorsunlar. Soru sorsunlar. Ben canlı yaşadıklarımı anlatayım onlara istiyorum. Ve mutlak sevginin nasıl bir şey olduğunu öğrensin çocuklarımız istiyorum. Onun için yeniden bastırdım bu kitabı.
3: Çok güzel hikayeler var gerçekten içinde, o kediyi kurtardığınız hikaye. Ve hatta sizinle ilgili şöyle bir şey vardı, diyor ki... ne dedi? Bakayım bir dakika. Adadaki kedi köpekten tutun karıncalarla, farelerle ve hatta pavuryalarla çeşitli yaşanmışlıkları olan ablamızın hayvan öykülerini derlediği kitabı diye bahsediyor.
2: Vay canına. Kim diyor bunu?
3: Böyle bir şeye rastladım. Diyorsunuz ki insanların hayvanlarla olan ilişkisini anlatmak istiyorum çocuklara. Yani...
2: Çünkü koşulsuz sevgiyi hayvanlardan öğrenebiliriz. Yalnız hayvanlar koşulsuz severler. İnsan koşulsuz sevmez. Ve öldürmek kavramı da, ben çünkü belgesel filan da çok izlerim. Her canlı birbirini yiyor. Bunun hani bana diyor ki vejetaryen misiniz? Hayır değilim. Ama o başka. Yani her canlı yemek için başka bir canlıyı öldürüyor. Yalnız insan yemekten başka şeyler için de öldürüyor.
3: Zevk için öldürüyor.
2: Sevgi için, zevk için, para için, kıskançlık için, her şey için öldürüyor. Dolayısıyla odur kötü olan. Bir aslan aç değilse eğer, sen koyun sürüsünün içine sok, öyle oturur. Açsa yer, bir tane yer, doyunca yemez. İnsan öyle değil ki, gözü aç, doymuyor insan. O yüzden bu kitapların, bu kitabın özellikle okullarda okutulmasını istiyorum. Hiçbir beklentim yok, kazancım yok. Zaten ilk çıktığında da barınaklara bağışlayın demiştim, bana vereceğiniz parayı. Yine öyle bir amacım var. İnşallah. Şimdi Taksim'deki Esayan Lisesi, benim mezun olduğum lise, 50 tane aldı. Bekliyorum çağıracakları.
3: Diğer okullarım var. Yeni bir kitap projesi var mı?
2: Yeni bir kitap projesi var. Yarım bir kitabım var. Yarımla kaç sayfa yazdım? 90 sayfa falan yazdım. Aslında Adalı'da hazır bir kitabım var. Dergide yayınlanmış, daha önce yayınlanmış... İnsanlarla ilgili, mesela ölmüş gitmiş insan, işte Ümit Oğuzoğlu, işte Yorguli, böyle belli tipler var. Yani adaların önemli tipleriyle ilgili yazılar yazmışım. Onları derleyip bir kitap haline getirdik. Adı da şey olacak inşallah. Anlar anı olurlar. Ama daha çıkamıyor. Çünkü buna konsantre oldular şimdi. Bir de öğrencilerimi yazıyorum.
3: Ne güzel. Aslında o, tarih evet, yazıyorsunuz evet. Siz bir taraftan.
2: Bana diyorlar ki bazen hayatını yazsan. Ya benim hayatım zaten bu kitapların içinde. Siz benim kitaplarımı okuyun, hayatımı da öğrenirsiniz.
3: Adaları da öğrenirsiniz.
2: Adaları da öğrenirsiniz. O çocuklar gerçekten yani o kitabı okumalıdırlar. Ada ile ilgili bir şey yapacak olan insanlar Burgazada Sevgilim kitabını okumalıdırlar. Ve burada yeminle söylüyorum, ben para kazanmıyorum.
3: Ondan eminiz, amatör ruhla yapıyorsunuz, ondan hiçbir şüphemiz yok.
2: Yani sakın zannetmesinler ki aman kitap satsın para kazanayım diye söylüyorum.
3: Sizi tanıyanlar zaten böyle olmadığınızı biliyorlar Bercü Hanım, hiç merak etmeyin. Ayağınıza sağlık. Çok
2: çok
3: hızlı geçiyor sizinle zaman. En son Derya'yla... 2018 yılında yapmışsınız programı.
2: O zaman konu neymiş, ben hatırlamıyorum.
3: O zaman atlar konuşmuşsunuz yine. İçimiz ısınsını konuşmuşsunuz falan. Yani yine dolu dolu bir program olmuş. Çok teşekkür ediyorum bu sefer. O zaman demişsiniz ki ben gelirim aslında, çağırsınız. Ama geç olmuş sizi tekrar davet etmem. Zaman geçti
2: benim
3: arada.
2: Benim konum bitmez gerçekten.
3: Tamam.
2: Yani bazen yazı yazan insanlar fazla konuşkan olmazlar. Ben hem konuşuyorum hem yazıyorum.
3: Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Adalar hepimizin. Bugün güzel sanat konuştuk, tiyatro konuştuk, hayvanları konuştuk. Adaları da bekleriz siz ayrıca.
2: İnşallah. Çağırırsanız gelirim. Böyle bir vesileyle olursa gelirim. Adalar Müzesi'nde bir etkinlik yaptık geçen yaz mesela. Adalarda tiyatro konulu. İlginçti. Güzeldi.
3: Tamam, yine bekleriz.
2: İnşallah.
3: Çok teşekkürler.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sera Tolgay'a teşekkür ederiz.

Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: pitoreski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serpil İleri ve Haldun İleri'ye teşekkür

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim, yaz ayları başladıysa açıp Apaçık Radyomuzun da yeni dönemi başladı demek. Evet, 64. yeni yayın dönemimiz 1 Haziran itibariyle başladı. Ve bu yayın döneminde de 198 programcı tarafından hazırlanan 134 program dinleyiciyle buluşacak ve yeni de genç neslin serüvenini size aktarmayı sürdürecek. Bakalım bugün tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveninde neler var? Klasik müzik dünyasının dikkat çeken genç yorumcuları ve şeflerinin en yeni kayıtlarından bir seçki dinleyeceğiz bugün. Yeni de uluslararası yarışmalardaki başarısıyla öne çıkan piyanist Bruce Liu, etkileyici tekniği ve müzikal anlatımıyla beğeni toplayan kemancı Paul Huan, günümüzün en parlak şeflerinden biri olan Lav Shani, müzik eğitiminin simgesi haline gelen El Sistema'nın yetiştirdiği orkestra şefi Gustavo Dudamel, Paris Ulusal Opera Orkestrası'nın en genç baş flüt sanatçısı olan Iris Daverio ve şiirsel yorumlarıyla dikkat çeken Ukraynalı piyanist Dimitro Choni'nin taptaze albümleri yer alacak. Tabii bu albümlerden birer parça seçtim. Şöyle ağzınıza bir parmak bal çalmak için. Albümlerin kim yayınlanmadı, aralarından bazı tekliler yayımlandı. Kimi de geçtiğimiz hafta içinde dinleyicisiyle buluştu. Eğer bu albümlere ulaşmak ya da bugünün seçkisini dinlemek isterseniz Spotify üzerinden dinlemeniz mümkün. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, hadi başlayalım. İlk olarak Bruce Liu ile başlıyoruz. Bruce Liu bir önceki Çaykovski piyano yarışmasını kazandığında bir anda tabii ki adı parladı. Şöyle bahsetmek isterim. 1997 doğumlu, Paris doğumlu, tabii Çin, aslı Çin olarak hayata geldi. Paris'te doğdu ve sonra da Montreal'e, Kanada'ya yerleşti. Montreal'de konservatuvar okudu. Çok önemli. Burada 1980 Chopin piyano yarışmasının birincisi olan Dantai San ile çalışmalarını sürdürdü. Belli ki daha eğitim hayatından itibaren hem hocasından etkileşimi hem de Chopin'in eserlerine duyduğu büyük sevgiyle bu yarışmaya girmeye karar vermiş. 2021'de Varşova'da düzenlenen Chopin piyano yarışmasına katılıyor ve birincilik kürsüsüne oturuyor. Tabii ki bununla beraber başka yarışmalarda da boy göstermiş Bruce Liu. Yani Sendai Uluslararası piyano yarışmasına katılmış. Evan Cooper piyano yarışmasında yine birincilik kazanmış. Bakayım başka. Pre-Europe birinciliği de var. Dolayısıyla yarışmaları da seven bir müzisyen kendisi. Tabii şunu da eklemek isterim. Özellikle onun yarışma performansı jüri tarafından çok övüldü. Şimdi bu ne demek? Çünkü kendisi yarışmada adeta bir resital veriyormuşçasına, hatta ailesine çalıyormuşçasına rahattı. Bu çok dikkat çekti. Çünkü genelde yarışmalarda biraz daha stres ve işte tekniği ön plana çıkartmak, biraz aşırıya kaçmak, yani aşırı ciddiyet olabiliyor gençlerde. Ama Bruce Liu tamamen doğal, özgün tavırlarıyla kendi kuşağı arasındaki diğer piyanistlerden oldukça ayrılıyordu. Şimdi Deutsche Grammophon'la anlaştı ve Deutsche Grammophon'dan 19 Ağustos'ta yeni albümü yayımlanacak. Şimdi biz bu albümden yayımlanan tekliğe kulak vereceğiz. Reverie, Debussy'nin gençlik yıllarında bestelediği bir eser. Bruce Liu'yla bu eser aslında çok örtüşüyor çünkü Leo burada çok düşsel bir eser bu. Yorumunda öne çıkan eserin düşsel karakterini aşırı romantize etmeden çalıyor. Son derece doğal ve berrak bir tınıyla çalıyor. Bir de piyanistler arasında zaman zaman Debussy'nin müziğinde sıklıkla karşılaşılan bir problem var. Yoğun pedal kullanımı. Bu da müziği çok yoğunlaştırıyor. Çok melodi, belki hatta karmaşık, hatta bulanık bir renk arayışına götürüyor. Ama Leo'da çizgiler çok net, melodik akış oldukça şeffaf ve çok ölçülü bir pedal kullanımı var. Hadi şimdi sözü daha fazla uzatmayayım. Debussy'nin Reverie'sini Bruce Leo'nun yorumuyla dinliyoruz.

Yeni programını dinliyorsunuz ve az önce Bruce Leon'un yorumuyla Debussy'nin Reveries'ini dinledik. Efendim, Leon'un Deutsche Grammophon'dan yayınlanacak albümü 7 Ağustos'ta

Barber'ın konçertolarını yorumladığı albümü 19 Haziran'da raflardaki yerini alacak. Buradan da Korngold Keman Konçertosu'nun ikinci bölümünü yayımladığı plak şirketi. Biraz size şimdi Paul Huan'dan bahsetmek isterim. 1990 doğumlu, Tayvan doğumlu. Daha küçük yaşındayken ailesiyle beraber Amerika'ya taşınıyorlar ve genç yaşta da müzik eğitimine Juilliard'da başlıyor. Uluslararası kariyerindeki yükselişi prestijli Avery Fisher ödülü ve Lincoln Center ödülünü almasıyla pekişiyor ve eleştirmenler de onu güçlü tekniği, sıcak tonu ve zarif müzikal anlatımıyla övüyor. Günümüzün en dikkat çekici keman solistlerinden biri. Juan harikulade bir enstrümanla çalıyor bu arada. 1742 yapımı Guarneri del Gesso kemanıyla çalıyor. Bu keman eskiden bir dönemin efsanevi kemancısı Yaşa Heifetz'e aitmiş. Şimdi biz bu albümden Erich Wolfgang Korngold'un keman konçertosuna kulak vereceğiz. Efendim kemancımıza kimler eşlik ediyor ondan da bahsedeyim. Londra Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor ve Yun Markel orkestra şefi olarak görünüyor ki kendisi Celibidache ekolünden geliyor ve aynı zamanda Fransız müziğine ve renkli orkestra yorumlarına oldukça düşkün. Dünyanın dört bir yanında çok saygın isimlerle çalışmış bir orkestra şefi. Celibidache dışında da Leonard Bernstein, Seiji Ozawa gibi efsane isimlerle de çalışmış. Ve 1986'da Almanya'da müzik konseyi şeflik yarışmasını kazanarak bütün dikkatleri üstüne çekmiş. İşte bugün de orkestra şefi olarak kendisini dinleyeceğiz Londra Filarmoni Orkestrası'nın başında. Şimdi kulaklarımız Erich Wolfgang Korngold'un Re majör keman konçertosunun ikinci bölümünde olacak. 20. yüzyılın neredeyse en sevilen konçertolarından biri ve solistimiz de Paul Juan.

Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenini yeni dinliyorsunuz. Az önce Erich Wolfgang Korngold'un 1945 tarihinde yazdığı Opus 35 Re majör keman konçertosunun ikinci yavaş bölümünü dinledik. Bu konçertonun özellikle bu bölümü yani romans bölümü bestecinin eşsiz melodik dehasını ve Hollywood yıllarının ki Korngold uzunca yıllar Hollywood'da Nazilerden kaçıp Amerika'ya yerleştikten sonra uzunca yıllar Hollywood'da müzik yazıyor. O Hollywood yıllarının böyle sinematik renklerini yansıtan kemer repertuarının en zarif lirik sayfalarından biri olarak kabul ediliyor. Efendim kimden dinledik? Genç kemancı Paul Huang'ın yorumuyla dinledik. Albüm 19 Haziran tarihinde raflardaki yerini alacak ve Juan burada bu albümde hem Korngold'un hem de Barber'ın keman konçertolarını yorumlayacak. Efendim bu konçertonun bir özelliği daha var. Korngold bu konçertoyu Yaşa Hayfetse yazıyor. Az önce eserden önceki anonsu eğer duyduysanız Paul Huang'ın şu an kullandığı 1742 yapımı Guarneri Delgesu kemanı ise eskiden Yaşa Hayfetsin kullandığı Guarneri idi. İşte bu da böyle bir tesadüf. Hadi şimdi devam edelim. Şimdi sırada bir genç orkestra şefi var. Adeta şu sıralar Avrupa'yı yakıyor, kavuruyor. Lahav Şani. Duydunuz mu daha önce? İsrailli aslında bir piyanist, konser piyanisti Lav Shani. Ve kız genççe bir yaşta müzik eğitimi için Almanya'ya gidiyor, Berlin'e gidiyor. Ve orada piyano eğitimini tamamlıyor. Şimdi Rotterdam Senfoni Orkestrası'nın, düzeltiyorum Rotterdam Filarmoni Orkestrası'nın başında Shani ve geçtiğimiz yıl kendisini izleme şansım oldu. Hakikaten enerjisiyle ve sempatisiyle, hakimiyetiyle ve müzisyenlerle olan hani usta çırak ilişkisi evet ya da mentörlük evet ama asla didaktik bir noktadan değil oldukça dostaneydi. Dolayısıyla günümüzün en parlak ve çok yönlü müzisyenlerinden biri Lav Shani. Lav Shani'nin Rotterdam Filarmoni ile yayımladığı son albümden bir müziğe kulak vereceğiz. Warner Classics etiketiyle yayımlandı Shani'nin albümü. Daha önce bakalım dinlediniz mi ya da duydunuz mu? Konser salonlarında sıklıkla çalınıyor ama doğruyu söylemek gerekirse eğer mesela bir İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası takipçisiyseniz ya da Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni takipçisiyseniz ben onların konser repertuarında hiç duymadım. Johan Wagenaar. Hollandalı besteci, onun Siyana de Bergerac üvertürü. Aslında yurt dışında sıklıkla çalınıyor çünkü oldukça renkli, keyifli. İşte Fransız yazar Edmond Rostand'ın ünlü kahramanı Cyrano'nun tam bir müzikal canlandırması. Cyrano'nun cesareti, zekası, gösterişli tavırları, bir yandan romantik ruhu, işte bu eserin enerjik ve renkli müzikalitesine yansımış. Wagenaar 1862-1941 yılları arasında yaşamış bir kilise orkçusu, eğitimci ve besteci. Senfonik şiirleri, konser üvertürleri çok tanınıyor. Alman romantizminin etkisi hissedilir, evet ama Hollanda'ya dair bir mizah duygusu ve parlak renklerde üslubuna işlemiş. Yıllarca Utrecht Konservatuarı'nda görev yapmış bir müzisyen Johan Wagenaar ve elbette Lahav Şani Rotterdam Filarmoni'nin başında olmasıyla bu albümde hem Wagenaar'ın müziğini çalmış bir taraftan da Dvorak 9. Senfoni yorumlamışlar. Şimdi Cyrano de Bergerac üvertürüne kulak vereceğiz. Bu edebiyatın unutulmaz kahramanının yine zekası, cesareti ve romantik ruhunu parlak orkestral renklerle dinleyeceğiz. Orkestra şefimiz Lahav Şeni ve Rotterdam Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Hollandalı besteci Johan van Genar, Cyrano de Bergerac Uvertürü Opus 23, Cyrano'nun cesareti, zekası, gösterişli tavırları ve romantik ruhunu işte böyle bir eserde anlatmış enerjik ve renkli bir müzik ve orkestrasyonla. Efendim orkestra şefimiz genç orkestra şefi Lahav Şani idi. Rotterdam Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Şani'nin hayatında, kariyerinde ilginç bir ayrıntı var. Bunu paylaşmak isterim. Belki ileriki günlerde kendisiyle bir yerde karşılaşırsınız ve onu dinleme şansınız olur. Aslında piyanist olarak yetişiyor. Orkestra şefliği hayali hiç kurmamış. Sadece çocukluğundan itibaren harika müzisyenlerle birlikte müzik yapmak onun en büyük hayali. Şeflik kariyeri bu tutkunun doğal bir sonucu olarak gelişmiş. Esas başka bir ayrıntı var ki onu paylaşmak istiyorum. Lahav Şani işte piyano çalıyor, orkestra şefi. Ama aynı zamanda da gençlik yıllarında İsrail Filarmoni Orkestrası'nda kontrbasçı olarak görev yapmış. Bu çok enteresan çünkü genellikle biz bir orkestra şefinin evet iyi düzeyde bir enstrüman çalmasını bekleriz. Bu çoğunlukla keman oluyor enteresandır ki ya da piyano oluyor ama hem piyano hem kontrbas kariyeri yapan bir orkestra şefi de pek sık rastlanılan bir durum değil. Şimdi bir başka albümle devam ediyoruz. Ne zaman yayınlanacak? Yanılmıyorsam 12 Haziran'da yayınlanacak olması lazım. Dudamel, evet Gustavo Dudamel'in Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile beraber kaydettiği ve sadece Manuel de Falla'nın eserlerine yer verdiği bir adeta saygı duruşu niteliğinde bir albüm Deutsche Grammophon'dan yayımlanacak. 12 Haziran'da dediğim gibi raflardaki yerini alacak. Bu albümün şöyle bir özelliği var. Aslında neredeyse Gustavo Dudamel'in bugüne kadar olan en kişisel projelerinden biri. Şimdi niçin öyle? Efendim Gustavo Dudamel El Sistema içinde yetişiyor. El Sistema neydi diye bir hatırlarsak, bir taraftan aslında bu beni duygulandıran bir durum. Birkaç parantez açarak konuşuyorum. Biraz karışık oluyor, konuşuyor olabilirim kusura bakmayın ama yeni ilk kez size 2014 yılının 29 Haziran'ında merhaba demişti. Ve ilk programda Gustavo Dudamel'in Yuja Vank'la beraber ve Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile beraber yani bir El Sistema albümü sizinle paylaşmıştım. Onu dinletmiştim ve uzun uzun size José Antonio Abreu'dan yani El Sistema'yı 1975 yılında kuran Venezuelalı müzisyen ve eğitimciden bahsetmiştim ve uzun uzun da El Sistema anlatmıştım. İşte aradan 12 yıl geçti ve ne hoş ki bugün yine Dudamel ve El Sistema konuşuyoruz. Demek ki bu sistem oldukça kalıcı. El Sistema neyi amaçlıyor? Aslında temel amacı müzisyen yetiştirmek değil. Dezavantajlı çocuklara. Yani bu maddi manevi dezavantajlı işte suça karışmış olabilir. Venezuela biraz karışık bir yer bildiğiniz üzere. Dezavantajlı çocuklara ve gençlere müzik yoluyla eğitim, disiplin, özgüven, toplumsal aidiyet duygusu kazandırmayı hedefleyen bir sistem. Kasabada, mahallede kurulan orkestracıklar var ve burada kesinlikle yetenek aranmıyor. Yani bugün bir konservatuvar sistemi gibi düşünmeyin. El Sistema'nın felsefesine göre bir çocuk orkestra içinde yer aldığında sadece enstrüman çalmayı öğrenmiyor, dinlemeyi, birlikte çalmayı ve toplumun bir parçası olmayı öğreniyor. İşte Dudamel böyle bir yerde yetişti ve bu albüm adı Ruh ve Ateş. Hem El Sistema'nın 50. doğum yıl dönümünü kutluyor. Ve bir taraftan da Manuel de Falla'ya ya da saygı niteliğinde onun da doğumunun 150. yıl dönümünü kutluyor. Tahmin edeceğiniz üzere şimdi bu
Henüz yayınlanmamış ama bir eseri yayınlanmış. Albümden bir Manuel de Falla müziği dinleyeceğiz. İspanyol bahçeleri dinleyeceğiz. Onun ikinci bölümü Dans. Yaklaşık 5 dakika.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, az önce Gustavo Dudamel'in Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile kaydettiği son albümden bir Manuel de Falla müziği dinledik. Bu albüm önemli çünkü Dudamel'in neredeyse en kişisel albümlerinden bir tanesi. Kendisi El Sistema'da yetişti. Simon Bolivar Senfoni Orkestrası da El Sistema'da yetişmiş müzisyenlerin kurduğu bir orkestra. El Sistema 50. yılını kutluyor. Aynı zamanda Manuel de Falla'nın da 150. doğum yıl dönümü. İşte bunlar bir araya gelince hem Manuel de Falla'nın Endülüs ruhunu yansıtan başyapıtları bir araya geliyor, hem de El Sistema'nın 50. yılına bir saygı duruşu niteliği kazanıyor. Bu albüm 12 Haziran'da yayımlanacak ve dediğim gibi sadece Manuel de Falla'nın eserlerine yer verilmiş bu albümde. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugünlük artık yayının sonuna geldik. Aslında bakarsanız daha çalmak istediğim müzikler vardı. Bunlardan bir tanesi Gustavo Dudamel Paris Ulusal Oper Orkestrası'nın başındayken müthiş bir gençle tanışıyor. Baş flütist oluyor yarışmaları kazanarak. Iris Daverio, kendisinin ikinci albümü yayımlanmak üzere. Buradan bir plank müziği dinleyecektik, dinleyemedik önümüzdeki haftaya. Bir de Ukraynalı piyanist Dmytro Choni'nin Schumann ve Brahms'ın müziklerine yer verdiği albümden de Schumann piyano sonatının 3. ve 4. bölümünü dinleyecektik. Buna da vaktimiz kalmadı. Önümüzdeki hafta yine taptaze albümler ve genç harikulade müzisyenlerle birlikte bu bahsettiğim müzisyenleri ve eserleri de dinleyeceğiz. Şimdi programı kapatırken sevgili destekçilerimiz Serpil İleri ve Haldun İleri'ye çok teşekkür ediyorum. Radyom ve programım adına. Dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bugünkü canlı yayın Andre'deydi. Açık Gazete'den beridir biliyorsunuz stüdyoda ve bütün canlı yayınları kulaklarınızda taşıyor. Andre'ye çok teşekkür ediyorum. Onunla yayın yapmak çok keyifli. Önümüzdeki hafta tekrar yeni kayıtlarda, genç müzisyenlerde ve tınılarıyla fark yaratan müzisyenlerde buluşmak dileğiyle ben Hande Hakkan, hoşça kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serpil İleri ve Haldun İleri'ye teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardır. The answer of rain is blown in the wind. The answer of rain is blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Öztürk'e teşekkür ederiz.
4: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
5: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün totaliter rejimlerin birey üzerindeki psikolojik tahakkümünü merkeze alan eserleriyle çağdaş Alman dili edebiyatının en önemli yazarlarından biri kabul edilen, yapıtlarında travma, sürgün, yabancılaşma ve politik baskı temalarını yoğun metaforik dil, parçalı kurgu ve şiirsel anlatım teknikleriyle işleyen ve otoriter iktidarın gündelik yaşam üzerindeki yıkıcı etkisini estetik bir düzlemde görünür kılan çok büyük yazar Hertha Müller'i konuşacağız. Çok değerli çevirmeni Çağlar Tanyeli ile. Hoş geldin Çağlar.
6: Merhaba.
5: Seni çok uzun zamandır bekliyordum. Böyle ilk sana yazdığımda Almanya'daydın. Ve dedim beklemek zorundayım yine ama bugün bir aradayız. Çok çok güzel gerçekten.
6: Evet, çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle bu davet için sana teşekkür ederek başlamak isterim.
5: Ne demek yani, o bu muhteşem çeviriler, yani geleceğim tabii bu soruya, bu nasıl çevrildi böyle, yani nasıl çevrilebildi? Ben önce onun için teşekkür edeyim kendim ve tüm okurların adına. Ve tabii çok merak ediyorum ve hemen başlamak istiyorum. Yani nasıl başladı bu çevirmenlik işi, neler yaptın, ilk çevirin hangisiydi ve Hertha Müller'le nasıl karşılaştın?
6: Evet, gerçekten çok yerinde bir soru oldu. Bana yönelttiğim bu soru, benim çevirmenlik serüvenim ve Hertha Müller bağlamında gerçekten çok anlamlı. Hertha Müller'in bende özel bir yeri var. Şöyle ki, 1996'da, demek ki aradan 30 yıl geçmiş, İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık bölümünde çalışıyordum. Ve aynı zamanda sahada çalışmak ve çeviri yapmak istiyordum. O zamana kadar tabii birçok akademik ve yazınsal çeviriyle uğraşmıştım. Ama yayınlanmış bir kitap çevirim yoktu henüz. O yıl, yani 1996'da bir vesileyle o zamanki Telos yayınlarıyla dolayısıyla Hertha Müller'le tanışmış oldum.
5: Sana çeviri teklifi geldi.
6: Bana çeviri teklifi geldi.
5: Hangi kitapla?
6: Yürekteki Hayvan. Yürekteki Hayvan.
5: Benim kitabım.
6: Evet, senin en sevdiğin kitapları. Hertha Müller'in en sevdiğin kitaplarından bir tanesi. Ve hakikaten de çok etkileyici bir metindir. Ben metni ilk okuduğumda o yıllarda biraz benim üzerimde bıraktığı izlenimden söz etmek isterim. O zamana kadar, yani işte lise yıllarında, üniversite yıllarında okumuş olduğum veya üzerine çalışmış olduğum Alman edebiyatının klasik metinlerine, bunun içine tabii modernist edebiyatı da katıyorum. Hiç benzemiyordu. Dil ve konu açısından, özellikle dil açısından son derece yadırgatıcı ve tabii çeviri açısından da bir o kadar zordu. Belki biraz sonra bu Gerda Müller metinlerinin zorluğuna değineceğiz. 1997'de Yürekteki Hayvan Telos yayınlarından çıktı. Fakat o zamanlar, o yıllarda Gerda Müller Almanya'da da çok ünlü bir yazar değildi henüz. Dolayısıyla Türkiye'de çeviri de çok yankı bulmadı. Yani çok üzerine yazılıp çizilmedi diyebilirim. Ne zaman ki Gerda Müller 2009'da Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. Telos yayınları Yürekteki Hayvan'ı yeniden yayınladı. Sonra 2010'lu yıllarda ben bu defa Siren yayınlarından Gerda Müller'in Yürekteki Hayvan'dan önce yazdığı ikinci kitabı Tek Bacaklı Yolcu'yu çevirmek üzere bir teklif aldım. Ve tabii bunu memnuniyetle kabul ettim. Oradaki çalışma sürecine, yani çevirinin ikinci defa yayınlanmasıyla ilgili çeviri sürecine de biraz değinmek isterim. Çünkü Telos yayınları için yaptığım çevirinin üzerinden yıllar geçmişti. Üstelik o sırada çeviriyi yaparken işte internetteki araştırma araçları, yani çeviri açısından kullandığımız araştırma araçları o kadar gelişkin değildi. Ve ben de doğal olarak Yürekteki Hayvan'ı 97'de, 96 ile 97 arasında böyle biraz kendi sezgilerime dayanarak, yorumlarıma güvenerek el yordamıyla çevirmek durumunda kaldım. Siren yayınlarından Tek Bacaklı Yolcu'dan sonra işte Yürekteki Hayvan'ın yeniden basılması için teklif geldiğinde metnin başına oturdum ve satır satır gözden geçirdim. Ve pek çok da düzeltme yaptım.
5: Öyle mi? Evet.
6: Merak yani son tahlilde ortaya bambaşka bir metin çıkmamış olsa da bir aile, dediğim gibi bir aile düzelti yaptım üstünde, epey uğraştım metinle. Ama çeviri bilimin veyahut çeviri teorisinin iddia ettiği gibi çevirinin aslında bitmeyen bir görev olduğunu pratikte kendim de doğrudan doğruya yaşamış oldum diyebilirim.
5: Tabii bence şey de var, yani hani bir metni ikinci kez yıllar sonra çevirmenin kendisi zamansal anlamda bir şey katıyor, bir perspektif. Değişmesi çok tabii, yani bana da anlaşılır geliyor. Bir de tabii Tek Bacaklı Yolcu'yu da çevirdikten sonra İkinci kez çevireceğim bir metne bakmak, yani yazarla açılan bir başka perspektiften ele almak tabii onu genişletmiştir ve bu da bir çok büyük bir fırsat aslında.
6: Kesinlikle öyle, çünkü o güne kadar yazarı da daha iyi tanımış oluyorsun, elinde daha fazla araştırma araçları bulunuyor. Bütün bu araçlar daha ulaşılabilir hale gelmiş internet üzerinden. Dolayısıyla bütün bunlar dediğin gibi yeni bir perspektif açıyor. Üstelik de okuma deneyimlerimiz zaman içinde değiştiği için rahatlıkla söyleyebilirim ki o zaman yaptığım bir yorumu yıllar sonra daha farklı bir gözle görüp, daha farklı bir ışık altında değerlendirip o düzeltmeleri de veya yeni müdahaleleri de ona göre yapmış oluyorsun.
5: Peki Çağlar, şeyi merak ediyorum. Yani bu Siren için yeniden çevirdiğinde bu iki metni, sonra da tabii Soluk Salıncağı gelecek, çevirisi gelecek. O ilk çevirdiğin 97 demiştin. Okuduğum pek çok yazardan farklı bir sesti, dildi. Hissiyatını yeniden yaşattı mı sana Herta Müller?
6: Her zaman. Herta Müller her zaman bana bu hissiyatı yaşatıyor. Çünkü şimdilik tek bir kelimeyle betimlemeye çalışayım. Son derece özgün bir yazar.
5: Çok farklı dili, gerçekten çok farklı. Biraz gireceğiz oralara şimdi.
6: Evet, birazdan belki metinleri üzerinden de buna değinebiliriz. Şöyle, daha sonra Siren Yayınları'ndan işte geçtiğimiz yıl son olarak yine benim çevirimle Soluk Salıncağı yayınlandı. Herta Müller'in başyapıtı.
5: Nobel aldığı da kitap.
6: Nobel Edebiyat Ödülü'ne vesile olan metni. Hakikaten o da müthiş bir metin. Şimdi biraz daha başa dönecek olursam, yani senin sorunu yanıtlarken başta söylediğim Herta Müller'in bende özel bir yeri var derken kastettiğim şuydu. Çeviri yapmıyorum artık. Ama geriye dönüp baktığımda belli olmaz, hayat bizden büyük.
5: Ya evet, bu arada bunu sevdim.
6: Hayat bizden büyük.
5: Çıkışta konuşalım.
6: Evet, mutlaka. Yani geriye dönüp baktığımda, bir retrospektif yaptığımda çeviri kariyerimle ilgili ne oldu? Ben Herta Müller'in Yürekteki Hayvanı'yla başlamış oldum. Yayınlanmış ilk çevirim olarak, ilk edebiyat çevirim olarak. Ve Soluk Salıncağı'yla, yani son çeviri olarak yine Herta Müller'in Soluk Salıncağı'yla kendimce bir döngüyü tamamlamış oldum.
5: Müthiş. Yani çok çok güzel buluşmuşsunuz bence. Yani ben her düşündüğümde yazarı, çevirmenini bunu hissediyorum. Bazen bu karşılaşmalar çok tutuyor. Yani o doku uyuşması okura da geçiyor. Çünkü şeyi hissediyor okur. Yani o cümle ancak öyle çevrilebilirdi galiba. İyi, sezgisel olarak hissediyor. Yani Herta Müller de senin çevirinde onu çok hissettiriyor. Onu söyleyebilirim okur olarak.
6: Ne mutlu bana.
5: Gerçekten yani. Evet. Eline sağlık defalarca. Şimdi yavaş yavaş Herta Müller'in dünyasına girelim diyorum ama şöyle kısacık bir belki hayatına dair bilgiler verebiliriz dinleyenler için. 1953'te Romanya'nın Banat bölgesinde Suebyalı Alman azınlığa mensup bir ailede doğuyor Herta Müller. O daha doğmadan çoktan şekillenmiş ağır tarihsel deneyimlerin gölgesinde büyüyor. Babası 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in ordusuna katılıyor. Annesi ise Sovyetler Birliği'nde 5 yıl boyunca çalışma kampında esir işçi olarak çalışıyor. Aile geçmişindeki bu travmatik birikimle köydeki hayatın Alman kimliği ve dilini korunmaya odaklı katı yapısı da aslında Müller'in eserlerinde sıkça karşımıza çıkan temalara dönüşüyor. Bu özgeçmiş, zorlu hayat Herta Müller'in edebiyatında nasıl işlenmiş? Nasıl bizim karşımıza çıkıyor?
6: Evet, yani belirttiğin gibi Herta Müller'in otobiyografik deneyim ve yaşantıları yapıtlarına kesinlikle damgasını vuruyor. Romanya'da Ceausescu rejimi altında yaşadığı baskı ve korkuyla ilgili travmatik anılarını edebiyata dönüştürüyor. Ve bunu da büyük bir ustalıkla yapıyor. Metinlerinde de gözlemlediğimiz gibi. Bu noktaya geçmeden önce özgeçmişiyle ilgili ben de birkaç not düşeyim. Herta Müller Romanya'da 1976 yılında bir makine fabrikasında teknik çevirmen olarak çalışmaya başlıyor. Fakat Romanya istihbaratı, gizli polis teşkilatı Herta Müller'den kendileri için muhbirlik yapmasını istiyor. Hatta onu buna zorluyorlar. Herta Müller elbette bu talebi veyahut da zorlamayı karakterine, böyle bir şeyin karakterine uygun olmadığı gerekçesiyle kabul etmiyor. Fakat bunun üzerine fabrika yönetimi çalıştığı tercüme ofisine Hertha Müller'in elinden alıyor ve yazar bir süre işte fabrika binasının merdiven köşelerinde

0: Bundan evvel yani 1984 ile 1987 arasında Hertha Müller'in zaten Almanya'ya gelip gitmişliği var. Biliyor yani Almanya'yı. Bu geçiş süreci yani 87'de Almanya'ya geçmesi de epey zorlu bir süreç. Çünkü Almanya, Romanya istihbaratının, Hertha Müller'in Romanya istihbaratının gizli ajanı olabileceği şüphesiyle defalarca sorgulanıyor. Almanya'da sorgulanıyor. İşte bu geçiş süreci 87'de vatandaşlığı da aldıktan sonra, Alman vatandaşlığını aldıktan sonra bu süreci tek bacaklı yolculuğu
1: Yolculuğu,
0: anlatıyor.
1: evet. O otobiyografik öğeleri çok öne
0: Yani
1: çıkıyor insanın, evet.
0: oradaki otobiyografik hikaye ile edebiyatın ilişkisi son derece açık.
1: Çok.
0: Sen de biliyorsun sevdiğim bir metin
1: Evet.
0: Tek Bacaklı Yolcu. Oradaki Irene
1: İrene.
0: karakteri esasında Hertha Müller'in
1: Alter
0: ne
1: egosu gibi
0: diyelim?
1: yani,
0: Evet,
1: evet.
0: yani gölgesi gibi
1: Gölgesi gibi.
0: metinde var oluyor.
1: O da Romanya'dan Batı Almanya'ya göç eden karakter.
0: Tamamen öyle.
1: Evet.
0: Romanya'dan Batı Almanya'ya geçiyor ve işte yaşadığı zorluklar,
1: Tabii yani
0: biraz evvel söylediğim gibi Ertem Ürün'ün yaşadığı zorluklarla paralel gidiyor zaten.
1: gördüğü hiçbir mekanına isim veremeyen
0: Evet,
1: karakter. Yani
0: evet.
1: belki adlandırabilse yerleşecek ama hiçbir zaman yerleşemiyor ve
0: Kesinlikle.
1: seke seke yürüyor
0: Evet,
1: sokakları. Ya
0: evet
1: yani o bana
0: ve
1: çok
0: evet,
1: dokundu
0: evet
1: gerçekten.
0: yani aslında metnin içinde biz Irene'yi her yerde öteki ülke olarak geçer.
1: Evet.
0: Burası öteki ülke olarak geçer. Irene'yi her yerde, yani geldiği yerde de, göç ettiği yerde de aslında bir yabancı olarak
1: Tabii.
0: algılıyoruz, okur olarak. Çünkü Ertem Müller karakteri o şekilde yaratıyor.
1: Tabii. Kendi de
0: O
1: öyle.
0: şekilde oluşturuyor ve kendisi de öyle.
1: Romanya'da
0: Yurtsuzluk.
1: azınlık.
0: Yurtsuzluk
1: Batı Almanya'da
0: teması.
1: da küçümsenen Romanyalı
0: Evet.
1: oluyor. Evet.
0: Kesinlikle bu. Sonra şimdi şey ilişkisine bakıyoruz ya, yani özgeçmişiyle edebiyatı,
1: Eserlerindeki.
0: eserleri arasındaki ilişkiye. Sonra 1994'te biraz evvel değindiğim gibi üçüncü kitabı yayınlanıyor. Yürekteki Hayvan. Yürekteki Hayvan Romanya'daki geçmişiyle diyelim tam bir yüzleşme ve tabii Almanya'da yazdığı bir
1: Evet.
0: kitap. O da 80'li yıllarda işte gene totaliter rejim altında yaşayan dört muhalif gencin öyküsü. Ama sadece ondan ibaret değil, onları çevreleyen başka epey
1: Evet.
0: karakter vardır biliyorsun.
1: Laura'nın
0: Evet.
1: intiharıyla zaten o çok dramatik kırılma
0: Son
1: noktalarından bir
0: derece,
1: tanesi.
0: son derece. İşte anne karakteri vardır.
1: Büyük anne,
0: Büyük anne
1: baba.
0: karakteri vardır. Büyük baba karakteri vardır. Efendim bir terzi karakteri vardır. Teresa karakteri vardır.
1: Evet.
0: Bütün bunların toplamında bize hakikaten nasıl söyleyeyim o dünyanın tüyler ürpertici bir dünya. Ancak bu kadar anlatılabilir diye düşünmüştüm ben çevirirken. İşte o benim ilk çevirim, Yürekteki
1: Çok.
0: Hayvan. Aslında üçüncü kitabı benim ilk çevirim. İkinci kitabı ise ikinci
1: İkinci
0: çevirim.
1: çevirin.
0: Yani böyle bir sıralama var. Şeydeki dedik ki Yürekteki Hayvan da pardon Tek Bacaklı Yolcu'daki Irene karakterini rahatlıkla Hertha Müller'in kendisine yaklaştırabiliriz veyahut onunla özdeşleştirebiliriz. Yürekteki Hayvan'da da ben anlatıcı.
1: Evet.
0: Belki Hertha Müller'in yerini tutuyor. Tabii sonuçta bunlar kurgu. Tam bir eşleşmeden söz edemeyiz. Ama yine de bu çok benzerlikler ve
1: Var.
0: paralellikler var. Yani özgeçmişinin doğrudan doğruya net bir biçimde yansıdığı kitaplardan biri de işte dediğimiz gibi Yürekteki Hayvan. kendisinin

0: en az olduğu roman belki de işte Nobel Edebiyat Ödülü'ne de vesile olan Soluk Salıncağı. Ama burada da çok yakın bir bağlantı var. Çünkü Soluk Salıncağı hem anne, evet çok iyi hatırlattın. Çünkü Erta Müller'in annesinin 5 yıl boyunca Ukrayna'da 1945'ten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 5 yıl boyunca bir çalışma kampında tutulduğunu, zorunlu bir çalışma kampında tutulduğunu biliyoruz. Aynı zamanda gene Romanya'dan arkadaşı olan ve daha sonra Avusturya'ya, Viyana'ya yerleşecek olan şair Oscar Pasteur'un da burada kaldığını biliyoruz bu çalışma kampında. Soluk Salıncağı aslında bu çalışma kampının ve oradaki kişilerin orada işte sürgün edilen ve orada zorunlu olarak çalıştırılan kişilerin hikayesidir. Yani bağlayıcı bir cümle kuracak olursam, gerek tek bacaklı yolcuda, gerek yürekteki hayvanda, gerekse Soluk Salıncağı'nda Herta Müller'in otobiyografik öyküsünü doğrudan doğruya görebiliyoruz.
1: Müthiş. Peki şunu sorayım. Biraz daha eserlerinden söz edeceğiz ama Herta Müller bir söyleşisinde yazının onu gelip bulduğunu söylüyor. Ve şöyle ekliyor. Böylece bir örtünün altında nefes alabilmeyi öğrendim. Müller'in yazma edimini bu hayatta kalma ve direniş pratiği olarak tanımlaması edebiyatın varoluşsal boyutuna dair neler söylüyor?
0: Çok şey söylüyor tabii. Çok şey söylüyor ve hatta çok derin şeyler söylüyor. Yani edebiyatın varoluşsal pratiği dediğin zaman tabii bu büyük bir soyutlama.
1: Çok.
0: Ama sonuçta Herta Müller'in yazarlığını da bağlayan bir şey. Fakat bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü çeviriyi de doğrudan doğruya ilgilendiren bir mesele.
1: Müthiş. Hangi bağlamda?
0: Şöyle, yani toplamda ben meseleyi Herta Müller'i bir yazar olarak ve onun yazma edimini, yazma sürecini şöyle değerlendirdim. Veyahut da bütün bu çeviri sürecinde, bu üç kitabın çevirisi esnasında öğrendim diyebilirim zaman içinde. Bir defa Herta Müller'in yazarlık serüveninde önce yaşantı geliyor. Önce yaşantı. Hatta kendi zihninde bile dile gelmemiş, kavramsallaşmamış ilksel yaşantılar var.
1: Harika.
0: Hem içinde yaşadığı totaliter sistemin, hem çocukluğunu geçirdiği daraltıcı köy hayatının beraberinde getirdiği işte yalnızlık, tırnak içinde dilsizlik, suskunluk, acı, öfke, korku, baskı, zulüm, yabancılaşma, ne kadar soyut kavramlar değil mi? kültürel tutsaklık, bireysel parçalanmışlık. Öncelikle yani yazarlık, yazma ediminden önce onun zaten duygu dünyasında var. Amorf bir şekilde var. Ayrışmamış bir şekilde var. Bunların tabii toplamı derin bir travma. Dolayısıyla kendi yazma sürecini bu travmatik deneyimlerin karşısında bir rehabilitasyon olarak görmese de yazarın kendisi bir direniş, bir hayatta kalma aracı, hatta stratejisi olarak görmesi şaşırtıcı değil. Ve tabii yazma sürecinde bütün bunları nasıl yere getirebilirim? Nasıl anlatabilirim sorusu, dil ve ifade arayışı en temel sorunsal haline geliyor. Hı-hı. Ki bu da esas çeviri zorluğunu beraberinde getiriyor bu dil ve ifade arayışı. Çünkü Hertha Müller benim de çevirilerde deneyimlediğim gibi anlatım aracı olarak mümkün mertebe soyut kavramlardan kaçınan bir yazar. Hı-hı. Bu yüzden metinlerinde dil ekonomisine, hı-hı, yani nasıl söyleyeyim, tırnak içinde az konuşmaya, hı-hı, büyük bir özen gösterdiği halde muazzam bir imge zenginliği
1: çok
0: var.
1: Çok.
0: Biliyorsun, evet, değil mi?
1: Yani tırnak makasından son derece dikdörtgeni. Yani dikdört, şimdi evet, ben şey dikdörtgen yapmayayım. Evet, dikdörtgen. Tabii, yürekteki hayvandaki dikdörtgen. Evet. Tırnak makasları, tırnak, o tüklükle sıvılaştırmış işte rimeller. Pencere.
0: Fındık. Evet. Yani bütün ölümle ilgili bir çuval, evet, kelime.
1: Çok.
0: Mesela ölülerin arkasında ben anlatıcıya göre, hı-hı, yürekteki hayvanda bir çuval sözcük bırakıyor olması. Evet. Yani bütün bunlar çok son derece özgün imgeler.
1: O bir çuval sözcük fikri ben de şeyi düşündürdü. Yani bu aslında kaçtığı hayatı yaşamaya da direniyor ya yazarak Hertha Müller. Hani kendi hiçbir şey yapmasa bile o kelimeler gerekeni yapıyor. Onu eserleri üzerinden inanılmaz veren,
0: evet,
1: sessiz bir karaktermiş gibi geliyor.
0: Geliyor
1: bana,
0: evet,
1: ama kelimeleri bırakıyor, yani kendi kelimelerini bırakıyor.
0: Tabii, tabii.
1: Ki o onlar gerekeni yapsın gibi.
0: Ve bütün o kelimelerin arka arkaya dizilmesi,
1: evet,
0: ve bu muazzam imgesellik, metinlerdeki imgesellik aslında baktığın zaman kendi geçmişiyle derin bir hesaplaşma.
1: Nasıl var?
0: Çünkü her roman veyahut da her yazı sürecinde başka bir düzlemde, hı hı, hem kendisiyle hem çevresindeki dünyayla, nesnelerle,
1: evet,
0: biliyorsun nesnelerle arasındaki ilişki de çok önemli.
1: Çok.
0: Bir kez daha hesaplaşıyor, bir kez daha yüzleşiyor ve buna uygun da bir dil ortaya çıkıyor aslında, bir dil yaratıyor.
1: Evet.
0: Çok fazla kelime oyunu falan da vardır biliyorsun. Hertha Müller'de. Ve bu imgeselliği de, yani imge zenginliği Hertha Müller'in romanlarında son derece öznel ve çağrışımsal olduğu için epey zorlayıcı. Dolayısıyla yoruma açık.
1: Doğru mu? Evet.
0: Yani yapıtlarındaki, şöyle toparlayayım, yapıtlarındaki şiirselliğin kaynağını da hem burada hem de satır aralarındaki boşluklarda, parçalı yapıda, sıçramalarda aramak gerekiyor. Aynen. Belki de.
1: Muhteşem. Çağlar, buraya döneceğiz kesinlikle. Tam da şiirsellik noktası ama önümüzdeki haftaya korkarım. Bir anda geçti. Bu haftayı kapayacağım. Ama önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Tamam.
1: Tamam. Herkese
0: çok
1: o zaman
0: ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: dinledikleri
0: ederim.
1: Dinledikleri için haftaya görüşmek üzere.
0: Sağ ol, var.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Öztürk'e teşekkür ederiz.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 1958.

0: renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
2: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Deliloğlu'na teşekkür ederiz.
5: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
6: Herkese merhaba. İklim değişimiyle mücadelenin emek boyutu olan iklim istihdamı ve adil geçiş konularını ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız Onarım Çağı programına hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
7: Ben Tuna Emren.
8: Ben Özdeş Özbay.
6: Bu program ilk, bu bölüm ilk bölümümüz. Tanış olalım dedik. Belki sesimizi biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ama ilk bölümdür. Dinliyoruz.
8: Evet, Onarım Çağı programının ilk programıyla karşınızdayız bugün. Bu tabii ilk programda adettendir. Konu, bundan sonra neler konuşacağız diye anlatılır. Ama tabii en baş, daha da başlangıç olarak biz kimiz diye başlayabiliriz. Beni bir kısmınız Açık Radyo dinleyicileri tanıyordur. 6 yıldır Ömer Madra ile birlikte Açık Gazete programının sunucusuyum. Ama aslında Açık Radyo ile yolum daha öncesinde kesişmişti. Su Hakkı kampanyasında çalışırken, aynı zamanda aktivistiyken Su Hakkı kampanyasının bir de programı vardı Açık Radyo'da. Ben de zaman zaman konuk olurdum. Daha sonrasında Nuran Yüce ile birlikte Su Müştereği programını da sunma fırsatı bulmuştum. Ardından da Açık Gazete'ye transfer oldum. 20 yılı bulmuş, şimdi bu yayın öncesinde bakıyordum da, iklim aktivizmiyle tanışmış olmam. Yani 20 yıldır aktivizm yapıyorum. Ne kadar uzun geldi. Ama aramızda iklim hareketinin son kuşağının bir üyesi daha var. Şimdi onunla devam ederiz. Yani Suda, seninle devam ederiz. Biz Suda'yla 2019 yılında tanışmıştık. O zamanlar işte Greta Thunberg ve FFF, yani Fridays for Future hareketi vardı. Birçok yerde cuma grevleri, iklim için okul grevleri oluyordu. Suda da o isimlerden bir tanesiydi.
6: 2019 yılı Eylül ayı, korkunç bir yağmurla başlayan ve de İnanılmaz o yağmurun asla yağmurdu. Dinmediği bir iklim eylemi. Çok güzel kalabalıktık. Yoğurtçu Parkı'nda yani. Çok iyiydi.
8: Ki 4500-5000 kişi falandık. Yani tabii, o yağmur çamura rağmen belki de iki katı olacaktık.
6: Yani çok kişi hastalandı sonrasında ama güzel bir uğraydı. Şimdi 20 yıl dedin, ben hani 20 yıldır aktivistim diye, ben zaten 23 yaşındayım.
7: Sudanın hayatı kadar.
6: ben kadar bir aktivizm geçmişi. 2019 yılından beri iklim aktivistiyim demek istiyorum kendimle ilgili. Lisedeydim o zamanlar. Bunun üstüne üniversiteye girdim. Enerji sistemleri mühendisliği okudum. Hayatımı iyi bir yönde ilerletmek istediğimi düşündüm. Bu uğurda bir yol seçtim kendime. Mezun oldum. Belki beni de ismen ya da sesen tanıyorsunuzdur. Bir yılı biraz aşkındır Apaçık Radyo'ya gelip Açık Gazete'de ve de Akşam Ekin'de de varlığımı koymaya çalışıyorum olabildiğince.
8: Evet, destek alıyor bize Akşam ekibinde.
6: Destek.
8: Nereden Akşam Ekin çıktı? Açık Gazete ekibinde.
6: Açık Gazete ama Akşam Ekin'de vardı. Evet. Olsun. Dediğim gibi mühendisim. Mühendis olmaya çalışıyorum ve de enerji ile dünyanın değişiminin enerji üzerine olduğunu düşünüyorum. Politikaları, yaşama uygulanışı ve de her şekliyle böyle bir kariyer yolu ve de hayat yolu çiziyorum.
8: Evet, zaten onarım çağında da bol bol bu meseleye değineceğiz.
6: Yer vereceğiz.
8: Evet Tuna.
7: Ben de aslında Suda'nın bıraktığı yerden başlayacağım ama önce bir kısaca kendimi tanıtayım çünkü ben yeniyim. Popular Science Türkiye dergisinde uzun yıllar boyunca yazarlık ve editörlük yaptım. Halihazırda bağımsız araştırmacıyım. İklim krizi, bilim ve politikaları başta olmak üzere genel olarak toplumsal meselelere odaklı araştırmalarım var. Aynı zamanda yazarlık ve çevirmenlik de yapıyorum. Suda dünyayı değiştirecek olan enerjidir dedin değil mi? Tam ben de oradan gireyim öyleyse. Sorumuz da şu olsun. Biz bu programı hazırlarken aramızda biraz hani böyle edebiyat dünyasına, film dünyasına da eğildik. Asimov'dan bahsettik. Hatta kendi içimizde kurduğumuz grubun adı da Asimov.
6: Asimov fedaileri oldu.
8: Bilim kurgu seviyoruz.
7: Bilim kurgu seviyoruz, evet. Dolayısıyla şu soruyla başlasak güzel olmaz mı diye düşünmüştük. Ve oradan başlayalım. Tam da Suda'nın kastettiği şeyi söylüyor zaten. Bir uygarlığın ne kadar gelişkin olduğunu belirleyen ana unsur teknolojik ilerleme hızı mıdır yoksa enerji ihtiyacının çözülme şekli mi? 1964 yılında Sovyet astrofizikçi Nikolay Kardeşev yanıtın enerjiyi kullanma biçimi olduğunu öne sürdü ve bugün astrofizik bilimi olarak bildiğimiz muazzam atılım onun kuramından hız alarak ilerlemeye devam ediyor. Kardeşev şunu görmüştü: uygarlıkların teknolojik gelişim seviyesi aslında enerji kullanma biçimlerinin seviyesini enerji kullanma biçimleri belirliyor. Yani önce enerji kaynakları konusunda ustalaşıyorlar. Asıl gelişim ve atılımları buradan geliyor. Kardeşev bir ölçeklendirme ortaya koydu ve buradaki ölçeklendirmedeki ana unsur da hangi enerji kaynağının kullanıldığı ve o enerji kaynağı üzerinde ne derece kontrol sahibi olduğumuz. Öyleyse asıl soru da şu oluyor: enerji meselesi gezegenin ve yaşamın bedel ödemeyeceği bir şekilde çözülebilmiş midir? İşte buradan başlıyor Kardeşev ve üç tip uygarlık sunuyor bize. Buna sonradan modern zamanlarda bir de dördüncü tip uygarlık ekleniyor. Tip bir uygarlık, en alt basamaktan başlayacak olursak, gezegensel uygarlık dediğimiz bir seviye. Tip 2 yıldız uygarlıkları, tip 3 galaktik uygarlıklar, sonradan eklenen tip 4 ise evrensel uygarlık seviyesi, artık en gelişmiş uygarlık seviyesinden bahsediyoruz. Şimdi tip 1'e geri dönelim. Gezegensel uygarlık aslında adı da biraz anlatıyor kendisini. Kendi yıldızlarının enerjisinden, bizim durumumuzda güneşin enerjisinden en üst düzeyde faydalanmayı başarmış bir uygarlıktan bahsediyoruz. Onu etkili bir enerji biçimine de dönüştürmüş olmasını bekliyoruz. Hatta mümkünse kontrol edebilen bir uygarlık. Peki biz şu an tip 1 uygarlık seviyesine ulaşabildik mi? Maalesef hayır, sıfırız.
8: Ona bile ulaşamadık.
7: Ona bile ulaşamadık. 2, 3, 4 daha uzun yol var. 0.7 olduğumuz söylenebilir. Hani bu tartışılan bir mesele ama ortalama 0.7 seviyesinde olduğumuz söylene geliyor. Tip 1 seviyesine dahi ulaşmış olmamamızın sebebi halen fosil yakıtları çıkarıyor ve kullanıyor olmamız. Uygarlığımız endüstriyel gelişimi dediğimiz şeyi yer kabuğunun altından çıkardığı tarih öncesi canlıların kalıntılarıyla onları yakarak sürdürüyor. Oysa bu tip 1 seviyesi dediğimiz şey aslında bir kırılma noktası. Oraya ulaşan tüm uygarlıkların zaten kaçınılmaz olarak tip 2 olma yolunda ilerleyecekleri öne sürülüyor. Çünkü tip 1'de kendi yıldızlarının, bizim durumumuzda tekrar hatırlatayım, güneşin enerjisine yöneliyorlar. Onu kullanmayı ve o konuda ustalaşmayı öğreniyorlar. Bu ustalaşma bir noktadan sonra güneş enerjisini çok daha üst seviyede kullanabilmenin yollarını da geliştirmelerini sağlıyor ki o noktada tip 2 çıkıyor karşımıza, yani yıldız medeniyetleri. Onlar da tüm bir güneş sistemine yayılmış yıldızlarına ulaşıp, yani bizzat oraya kadar yolculuk yapıp onun ürettiği enerjinin tamamını kullanabilen medeniyetler oluyor. Bunun da bir üstünde artık galaktik uygarlıklar. Onlar içinde bulundukları galaksinin sahip olduğu tüm enerji kaynaklarını kontrol edebilir düzeydeler. Tip 4 dediğimizde sonradan eklenen evrensel uygarlıklar ise kara deliklerde dahil olmak üzere evrendeki neredeyse tüm enerji kaynaklarını kullanacak ustalığa erişmiş oluyorlar. buradan konumuza, yani maalesef tip 07 seviyesinde seyreden yerküreye dönecek olursak.
8: Neden tip 07'yiz? Bunu yakın zamanda okumaya başladım. Marksist ekolojist Ian Angus çok iyi özetliyor. Bu yakın zamanda, geçen ay yeni bir kitap yazdı. Metabolic Rifts, metabolik yarılmalar diye çevrilebilir Türkçe'ye. Çok kısa bir özet aslında, son chapter'ında, son bölümünde bunu özetliyor. Bu haldeyiz derken bizim iklim istihdamına giriş için de iyi bir durum. Biz neden güneşi doğru düzgün kullanamıyoruz? Onun yerine fosil yakıtları kullanıyoruz ve fosil yakıtlardan da kurtulmak gerektiğinin farkındayız bu arada. En azından 1992 Rio konferansından beri, yani bu konferansta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştı. Ardından da her yıl işte Conference of the Parties, kısaltılmışı COP. COP'un açılımı bu. Yani taraflar konferansı yapılıyor Rio'dan beri. Şimdi 31.si biliyorsunuz Antalya'da, Türkiye'de yapılacak. Buradaki amaç sera gazı emisyonlarını sabitlemek ve hatta azaltmak. Rio'dan beri, 92'den beri durum bu. COP'lar için bu zamana kadar, diyor işte Ian Angus, yüzlerce hazırlık zirvesi yapıldı. Binlerce bilim insanının bir arada çalıştığı Intergovernmental Panel on Climate Change, İngilizce kısaltılması IPCC, yani hükümetler arası iklim değişimi paneli. Bu burada binlerce bilim insanı, 190 küsur devletten bir araya geldi. Defaatle raporlar, özetler, sentezler yayınladı. Biz Apaçık Radyo'nun programlarında da, Açık Gazete'de de çok sık yer veririz. Bu, bazı dönemeçler yaşandı. İşte 2015'te Paris Anlaşması imzalandı. Hedef küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesine göre 1,5 dereceye en yakın şekliyle sınırlandırmaktı. 2019'da ise bu, yani Paris Anlaşması'ndan sonra IPCC tarihi raporuna açıkladı ki orada Suda'yı işte iklim aktivizmine doğru yönlendiren rapor diyebiliriz. Greta ve FFF'in de üzerinde durduğu bir şeydi bu. Sıcaklık artışını, dedi IPCC, binlerce bilim insanı, tüm devletlerden bir araya gelen, 1,5 dereceyle sınırlandırmak istiyorsak 2030 yılına kadar emisyonları en az %50 azaltmak durumundayız. Bunun üzerinden geçti. Kaç yıl? 7 yıl.
6: 7 yıl. Yıl geçti. 4 yıl.
8: Evet, yani değil %50 azaltmış olmak, çok daha artmış durumda.
6: Birlikte de devam ediyoruz.
8: Evet. 2019'da ayrıca International Energy Agency, yani Uluslararası Enerji Ajansı da dedi ki bu hedefe ulaşabilmek için, IPCC raporunun, ne bir gaz, ne bir petrol, ne bir kömür madeni kuyusu vesairesi açılmalı. Bunları bir kere, yenileri tamamen ortadan kaldırmalıyız ki devam edebilelim. Ama Ian Angus da şunu hatırlatıyor. 2022 yılında 119 yeni petrol boru hattı yapım aşamasındaymış. Toplam uzunluğu 350 bin kilometre. Yani 2022 yılından işte günümüze ve belki sonraki yıllara kadar 350 bin kilometre. Ekvatoru 8 defa çevreleyecek kadar yeni petrol boru hattı döşeniyor dünyaya. Hani durdurmak bir kenara dursun. Durum bu. Bu sadece petrol boru hattı. Bir de bunun gaz boru hatları var. Yine aynı yılda 477 gaz boru hattı projesi yapım aşamasındaymış. Bir de kömür var ki en çok, en kolay görünen o devletler arasında, kömürden çıkış ilan eden devletler var. Hani gazdan petrolden yok ama kömürden var. Ona rağmen 432 yeni kömür madeni 2022'den itibaren, 485 de yeni termik santral yapım aşamasındaymış. Bunların bir kısmı tamamlandı ve faaliyete geçti. Durumumuz bu. Hani tip 1, 07'yiz, 05'iz, işte kaçtıysak durumumuz bu. Güneşten doğru düzgün yararlanamıyoruz. Onun yerine yapmamamız gereken her şeyi yapıyoruz. İşte biz bu programda bu emisyon azaltımı yani konuşurken bir yandan da istihdamı artırmanın yollarını, yani iklim değişimiyle mücadele aynı zamanda işçi sınıfı yararına, aynı zamanda işsizlikle mücadelede de kullanılabilir diyeceğiz.
6: Bu tüm bu programı hazırlayışımız, tüm altyapısında bilim kurgu sevdamız yanı sıra bir kitabımız var.
8: Evet.
6: Jonathan Neal'ın Söndür Ateşi, Yeşil Yeni Düzen ve Küresel İklim İstihdamı başlıklı kitabı ki dediğim gibi bu programın fikir öncülüğü aynı zamanda Tuna Emre'nin Türkçe'ye kattığı bir kitaptır kendisi.
8: Evet, Türkçeleştirmişti.
6: Orada bahsedilen bir konsept, iklim istihdamı. Bu krizin yaşadığımız emisyon artışına sebep olan sektörlerden ve de işlerden çıktıktan sonra nasıl işçi haklarını ve de emek şeyini patlatmayız ve de bu sürecin takılmadan devam etmesini sağlayabiliriz sorusunu cevaplıyor aslında. Çünkü çok temel bir örnek, petrol kuyusu 350 bin kilometrelik, evet, ekvatoru 8 defa dönülebilecek yeni bir boru hattı düzenleniyor. Bunları çalışmasında, kurulumunda çalışan işçiler bu sektör kapanınca ne yapacak? Çok basit bir soru aslında. Bu insanlar nereye gidecek? Ve de onun cevabını arıyor kitap. Çünkü sadece var olan çalışan ve de bu sektörler kapanınca yer değiştirecek olan işçilere değil, hali hazırda işsiz, milyonlarca işsize de istihdam yaratabilecek bir dönüşümden bahsediyor olmamız lazım.
8: Bu zaten uzun zamandan beri iklim aktivistlerine yönelik Trump'ın ve diğer aşırı sağında argümanı. Bunlar kalkınma karşıtı, bunlar işte hem tuzu kuru, ayrıca onların yöntemleri işsizliğe sebep olacak derler. Aslında böyle değil.
6: Aslında
7: küresel kuzeyde bile işsizlik yükselişte. Evet. Ülkenin bir işsizlik problemi de var, ekonomik problemlerinin yanı sıra.
6: Güzel bir büyük buhran sürecine giriyoruz ve üstüne ekolojik krizlerle birlikte.
8: Çoklu kriz tabii.
6: Çoklu kriz dönemi. Yani iklim istihdamı aslında dediğimiz bu. Potansiyel taslaklardan bahsediyor. Yaklaşık bir yıl içerisinde 8 milyon yeni işçiye istihdam yaratabilecek çözümlerden bahsediyor aslında Jonathan Neal kitabında. Yani ayda yaklaşık 670 bin kişi yeni bir işe dönüş yapabiliyor bu taslak kapsamında. Sadece bu noktada şeyi de söylemek gerekiyor. Sektör aktarımı sürecinde tabii ki de sadece buradan çıktı buraya gitti değil, eğitimler, süreçler üzerine düşünülmesi gereken bir konu, fakat aynı zamanda çok göz önünde bir çözüm.
8: Jonathan Neal'ın tabii bu arada bir eski kampanya aktivist, sendikacı olduğunu da hatırlatalım. İşin bu kısmı önemli, çünkü Jonathan Neal İngiltere'de ve Güney Afrika'da tam da sendikaların bu işi, bunları talep etmesi için büyük kampanyalar düzenlendi. Bu senin bahsettiğin 8 milyon, bir yılda 8 milyon işçi, onların yaptığı bir çalışmanın sonucu aslında. Yani illa böyle olmak durumunda değil, hatta bundan çok çok yüksekte olabilir. Dünyada kaç ülkede ne şekilde uygulanacağıyla bağlantılı, bazı ülkelerde daha düşük de olabilir. Bu sayılar belki değişir ama iklim istihdamı son derece somut bir şekilde yer almalı diyor. Hatta kitabında zaten iklim istihdamı meselesi tabii ki sendikalar, işçi sınıfı tarafından gündeme getirilmeli. Fakat bunun somutlaşacağı yer, somutlaştığı program Yeşil Yeni Düzen programlarıdır. Diyor ki buna ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Çünkü bu Yeşil Yeni Düzen daha çok Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de, eğer Corbyn iktidar olabilseydi, onun hazırladığı bir yeşil yeni düzen vardı. Bunların içerisinde yer alıyor bu kavramlar. Tabii bizim anlatacağımız şekilde değil, evet, ama yine de önemli deneyimler olarak olumlu ve olumsuz yönleriyle birlikte konuşacağız. Jonathan Neal'ın ama şeyi anlatma biçimi var değil mi? Yani böyle milyonlarca işsize istihdam yaratabildiğimizi düşünün falan diye.
6: Özgüvenle geliyor ki zaten ihtiyacımız olan da biraz o. Bu süreci bir de şunun ayrımını da yapmak gerekiyor. Bizim konuştuğumuz istihdam iklim işleri olarak geçen, evet, bir sistem. Direkt emisyon artışı, emisyon azaltımı hedefli giden istihdam ve de gezegene, hem insana hem gezegene faydalı bir girişim olarak düşünebilirsiniz. İşte enerji sektörünün dönüşümü, yenilenebilir enerjiye geçiş, ulaşım sektörlerindeki işte elektrikli araçlar, raylı sistemlerin artışı, kişisel araç kullanımlarının düşüşü gibi
8: toplu ve ulaşım, de bunun tabii her alanda ulaşım, elektrikli toplu ulaşım.
6: Aynen öyle, ve bunun bireysel açıdan değil, kolektif açıdan yapılmış ve de çalışanlarına da bu alan açılmış şekilde düşünebilirsiniz. İnşaat sektöründen tutun da ana malzeme, ana kaynak kullanımı gibi gibi bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Aslında hayatın her alanındaki ufak tefek değişimlerle varabileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz.
3: Bu da bir sanki böyle bir anlamda toplumsal, hatta sistemsel bir değişim gibi çıkıyor değil mi tablo? Aslında, netleştiği zaman evet. Onu görüyoruz. Yani birbirini tetikleyen sektörler geliştikçe, dönüştükçe, örneğin bir noktada gıda sektörünü, tarımı da etkiliyor ve orada da bir sistem değişikliği, yeni bir sistem geliştirilme ihtiyacı doğuyor. Bu da günün sonunda işsizlik sorununu çözen, topluma faydalı, gezegene faydalı, geleceğimizi kurtarma şansı bizlere veren muazzam bir dönüşüm projesi o açıdan.
6: Aynen öyle. Bir de yeni bir mevzu da değil. Yani aslında 1980'li yıllardan beri dillerde dolaşan, hatta 97 yılında sanıyorum Adil Geçiş İttifakı kuruluyor. Bir sendikal bir yaklaşımını da görüyoruz. Yani son 10 yıl içerisinde değil, 80'ler ne, hani Rio öncesi, ilk COP öncesinden beri aslında dillerde dolaşan bir şeyden bahsediyoruz bu noktada. Altyapısı olan ve de tabii ki de geç tepki gibi bir durumumuz olduğu için, işte doğru hatırlıyorsam Dubai'deki COP
9: zirvesinde.
6: COP zirvesinde ilk defa fosil yakıt lafı ediliyor. Evet, yani bu 28. 28. mi 27. COP galiba. COP 27'deydi. Tam şimdi doğru hatırlayamıyorum ama
9: 28 galiba, ama neyse.
6: Yani son 4 yılın, yani 30 yıldır neredeyse, 92 yılından beri bir konferans yapılıyor. Emisyon azaltımı isteniyor. Fosil yakıtlar ana kaynak, 30 yıl sonra belgelerde de bahsedelim bundan deniliyor. Yani bu kadar geç gelen bir algıda 80'lerde böyle bir aslında şeyin başlamış olması çok özel bir şey diye düşünüyorum.
9: Şimdi bu ilk programda onarım çağı adını kullandık. Çünkü iklim istihdamı dediğimiz şey aynı zamanda gezegenin bir tür onarımı için mücadele
6: arızalı
9: etmek.
6: Arızalı insanlardan kurtarma yöntemi.
9: Jonathan Neal sendikalıcı, bir sendika aktivisti, aynı zamanda bir sosyalist. Elbette ki meseleyi kapitalizmden bağımsız görmüyor, ancak kapitalizm içerisinde de yapabileceğimiz şeyler var. Bu kitapta çok somut bir şekilde bunu anlatıyor. Elbette kapitalizmi aşmadan bu sorunu çözmek mümkün değil dediği bölümler, son bölümlerde buna da değiniyor aslında. Ama gene de hemen şimdi yapmamız gereken iş şeyler var diyerek bu iklim istihdamı kampanyasını anlatıyor. Bir de, onarım çağı adını biz de bu sebeple kullanmıştık. Bir de onarım çağı programının jingle'ı var. Böyle coşkulu, eğlenceli bir şarkı. Bu şarkı nereden geliyor diye merak edenleriniz olabilir. Niye seçtiniz bu şarkıyı diye. Şimdi önce bir o şarkıyı dinleyelim, sonra bir üzerine konuşalım.

0: Evet, ilk programdan yanlış şarkıyı çalmayı başararak.
1: Ama çok eğlendik. Sevdik şarkıyı.
0: Çünkü Clemens Maria Haas bu şarkıyı söylüyor. Kendisinin Greta Thunberg'le birlikte yaptığı bir de Singing Blah Blah Blah Blah Blah meşhur Greta'nın sözleriydi, bildiğiniz üzere Davos'ta söylediği. Böyle bir şarkısı vardı. Biz de onun bir bölümünü jingle'ımızda kullanmıştık. Bu bölüme nasip olmadı. İlk bölüme, ilk programımıza. Bir sonrakinde çalarız sizlere.
2: Sonraki programa daha müzik düşünmeye gerek kalmadı diyebiliriz.
0: Evet, buradan Neil'in kitabından bahsedelim. Sen zaten Türkçe'ye de çevirici olan bir kişi olarak bize bu genel çerçeve içerisinde iklim istihdamını nasıl anlatıyor. Biraz daha bir son birkaç dakikamız kalmışken anlatırsan Tuna.
1: Evet, şimdi tabii tamamına değinme şansımız olmayacak. Süremiz kısıtlı olduğu için, ama biz bundan sonraki programlarda da bu kitapla ilgileniyor olacağız. Hatta belki biz size bir sürpriz yapıp yazarını da buraya sizlere getiriyor olacağız. Sonuç olarak bir dönüşüm projesinden bahsediliyor dedik ve böyle muazzam gezegensel bir dönüşüm projesi. Şimdi ilk etapta gezegensel diye bahsediyorum ama aslında Neil diyor ki bunun tek bir ülkede başlaması ve yapılıyor olabildiğinin görülmesi yeterlidir. Dünyanın her yerinde de tetiklemeye başlar. Tabii ki bunun ideali küresel bir dönüşüm projesi ama bize bir ülkede dahi başlaması en azından ilk etap için yetecek. Fakat burada çok önemli bir unsur var. Buna da değinmeden bitirmeyelim biz bu yayını. İlk programımızı bahsettiğimiz tüm bu işler, bu iklim işleri evvela devlet tarafından işletilen kamu şirketlerinde sunulmalı ki bu sistem işlesin. Neden? Kamu şirketi kamu yararını gözeten şirkettir. Neil şöyle diyor kitapta: böylece işini kaybedecek herkese iş güvencesi sunar, işçilere ihtiyaç duydukları eğitimi sağlar, makul gelirli yeni iş imkanları ile beraber tekrar istihdam edilebileceklerini de vaat eder. Ama işi özel şirketlere bırakırsanız o zaman sürecin bu şekilde işleyeceğinin hiçbir garantisi olamaz. Bu girişim kamuya ait olduğunda trilyonları şirketlere aktarmak zorunda kalmayacağımız için hepsinin maliyeti de azalır ve toplumsal açıdan bir fayda daha doğurmuş olur diyor.
0: Yani neoliberalizme karşı da önemli bir program diye görüyor Neil bunu. Ne yapmalı diye bir bölümü var. Orada ilk adım diyor Jonathan Neil, iklim istihdamını anlatın. Bulabildiğiniz her yerde anlatın. O örnek olarak televizyon programlarını vermiş. Biz ise radyo programı yapmaya karar verdik. İlk adımını gerçekleştiriyoruz. Anlatmaya başlayacağız. Bundan sonraki programlarda birazcık daha kitabın etrafında dolanıp ardından sık sık röportajlar yapacağız. Dünyadan iyi örnekler, sendikacılar, konuklarımız olacak. Jonathan Neil de belki olacak. Türkiye'den de sendikacıları davet edeceğiz. Onlarla birlikte COP31 sürecinde sendikalar iklim istihdamı meselesine nasıl hazırlık içerisindeler, onları konuşma fırsatı buluyor olacağız.
2: Böyle sayın dinleyici. Bu ilk programımızdı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta saat 4'te, salı günü saat 4'te biz yine burada olacağız. Onarım çağında tekrar görüşene kadar hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Onarım çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Deliloğlu'na teşekkür ederiz. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo.
5: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra.
6: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. que de la musique.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Başöz ve Ömer Güney Başöz'e teşekkür ederiz.
5: Diğer Kam.
8: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
5: Hazırlayan ve sunanlar
8: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Diğerkam'dan herkese merhaba. Apaçık Radyo'dasınız. Diğerkam'dasınız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Konuğumuz Özge Doruk bugün. Fikri takip yapacağız. Seviyoruz fikri takip yapmayı. Muğla konuşmuştuk. Muğla'da kömürden çıkış konuşmuştuk ve adil geçiş konuşmuştuk Gamze Çelik Yılmaz'la. Mayıs'ın başıydı. 5 Mayıs'tı program. 2 Haziran'da da Zonguldak'tan bu meseleye nasıl bakılıyor? Bunu konuşacağız. Özge Doruk böyle bir çalışma yaptılar, bir proje hazırladılar. Zonguldak'ta kömürden çıkış nasıl olur üzerine bize hazırladıkları raporu anlatacak. Bugün hoş geldin Özge.
1: Merhabalar, hoş buldum. Hoş geldin Özge deyip ben atlayayım o zaman ilk soruya. Biraz aslında çerçeveyi konuşalım isteriz. Çünkü Muğla'da kömürden çıkış konuşurken Muğla'nın bu konuda çok avantajlı olduğunu, hem çok fazla alternatif olduğunu hem de kültürel olarak madencilik kültürünün dışında başka dayanaklar olduğunu da konuşmuştuk. Bize biraz Zonguldak'ın çerçevesini çizer misin? Madencilik Zonguldak'ta nasıl bir yer tutuyor ve adil geçişte özellikle kömürden çıkışta Zonguldak'taki bariyerler ya da fırsatlar neler?
2: Elbette. Başlamadan önce aslında biraz da bu projeyi, bu çalışmayı Yeşil Düşünce Derneği adına yürüttüğümüzü de belirtmek isterim. Önden bir ön bilgilendirme olmuş olsun. Biz birkaç aydır Avrupa İklim Eylemağı'nın desteğiyle birlikte bir adil dönüşüm çalışmasını Zonguldak'ta gerçekleştirdik. Öncesinde bir sağ ön masa çalışması, akabinde de bir saha çalışmasının akabinde tamamladığımız bir rapor oldu geçtiğimiz haftalar içerisinde. Muğla'nın aksine Zonguldak tam olarak çok avantajlı mıdır bunu çok ifade edebileceğim bir bölge değil. Bir yandan şöyle bir şey var, hem çalışma esnasında hem de oraya gittiğimiz toplantılarda vesaire yaptığımız konuşmalarda şunu biliyoruz. Aslında Zonguldak'ta bir dönüşüm halihazırda gerçekleşiyor. 1980'lerden bu yana hani bölgedeki kömür üretimi, maden ocaklarının üretimi vesaire aslında gitgide azalan bir yerde. Bize bu istatistikler, çalışmalar vesaire zaten bunu gösteriyor ki rapor içerisinde de yer verdiğimiz konulardan bir tanesiydi. Halihazırda olan dönüşüme dair aslında nasıl bir katılımcılık var, nasıl dönüşüm, nasıl planlı mı, plansız mı bunu ele almıştık biz bu raporda. Ve hani bununla alakalı da yerelde yürüttüğümüz bir saha çalışması oldu insanlarla birlikte. Meselenin ekonomik ya da teknik boyutundan ziyade biraz kültürel, sosyal ve hani toplumsal odağına odaklandık aslında. Böyle bir girizgah yapayım. Tam sorunun da tam karşılığı olduğumu bilmiyorum ama biraz daha açacağım. Eğer bir soru yoksa şu an devam da edebilirim.
0: Devam edelim. Biraz projenin yapısını dinleyelim ve orada karşılaştığınız şeyleri dinleyelim. İyi olur.
2: Tabii ki. Yani saha çalışması kısmını Aralık ayında dernek ekibimizden Sevil Turan ve Emine Akgel gerçekleştirdi. Her ikisi de birkaç gün boyunca Zonguldak'ta sahadaydılar. Çıkış noktamız dediğim gibi hani Zonguldak'ta dönüşüm halihazırda zaten yaşanıyor. Üretim düşüyor, istihdam azalıyor, genç nüfus göç ediyor. Yani kömür ekonomisinin geçmişte yarattığı kamusal güvence giderek çözülüyor bölgede aslında. Bugünkü asıl mesele de hani kömürden çıkış bu olup olmayacağı değil, bu dönüşüm planlı mı yoksa kontrolsüz mü yaşanacağı sorusuydu. Bizim aklımızda bu vardı. Ve yerel topluluklar da aslında bu süreci nasıl deneyimliyor kısmı. Özellikle de aslında hani direkt sektör içerisinde olan değil de geri planda olan biz ben bunu kırılgan olarak da ifade edebiliyoruz ya hani işte kadınlar, gençler aynı zamanda işte bundan daha çok etkilenebilecek diğer topluluklar. Bir yandan da aslında meselenin diğer paydaşları, aktörleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, yerel yönetim paydaşları, aktörleri vesaire. Yaklaşık aslında toplamda 34 kişiyle derinlemesine görüşme gerçekleştirdik bu süreçte. Nitel bir saha çalışmasıydı. Bu çalışmanın sonucu üzerinden de aslında önceki raporlar ve diğer çalışmaları da temellendirerek bir bazı çıktılarımız ve politik önerilerimiz oldu. Şimdi Muğla'yla da belki biraz kıyaslayarak bir örnek vermek gerekirse yani en başta aslında şöyle siz de tahmin edersiniz bilirsiniz ki aslında kömür Zonguldak için hani sadece ekonomik değil kültürel ve toplumsal bir aidiyet alanı ve çok güçlü bir yerdi. Hala da öyle. Yani bir kent neredeyse aslında Cumhuriyet tarihi itibariyle bile düşünebiliriz aynen. kendini bunun üzerinden kurmuş bir yerde ve çok önemli, güçlü bir hafıza ve kimliği var. Sektörde olsun ya da olmasın, biz Zonguldaklı için kömür bizim, hani orada yaşamayan, orada büyümeyen, oradan ekmek kazanmayan insanlarla çok farklı bir noktada. Ben iklim alanında çalışıyorum, hani benim kömürle ilişkim çok daha farklı bir yerdeyken onların baktığı yer çok daha farklı bir noktada. Coğrafi olarak zaten farklı bir yerde, orada Muğla'dan aslında çok temel olarak da ayrıştığı konular var, avantajlar ve dezavantajlar konusunda. Böyle olunca aslında o kömürden çıkış mevzusunu bu kadar böyle dolu dolu ele almak da şey değil. İnsanların aslında orada daha fazla büyük soru işaretleri var. Bir yandan şunu da gözlemleyebiliyoruz ki yaptığımız son böyle yuvarlak masa toplantısında paydaşlarla. Geçtiğimiz senelere kıyasla, yani belki birkaç sene önce tekrar bu konu konuşulurken tamamen karşı bir yerde olsa da çalışanlar, madenciler, ilgili diğer aktörler. Şimdi mesela aslında aynı şartlar, hani aynı ekonomik şartları kazanabiliyorlarsa mesela bu kömürden çıkış mevzusunu tartışmaya, konuşmaya daha açıklar. En azından böyle bir gelişme olduğunu söyleyebilirim bölge özelinde.
3: Zonguldak özelinde bir şey söyledin. Hali hazırda zaten üretim düşüyor ve iş azalıyor demiştin. Zonguldak'ta kömürden çıkış genel Türkiye için ne ifade eder? Simgeselliğinin haricinde diye sorabilir miyim?
2: Yani burada bir şöyle bir yorum yapabilirim. Maden ocaklarıyla alakalı zaten çalışan sayısı dediğim gibi azalıyor. Kamusal olarak da kamudan ziyade hani özelleştirme süreçleri vesaire aynı şekilde devam ederken, biraz burada mesela termik santral ekonomi, yani termik santralin getirdiği ekonomik döngü vesaire burada sürecin devamlılığını aslında hala sağlıyor. Bu da biraz da böyle yerel kömür üzerinden değil de ihraç edilen kömür üzerinden dönüyor. Şimdi buradaki kömürden çıkış mevzusu da aslında bu bağımlılık, bağlılık konusunu da mesela ele alacağımız konulardan bir tanesi. Tam şey oldu mu bilmiyorum. Doğrudan bir cevap verebildim mi soruya?
3: Oldukça, oldukça. Rauf bir şey soracak sanırım. Açıldı çünkü mikrofonu görüyorum.
0: Evet. Şimdi meselenin orada şu anda yaşayan bir kömüre bağlı ekonominin var olması tabii Muğla'dan temel farkı yaratıyor. Ama bu geçtiğimiz zaman dönemlerde 2023'te de galiba benzer bir çalışmanız vardı. Orada iklim okulu faaliyeti yürütmüştü Yeşil Düşünce. O zaman daha umutsuzdu bu mesele. Yani insanlara kömürden çıkmanın mümkün olduğu söylendiğinde çok da inandırıcı gelmiyordu. Az önce söylediğin şey bunun aslında biraz daha kabul görür hale geldiği. Neler olmuş? Yani argümantasyonlar neler? Bu kabul görme nasıl gerçekleşiyor? Devlet yaparsa olur mu diyorlar, yoksa kendileri de hazır olduğunu mu düşünüyor madene dayalı ekonomiden etkilenen gruplar?
2: Yani burada mesela bizim konuştuğumuz bu konuları oradaki insanlar aslında birebir yaşıyor dediğim gibi. Yani kamunun oradan çekilmesi, mevcut alanların özelleştirilmesi, hani burada bir güvencesiz çalışma alanı yaratıyor insanlara. İşte bir yandan aslında o kaçak ocaklar, işte iş cinayetleri, kayıt dışılık vesaire, hani bunların hepsi bizim istatistik ya da şey olarak sunduğumuz şeyler, onların hayat gerçekliği içerisinde. Ve hani özellikle hani o şey olayı da değil, hani Zonguldak, hani bu kara elmas dediğimiz hani altın çağını yaşıyor dönemi de hiçbir şekilde değil. Genel olarak zaten fosil yakıtlar öyle bir yerde değil. Zonguldak da bunu aslında kendi küçük şeyi, interlantı içerisinde yaşayan bir noktada. Zaten kömür dediğim gibi aslında santralleri çalıştıran kömür, ihraç edilen kömür, liman vesaire. Hani orada bambaşka projeler zaten bir yandan planlanıyor. Buradaki sıkıntı az önce dediğim gibi bu planlama aşaması ya da dönüşüm kısmında insanların, orada yerelde yaşayan insanların dahiliyetiyle alakalı bir sıkıntı. Var olan dönüşüm kime hizmet ediyor, neye hizmet ediyor ki, biz adil dönüşüm konuşurken de zaten meselenin adil olma kısmı, hani burada o tabana yayılabiliyor mu, gerçekten bir adalet var mı, bunun üzerine konuşmak gerekir. İnsanlarda da dediğim gibi hani şey, özellikle gençler, hani mevcut halihazırda zaten uzun bir süre orada çalışmış, emekliliği yaklaşmış insanlar için vesaire belki alternatifleri konuşmak daha şey olabiliyor. Doğal olarak hani daha tutan bir yerde kalabilseler de gençlerin aslında burada mesela bizim görüştüğümüz kişiler içerisinde en azından hani bir iş olanağı bulursa mesela Zonguldak'tan göç etmek konusunda şey yok yani hani gençler göç etmek istiyor vesaire hani çok bilindik bir argümandır ama tam aksine bizim görüşmecilerimiz en azından çok büyük bir şeyi kapsamasa da örneklem içerisinde iş olanağı olduğu sürece hani mesela ve hani o güvencenin yiyebildiği zaman kalmak konusunda gayet de motive insanlardı. Böyle bir aktarım aldık onlardan mesela. Fark dediğim yani böyle bir şey içerisinden bir yandan geçerken dediğim gibi mesela hani dahiliyet kısmı bence esas burada öyle bir şey var. Yerelden tutun hani en küçük paydaştan merkezi kısma kadar burada böyle bir dinamik zincir var ve maalesef bu kısımla alakalı güvencesizlik ve aslında temel bir inançsızlık var diyebilirim.
3: Peki bu dönüşüm meselesini pardon Rauf araya gireceğim konuşurken özellikle adaleti de konuşurken iki şey söylüyorsun bence çok kritik. Birincisi gerçekten bu dönüşüm sonucunda oradaki insanlara ne olacak ve nasıl bir adil dönüşüm sağlanabilir? Zaten bu konuda politik önerileriniz de var ama bir diğeri daha büyük bir ülkeyi kapsayan kalkınma meselesi de aynı zamanda yani gençlerin göç etmemesi, o kentte daha fazla iş bulunabilmesi, yani tırnak içinde İstanbul'un 3 ya da 5 büyük şehri dışında da yaşamın var olabilmesi başka tür bir adil kalkınma planı gerektiriyor gibi hissediyorum ben. Bu perspektiften bakınca adil dönüşümü nasıl tanımlarız?
2: Vallahi bayağı planlı ilerlenmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Bunu böyle yani çok tartışıyoruz. Genelde iklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının böyle odağında olan temel konulardan bir tanesidir. Bu sene biliyorsunuz hani COP31'de yaklaşıyorken adil dönüşüm tartışmaları da bir yandan aslında tam gaz devam ediyor. Şimdi burada da farklı yaklaşımlar vesaire var ama hani bu yerel toplulukları içine dahil eden ve hani gerçekten yerelden bir dönüşüm mevzusu kısmıyla alakalı ya çok ince bir planlama gerekiyor. Aslında bütün bu tartışmalar, konuşmalar şu an sizinle de yaptığınız dahil olmak üzere hani her şey ufak ufak bir yandan gerçekten hani yapbozun parçası gibi bir araya geliyor. Hani temelde bu

0: bırakılıp bir başka ekonomik belirleyene geçilmesi süreçlerinde yani her zaman bir direnç olur zaten. Hani bunu biliyoruz. Ama bu direnç bir somut faydaya, sürdürülmesinden umulan bir gelecek beklentisine falan yaslanır. Konuşmanın başında söylediğin şey yani bir güvence talebi var. Aslında bunu çok iyi açıklıyor. Yani bu şu anda bir kömürde direnç yok belki ama başka bir güvence verilmediği için de kömürde dirence dönüşüyor bu. Doğru mu anlamışım?
1: Evet evet yani temel şeyde mantık doğru. Yani orada şu örneği de verebilirim hatta son geçtiğimiz ay yaptığımız bu yuvarlak masa toplantısı diyeceğim. Yani Zonguldak'ta rapor tanıtımını gerçekleştirdik biz. Oradaki katılımcılardan bir tanesinin mesela yorumunu aktarmak isterim. Yani Zonguldak'ta bir yandan bu dönüşüm mevzuları bir yandan da oluyor dediğim gibi aslında. Şimdi ismini getiremedim çok... Önemli bir çalışma var bir yandan. Filyos Vadisi projesi. Zonguldak içerisinde liman bu duymuşsunuzdur belki işte bu doğalgaz vesaire hattı çekimi vesaire bambaşka bir tartışma konusu dönüyor mesela. Orada gübre fabrikası projesi var. Mesela şöyle bir yorum gelmişti. Yani gübre fabrikasının yapacağı kirlilik işte bölgeye vereceği zararı düşününce ve hani onunla alakalı bir şey detay verdiği. Daha sonra hani bunun kömürden ne farkı var mesela hani ve bu bizim istediğimiz bir şey miydik yani? Hani bu dönüşümün oradaki ekonomiye tam ne katkısı var? Oradaki istihdama nasıl bir şeyi var? Bir yandan zaten hani iklimden bahsediyoruz. İklim değişikliği, kriz, işte çevresel etki problemleri. Hani burada bunun alternatifi bu mudur mesela gibi bir yerden? Değil ve gerçekten tam da o söyledikleri gibi hani bunun meselesine nereden dahil oluyorlar vesaire. Hani bu adil dönüşüm süreçleri ya da bu tartışmaların da bir yandan aslında tam da hani az önce de tekrar dediğim gibi aslında dahiliyet olmadan ilerlenmesi inanılmaz bir samimiyetsizlik hissini veriyor. En azından birebir hani o konuşma görüşmelerden aldığımız yorumlardan bir kısmı bu şekildeydi. Böyle aktarabilirim.
2: Peki pardon buyur bu sefer Sera.
0: Her yerde bu kömürden çıkış konuşulduğunda bir turizm potansiyeli meselesi de gündeme gelir hep. Zonguldak için bildiğim kadarıyla başka bir ilginçlik var. Şehrin bir kömür şehri olmasından gelen aslında turizmin kömür odaklı bir turizme evrilme olasılığı var, olanağı var diyeyim. Yani bugüne kadarki yaşadığı 200 yıllık tarihte kömürün kapladığı yer Zonguldak'ta kömür odaklı çok fazla ziyaret edilebilir alan yaratıyor. Ve bir tarihsel ziyaret alanı haline dönüştürüyor onu. Bir kültürel miras taşıyıcısı durumuna dönüştürüyor. Galiba çalışmanızda bununla ilgili de bir seçenek var. Biraz ondan söz etmek isterim doğrusu.
1: Evet şu an Zonguldak'ta bir tane kömür jeoparkı var. Mesela ve hani şey hem kömürle alakalı hem de kültürel ve arkeolojik. Bunun bir kısmını ben görmüştüm aslında ve güzel bir çalışma, güzel bir şey. Ya bu çalışma, yani evet bu arada hem Muğla için de muhtemelen konuşulmuştur ki zaten Muğla'nın büyük bir potansiyeli turizm üzerinden konuşulabilir. Zonguldak'ta öyle bir o kadar çeşitliliği barındırır mı vesaire bu şey çok mümkün olmayabilir ama tam da bu tarz böyle bölgelerin dönüşümüyle alakalı hem benim bildiğim Romanya'da hem Almanya'da aslında farklı bölgelerde çok güzel çalışmalar ve dönüşüm projeleri var. Bu çok sistemli bir şekilde mesela buradan yürütüldüğü zaman hiç olmayacak şey de değil benim bu konuyla alakalı. Tabii ki de bütün bir dönüşüm ve hani bütün bu istihdam işte insanların tekrardan hani o sisteme uygun bir şekilde adapte olması, entegre olması ile ilgili tek başına yeterli olacak bir çözüm değil. Ama bir kentin dönüşürken sahip olduğu mirası, işte bu kültür ve aidiyet olayından bahsediyorduk. Hani onu dışlamadan ve aslında kömürün de bu sürece bir parçasını hala dahil ederek bunun üzerinden bir şeyi devam ettirmek, bir geleneği ya da artık nasıl tarif edersek çok kıymetli. Ben mevcut olan projenin de hani güzeldi ve hala bence geliştirilmeye de gayet açık ve hani devam da edilmesi gerekiyor. Ve bununla alakalı da mesela güzel bir pazarlamayla hani kültürel olarak kıymetli bir örnek olur. Hatta bence sanırım Türkiye'de belki... Afşin'i saymayacağım. Orası çok şey onu saymıyorum. Orası çok bayağı santral bölgesinde döndü ama hani kömür madenciliği, madencilik, işte bu kara elmas vesaire hani hafıza, aidiyet falan hani bütün bunları konuşurken dediğim gibi bence en iyi örnek olabilir eğer güzel bir proje

0: tamamlanır ve bununla alakalı sistemli bir ilerleme sağlamışsın.
1: Havzasında Almanya'da benzer bir araç kullanıldı. Yani sadece bu kullanılmadı ama araçlardan bir tanesi gerçekten sanayi kültürünün, sanayi mirasının korunması meselesi. Yani güçlü bir bölgesel planlamaya yaslanarak yaptılar ve özellikle de teknoloji merkezleri kurarak desteklediler. Ama çok ağırlıklı bir yer, özellikle dönüşüm başlangıcında ağırlıklı bir yer tutmuştu. Yani 90'ların sonlarında başladı diye hatırlıyorum. Evet, yapılabilir bence de. Damla, son söz sende galiba.
0: Aslında son bir soru, ondan sonra son söze geçeceğiz ama çalışmanın sonucunda politika önerileriniz var demiştik ve Zonguldak özelinde yapılmış bir saha çalışmasıyla harmanlanmış öneriler bunlar. Toparlarsak Zonguldak için kömürden adil çıkış nasıl bir çerçeveye bakıyor?
2: Evet, bu birkaç dakikaya çok yedirebilir miyim bilmiyorum ama ya şöyle söyleyebilirim, hani katılımcı ve kapsayıcı bir planlama modeli üzerinden biz politika önerilerimizi yaptık. Hani bununla alakalı da aslında önerdiğimiz model, hani mevcut katılım ve yönetişim aslında yapısının sınırlıkları üzerinden bir çıktığımız var. Tam tersine aslında çok katmanlı katılımcı bir yönetişim sistemi yapısının oluşturulması, bu topluluk temelli katılım düzeyinin güçlendirilmesi ve aslında meselenin bütün paydaşlarının dahiliyeti, görünürlüğü aslında sözlerinin dinlenmesi ve aslında söz alabilecekleri ortam. Burada çok ufak şunu da ekleyebilirim aslında görüşmelerle birlikte. Zonguldak sivil alanda, sivil toplum alanında aslında çok güçlü bir şehir. Bununla alakalı da gerçekten iyi çalışmalar yürüten, topluluk olmayı bilen, bu da aynı zamanda o şeyden gelen belki sendikal ve işte kendi geleneği içerisinden gelen bir yapısı var. Aslında öyle bir potansiyel var. Bunun gerçekten iyi bir şeye, hani potada ya içerisinde yerleştirilirse o temsili koordinasyonun, ortak karar alma platformunun oluşturulması, bunlar hepsi bizim rapor içerisinde önerilebilir önerilerimiz arasında yer alıyor. Bunların dahiliyetiyle birlikte var olan dönüşümü en iyi aslında Zonguldaklılar karar verecek ve ilerletecek bir yandan. Bu bir işte insanların dahiliyeti, bir yandan aslında istihdam ve yeniden beceri kazandırma süreçleriyle alakalı çalışmaların tam olarak birlikte konuşulması. Çok ayrı açıp konuşmak gerekir tabii ama kadın istihdamı ve bakım ekonomisinin aynı şekilde özelinde bununla alakalı çalışmaların yer alması, gençler için yeşil iş, staj ve mikro hibe desteği, bir yandan da yan sektörler için dönüşüm desteği. Hani bütün bunların ve bir yandan işte fon erişimi, teknik yardım mekanizması vesaire. Bunlar hepsi teknik konular bir yanıyla ama hani konuşulmamış, yapılmamış ya da böyle yeniden keşfedilecek şeyler değil aslında. Bir yandan bunların örneklerini görüyoruz, birlikte konuşuyoruz, veriyoruz. Bir yandan da aslında bu bir araya gelişler vesaire aslında insanların ne istediğini, neye yapabileceğine dair de bize güçlü doneler veriyor. Katılım belki hani şey program boyunca ara ara hep bunu söyledim ama hani işte yani katılımcı model ya gerçekten hani bu bir planlama modeli hazır gerçekten buna hazır bir şehir ve bununla alakalı da hani şey varken hani böyle bir dinamik varken çok güzel bir örnek oluşturulabilir. Yani dilerim ki bir noktada hani zaman bize bunun şeyini gösterir. Öyle söyleyeyim hani.
0: Peki, Özge Doruk Yeşil Düşünce Derneği'nden bizlerle beraber de diğer kamda birkaç hafta önce Muğla'da kömürden çıkışı konuşmuştuk ve bugün de Zonguldak'ta kömürden çıkışı konuştuk. Umalım ki Türkiye'de kömürden çıkışı net metriklerle ve kesin bir ufukla konuşabildiğimiz günler gelsin diyerek bu haftalık programı kapatıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın Rauf. Hoşça kalın Özge.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Çok teşekkürler davetiniz için.
3: Diğerkam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Başöz ve Ömer Güney Başöz'e teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Oh, Granny. Sakat muhabbet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
4: Where did your husband, my granddaddy go?
3: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
4: He went off to heaven just before you were born. She said, he went off to heaven.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Işık Gürleyen ve Emine Öncel'e teşekkür ederiz.
2: Dünyanın Cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Efendim, yaz giriş yaptı hayatımıza net bir şekilde İstanbul'da. Bir yandan bayram tatilini de geride bıraktık. Şimdi tahminimce bir kısmınız gittiğiniz yerlerdesiniz, bir kısmınız geri dönüş yaptı. Ama gerçekten de yaza başlangıç yaptık. Tabii bu süreçte bazı gelişmeler de oldu, yine bazı kayıplar oldu. Bir tanesi bu akşam çalacağım sanatçı, Sonny Rollins'i 25 Mayıs 2026 tarihinde Woodstock şehrinde kaybettik. O sırada çok sevdiğim, çok sevdiği bir ressam olan Mustafa Orhasan aramızdan maalesef elim bir kaza sonucu ayrıldı. Biliyorsunuz ben senelerdir bu programı böyle biraz günlük tutar gibi tutuyorum. Sonny Rollins de babamın doğum gününde vefat etmiş. Böyle enteresan da bir durum, böyle tesadüf oldu. Ben de şöyle bir açtım baktım Sonny'nin eski albümlerine. Tabii en çok bahsedilen bir Bridge albümü vardır. Onu bir dinleyelim. Biraz da albümün arka planını inceleyelim istiyorum. Güzel bir review buldum. Onunla da ilgili Jazzbeats sitesinde Jack Kenny'nin kaleme aldığı bir yazı var albümle ilgili. Onun da çevirisi üzerinden giderek Bridge albümünü dinleyelim ve Sonny Rollins'i de analım istiyorum. Aramızdan yeni ayrılmışken. Şimdi ilk bir track'le başlayalım. Ondan sonra albümün hikayesine doğru geçeriz. Bridge albümünün bu 1962 tarihli albümün ilk track'inin adı Without a Song. Buyursunlar.

Evet, ben Sanat Deli Orman Teknik Masa'da Dila Yılmaz sizlerle birlikteyiz ve Sonny Rollins'in Bridge albümünü dinleyeceğiz bu akşam. İlk track geldi. Albüm aslında çıktığı zaman biraz hayal kırıklığı hayal kırıklığına uğratmış insanları. Öyle bir ön bilgiyi geçeyim ama valla keyifle dinliyoruz. Yani ne hayal kırıklığı yahu. piyano yok. Piyano yerine gitar var. Hangi efsane isimler var Sonny Rollins'in yanında? Sonny tenor saksafonda tabii. Jim Hall var gitar, böyle ona güzel güzel alanlar bırakarak çalıyor. Bob Crenshaw var kontrbasta. Ben Reilly var davulda. Albümün büyük bir kısmında ve bir de Harry Saunders'ı da duyuyoruz. Bir parçada onu da duyacağız. Şimdi niye eleştiri almış bu albüm o zaman? Onun sebebini işte şimdi size yazısını aktaracağım. Köşe yazarı açıklamış, Jack Kenny adı. 2022 yılında 16 Eylül 2022'de kaleme aldığı bir yazı bu. Şöyle açıklıyor kendisi. Efendim, bu arada ben size bugün balkonumdan güzel bir yayın yapmayı planlamıştım. Evdeyim şu anda. Fakat kargalar ve kediler arasında bir kavga çıktığından dün gece bol bol karga gaklaması var. Kuş cıvıltıları yok. O yüzden odama kaçtım. Bu seferlik kuş cıvıltılarımız olmadan devam ediyoruz. Şimdi ben size Jack Kenny'nin aktardıklarıyla baş başa bırakacağım. Ben size Türkçe olarak ileteceğim. Şöyle diyor Jack. 1962 yılında Sonny Rollins 3 yıldır halka açık bir performans sergilememiş. Hani sahneye çıkmamış. Bu sıradan bir 3 yılda olmamış aslında. Miles Davis Kind of Blue albümünü kaydetmiş. Ornette Coleman ise o sırada The Shape of Jazz to Come ile New York caz sahnesine adeta fırtına gibi giriş yapmış. Caz meraklıları Rollins'in bu meydan okumaya nasıl karşılık vereceğini büyük bir merakla beklerken daha klasik çizgide, yani bir albüm çıkınca o hayal kırıklığı yaşanmış. Yani eski üstün konumunu nasıl acaba geri kazanacak derken Rollins'in geceleri Williamsburg Köprüsü üzerinde çalıştığına dair söylentiler de yayılmış. Spekülasyonlar, beklentiler yoğunlaşmış, büyümüş, büyümüş derken daha böyle klasik çizgide The Bridge albümü çıkınca ofur pofur olmuş millet. Ne Miles Davis'in model doğaçlamaları kadar böyle devrimci, ne de Ornette'in geçmişin neredeyse tüm kurallarını bir kenara bıraktığı kadar radikal bir çalışma görmeyince, duymayınca hayal kırıklığı yaşamışlar. Ama Jim Hall de Rollins'i yeni zirvelere taşıyabilecek bir isim yani. Ama o da daha böyle muhafazakar bir çizgide doğaçlama yapmayı tercih etmiş bu albümde, The Bridge albümünde. Rollins daha sonra 1959'da niye durduğuna dair bir açıklama yaparken şöyle demiş. 1959'da durup yeniden düşünmek ve kendimi geliştirmek istedim. Yani The Bridge ile de bu amacı, yani yenilik yapmak değil, aslında sahip olduğu birikimi sağlamlaştırmakmış, temellerini sağlamlaştırmakmış ve bunu da başardığını düşündüğünü açıklamış Sonny Rollins. Biraz önce de değindiğim gibi albümde piyano da yok. Jim Hall ön plana çıkıyor. Şimdi biz ikinci bir kaydımızı dinleyelim bu efsane albümden. Where Are You? Buyursunlar.

Şimdi albümde Sony'nin kendi bestesi olan iki parça gelecek. Bu arada Jack köşe yazısında şöyle diyor. Normalde beklenmedik parçaları yorumlamayı severdi Sony. Mesela I'm an Old Cowhand gibi parçalar üzerine doğaçlama yaparmış. Ama bu albümde daha böyle uslu standartlar seçmiş. Şimdi kendi bestelerinde de şöyle bir durum var. Mesela birazdan dinleyeceğiniz John S'te 34 ölçülük koruslar var. Bu yani 32 değil 34 biraz form dışı, alışıldık form dışı. Bridge'de ise daha hızlı tempoda olacak o. Korusların bazılarında 4-4'lük ölçüye geçecekler. Bazılarında 6-8'lik olacak. Yani bu şekilde bir karışım yapmış. Bu da sıra dışı aslında o dönem için. Hem Rollins hem de Hall bu parçada daha böyle özgünlüğün tadını çıkaracaklar yani Jack'in de deyimiyle. Şimdi biz John S'i ardından da albüme adını veren The Bridge'i dinleyelim. Buyursunlar.

Nasıl da çenebazlar değil mi? Muhteşem, muhteşem. Crenshaw beni benden aldı tekrar dinlerken. Şimdi albümün aslında böyle en unutulmaz parçalarından bir tanesi geliyor. Bu aslında bestecilerine baktığımız zaman yine çünkü bir standart. Billie Holiday ve Arthur Herzog Jr.'ın birlikte yazdığı bir beste, eski God Bless the Child. Şimdi giriş yapacaklar, güzel böyle melodinin şerbetini bir yavaş yavaş akıtacaklar. Ardından Sonny Rollins çok böyle ıssız diyebileceğimiz bir solo atacak parçanın içinde. Hadi hep birlikte dinleyelim, buyursunlar.

Evet, şimdi bir Cole Porter klasiği seslendirecekler, yorumlayacaklar. You do something to me. Buyursunlar.

Aslında bu albümün orijinal RCA release'inde diyelim, yani o RCA etiketiyle çıktığında 6 parça bulunuyordu. Fakat bugün baktığımızda albüme bonus track'ler var. O ekstraları biliyorsunuz artık koyuyorlar ya da yayınlanmayan track'leri ekliyorlar, remastering'ler yapıyorlar. Böyle biraz etine dolgun oldu artık eski caz albümleri. Bu albüme de takviye yapılmış. Bu şekilde ben birkaç tanesini mecburen pas geçtim. Çünkü süreleri çok uzun. Sığmaz yani, If I Ever I Would Leave You için bonus track var mesela. The Night Has a Thousand Eyes'da da bonus track var. The Bridge'in de var. Ben size daha vaktimizde de sığacağını düşündüğüm için son olarak God Bless the Child'ı çalmak istiyorum. Onun alternatif bir kaydı daha var, versiyonu daha var, bonus track olarak yine. Bu

Bu arada şu anda biz 2015'te Crazy Warthog Media tarafından yayınlanan versiyonunu dinliyoruz albümün. Bu şekilde son olarak God Bless the Child'ı bir kere daha farklı bir yorumla bu efsane ekipten dinlemiş olalım efendim. Yaz mevsimimiz hayırlı uğurlu olsun. Haftaya yine görüşmek üzere hayata. Müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo'yla tutulmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Gürültü ve duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
4: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Merhaba sevgili seyirciler. Ben Damla Büyüker Doğmuş. Lütfen çevreyi kirletmeyin, yoksa hayvanlar ölümüne neden olabilir. Bir de özellikle kutup ayıları. Onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
2: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Giresun Trebolu'da sondaj çalışmasını durdurun başlığıyla Change.org Taksim Trebolu'da sondaja hayır adresinde Enise Kocaman tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Giresun'un Trebolu ilçesindeki Sekü köyünde sondaj çalışmalarının başlatıldığı, bölgenin 9 köyün su kaynaklarının merkezi olduğu, dünyanın en kaliteli fındığının yanı sıra çayının da yetiştiği benzersiz topraklara ev sahipliği yaptığı, sondaj çalışmalarının toprağın altındaki kaynaklara ulaşmayı hedeflerken yüzeyde yaşayan insanlara ve doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verme riski taşıdığı anlatılıyor. Su kaynaklarının ve tarımın tehlikeye girmesinin Giresun'un ekonomisi ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkiler yaratacağı da eklenmiş. Hep birlikte sesimizi duyurarak bu çalışmaları durdurmalıyız diyorlar kampanyada. Destek çağrısı Change.org Taksim Trebolu'da sondaja hayır adresinde. Kapadokya betona kurban gitmesin, doğal ve tarihi mirasımızı koruyalım başlığıyla Change.org Taksim Kapadokya'yı koru adresinde Demet Cambazoğlu tarafından başlatılan kampanya 10 binden fazla imza topladı. Kapadokya binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle dünyanın en özel bölgelerinden biri. Ancak son yıllarda hızla artan betonlaşma ve büyüleyici coğrafyayı tehdit ediyor. Plansız yapılaşma, otel ve konut projeleri bölgenin doğal dokusuna geri dönülmez şekilde bozuyor açıklamasında bulunmuş. Kampanyacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nevşehir Valiliği'nin acilen harekete geçmesini istiyor. Talepleri şöyle: Kapadokya'da yeni beton yapılaşmanın durdurulması, mevcut tarihi ve doğal dokunun korunması için sıkı denetimler getirilmesi, sürdürülebilir turizm politikalarının uygulanması. Kapadokya sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak mirası. Eğer hemen önlem alınmazsa eşsiz kaya oluşumları, peribacaları ve tarihi yapılar geri dönülmez şekilde zarar görecek. Gelecek nesillere miras bırakmak istediğimiz Kapadokya için bugün harekete geçmek zorundayız mesajı. Kampanyada Change.org Taksim Kapadokya'yı koru adresinde. Finike Göklimanı'nda taş ocağının yapımını durdurun başlığıyla Change.org Taksim Finike adresinde de Nurdan Bilal Yongacı tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Finike'nin Boldağ mevkiinde Gökliman koyu arkasında iki yeni taş ocağı ve maden ocağı inşa edildiği, bunlardan birinin çalışmalarına başladığı, diğerinin onay aşamasında olduğu, bu inşaatın ilçenin doğasını ve çevresini tehdit ettiği ve bölgede yaşayan herkesi endişelendirdiği anlatılıyor. Kampanya metninde doğal güzelliklerin ve çevrenin korunması için bu projelerin durdurulması gerektiği, eğer bu projeler devam ederse geri dönülmez ekolojik hasarlar yaşanabileceği vurgulanmış. Nurdan Bilal Yongacı, siz de Finike'nin eşsiz doğasını korumaya yönelik bu önemli çabamıza katılın ve sesimizi güçlendirin diyerek çağrıda bulunuyor Change.org Taksim Finike adresindeki kampanyasında. Mehtap İnce, dünya içecek kapakları şişeye bağlı üretilsin talebiyle Change.org Taksim plastik kapak adresinde bir kampanya başlattı. Kampanya metninde günümüzde plastik atıklar çevremizi ve ekosistemimizi tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. Türkiye'de içecek şişelerinde kullanılan kapakların şişeden ayrı üretilmesi nedeniyle büyük miktarda plastik atık doğaya karışmaktadır. Oysa Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede kapakların şişeye bağlı olarak üretilmesi zorunlu hale getirilmiş ve böylece atık miktarı önemli ölçüde azaltılmıştır ifadeleriyle konuya dikkat çekiyor kampanyacı. Çevre bilinci yüksek bireyler yetiştirmek ve doğaya karşı sorumluluk bilincini arttırmak için konunun takipçisi olduklarını belirterek küresel örneklerde olduğu gibi şişe kapaklarının şişeye bağlı üretilmesinin uygulanması Türkiye'de yaygınlaştırılırsa plastik atık miktarının büyük oranda azalacağı, çevre kirliliğinin önleneceği, sürdürülebilir üretim konusunda güçlü bir adım atılmış olacağı vurgulanıyor kampanyasında Change.org Taksim plastik kapak adresinde. Tabii kökten çözüm tek kullanımlık plastiklerin tamamen ortadan kaldırılması ve de sadece tekrar kullanılabilir cam şişelerin kullanılması olabilir. Ordu'da Melet Irmağı'nın denize döküldüğü yerdeki yeşil alan kuşları için koruyalım başlığıyla Change.org Taksim Melet Kuş Cenneti adresinde Ordu Çevre Derneği yani ORÇEV tarafından kampanya başlatılmıştı ve 14 binden fazla imza toplandı bu kampanyada. Ordu Melet Irmağı'nın denize bağlandığı noktada bulunan bu yeşil alanın kalıcı ve göçmen kuşların konaklama ve yaşam bölgesi olduğu, göçmen kuşların bu kıyıdan Gürcistan'a kadar olan kıyı boyunca durabileceği başka bir doğal sulak alanda olmadığı, bu nedenle böyle bir doğal alanı yok etmenin canlıların yaşam haklarına saldırı olduğu vurgulanmış kampanyada. Yetkililerden ordunun eşsiz doğal alanını korumak ve çocuklarımız için geleceğe sürdürülebilir bir çevre bırakmak için planlanan inşaat projelerinin iptal edilmesini, bu bölgenin Melet Kuş Cenneti olarak ilan edilmesini ve alanın ordunun ekoturizmine kazandırılmasını talep ediyoruz. Doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkını hep birlikte savunuyoruz. Lütfen taleplerimizi duyurmamıza, canlıların sesi olmamıza destek olun ifadeleriyle çağrıda bulunmuşlar. Change.org/Taksim Melet Kuş Cenneti adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Büşra Yar Yılmaz ve Dilan Ağgez olarak sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
2: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam diyorum.
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 2 Haziran 2026 tarihli yayınımız bir Sonny Rollins icrasıyla başladı. You Don't Know What Love Is, bir caz standardı. Pek çoklarınızın, pek çok caz severi bildiği bir standart. Geçen hafta, geçen günlerde 95 yaşında ayrılan Sonny Rollins'in yorumuyla siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine ulaştı. Caz dünyasının dev ismi, saksafon devi ya da saksafon colossus olarak da tabir edilen Sonny Rollins artık aramızda değil. Son 10 küsur yılı zaten çok aktif geçirmemiş olsa da Sonny Rollins olmanın, kendi kabına sığamamanın huzursuzluğunu ve arzusunu yaşamının son günlerine kadar hissetmiş çok büyük bir isim hakikaten. 50'li yılların ikinci yarısı itibariyle müzik kaydetmeye başlamış ve o dönemde pek çok müzisyeni etkilemiş. Miles Davis ve John Coltrane gibi isimlerle ismini rahatlıkla almak gereken Rollins'in parçaları bu hafta Açık Dergi'de bizlerle olmayı sürdürecek. Bu akşam da fırsat buldukça onun kayıtlarına yer vereceğiz. Evet, You Don't Know What Love Is'de başladık bunu yapmaya. Şimdi kültür ve sanat çevresinden notlar var önümüzde. Kent takvimini sunacağım ben sizlere. Saat 6.30'a kadar geçecek sürede. Bu yayın dönemi itibariyle Açık Dergi eski kuşağına geri döndü. Saat 6 ile 8 arası sizlerle buluşmayı sürdürüyoruz. Bu akşam önümüzdeki bir saat boyunca önce kent takvimine bakacağız. Sonra da özel bir sergi konuşacağız. Aslında köşelerimizden bahsetmek istiyorum. Dinlemişsinizdir tabii ki Nazlı Zaman, Didem Gençlik ve Ömer Madra detaylı bir şekilde dün sabah sevgili Günün Kuşağı'nda 64. yayın döneminin Açık Dergi formatından da bahsettiler. Şimdi alışma zamanları. Bu akşam iki yeni köşe var sizlerle buluşacak. Önce bir onlardan bahsedeyim. Ekoton ve Felsefe Açıklarından kuşaklarım. Felsefe Açıklarından ismi yabancı gelmiyor olabilir bir kısmınıza. Eski bir köşemizde zira Açık Dergi'de Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rifat Ödül geri döndüler Açık Dergi'de. Yeniden Felsefe Açıklarından kuşağını sunacaklar. Çok heyecanlıyız. İlk bölümü bu akşam dinleyeceğiz. 64. yayın döneminin ilk bölümünü. Evet, bu hafta patikalar üzerine konuşacağız diyor Murat ve Ahmet. Patika yollar ve türlü türlü başka yollar. Jaspers'le birlikte felsefeyi yolda olmak olarak tanımlarsak bu yol nasıl bir yol olacak? Nasıl girilip nasıl yol alınacak ve bir yere çıkabiliyorsa nereye çıkılacak, bir felsefi sohbetle karşılıyorlar yayın dönemini. Felsefe Açıklarından kuşağı bu akşam saat 7.30'da yeniden sizlerle buluşuyor. Radyonuz o zamana kadar açık kalsın. Zaten çok kıymetli başkaca gündemlerimiz var. Ekoton'dan bahsedeyim. Nazlı ile birlikte, Nazlı Zaman'la birlikte benim bu yayın dönemi boyunca sürdüreceğim bir özel kuşak bu. Ekoton bizleri de çok heyecanlandıran ve mobilize eden bir program diye düşünüyorum. Ekolojide iki yaşam alanının birbirine değdiği ve çoğu zaman en yoğun çeşitliliğin ortaya çıktığı geçiş bölgeleri ekoton olarak adlandırılıyor. İşte biz de bu adlandırmadan hareketle oluşturduğumuz programda ekolojik düşünceyle temas eden ve sanatın dönüştürücü gücüyle yeni ilişkiler kuran çağdaş sanatçılara kulak vereceğiz. Bugün dünyayı nasıl yaşadığımız, hissettiğimiz ve hayal ettiğimiz geleceği de belirlerken belki de ihtiyacımız olan şey teknik çözümlerden ziyade yeni duyarlılıklar ve yeni bir ortak yaşam ve hayal gücü geliştirmek diye düşünüyoruz. İşte bu konuda bizlere ilham olacak sanatçılar da yan yana geleceğimiz Ekoton bölümü bugün itibariyle başlıyor. Bu akşam Evrim Kaçar konuğumuz. Hop 1-2 isimli sergisinin geçtiğimiz günlerde Depo İstanbul'da açtı sevgili Evrim. Daha önce de Açık Dergi'de Radyo Bienal zamanlarında Hassas Sesler Sözlü Projesi'ni kendi ekibiyle birlikte yürütmüştü. Oradan da belki ismini hatırlıyorsunuzdur. Bu akşam işte onunla Ekoton'un ilk bölümünde saat 6.30 sularında buluşacağız. Canlı yayında bir aksilik olmadığı takdirde olacak bu. Onunla Hop 1-2 sergisinden hareket edip Hassas Sesler Sözlüğü'ne temas eden oyun, hayal gücü ve ortaklıklara dair bir söyleşi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kaçırmamanızı tavsiye edelim. Kent takvimini ben şimdi sizlere sunduktan hemen sonra Nazlı da mikrofonuna katılacak. ve bir aksilik olmadı takdirde canlı yayında Evrim Kaçar'ı konuk edeceğiz. Evet, heyecanlıyız. 64. yayın dönemi böyle yeniliklerle sürecek önümüzdeki 4 ay boyunca. Bu arada Antroposen sohbetlerinde yayına devam ettiğini belirtelim. Utku Perktaş her salı akşamı bizlerle buluşmayı sürdürüyor. Bu akşam da okumanın doğa tarihi başlığıyla kitapların tarihini ve okuma eyleminin evrimsel kökeniyle fizyolojik sonuçlarını değerlendirecekmiş. Toplu bir açık dergi var yani anlayacağınız. Ekotonla başlayıp Antroposen sohbetlerle devam edip felsefe açıklarına uzanacağız. Şimdi ise vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz. Bakalım kültür ve sanat çevresinde neler olmakta.
1: Açık Dergi.
0: Kent takviminin Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ile açacağım. Dün kısaca duyurmuştum ama çok kısa oldu bence. Geri dönmek lazım. Bu yıl 29. kez düzenleniyor Dile Kolay Uçan Süpürge Film Festivali. Kapılarını açtı 2 Haziran itibariyle yani bugün ve haftanın sonuna kadar Ankara'da Kült Kavakkıdere Sineması'nda pek çok gösterim gerçekleşecek. Dün de festivali ilk kez duyurduğumuzda Çiçek mi dediniz sloganıyla bu senin festivalinin gerçekleştiğini söylemiştik. Türkiye dahil 23 ülkeden 47 film bu tema altında izleyiciyle buluşuyor. Ana mekan Kült Kavakkıdere Sineması. Bugün de orada gösterimler var ve başlamış vaziyette. Öğleden sonra dünyadan kısa yansımalar başlığıyla yaklaşık 7 kısa filmin Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında gösterildiğini görmekteyiz. Yarın da Kanada'dan bir kısa seçki var. Bu sene odak ülke olarak Kanada var. Uçan Süpürge'de animasyondan sinematik denemeye, gerilimden şiirsel anlatılara çağdaş Kanada sinemasının örnekleri Ankara'ya taşınmakta. Çamların arasında kaya kemiren ne kadar kısa 18 olmak ve uykuda isimli filmlerden oluşan bir Kanada kısa filmleri seçkisinin yarın gerçekleşeceğini söyleyelim saat 4.30'da. Kült Kavakkıdere Sineması'nda etkinliğe katılınabilir. Çok kıymetli başkaca filmler var tabii ki. Bugün gösterilen Yeni Han isimli Bingöl Elmas filminin yarın saat 9.30'da mesela burada yer alacağını görüyoruz. Göçmenlik, yabancılık ve birlikte yaşamanın imkanı üzerine bir yapıt. Evet, Aksaray'da bugün dönüşümün simgesi olan Yeni Han'ı konu alıyor adı üstünde bu film. İngilizcesi bu arada No Country for Others, onu da söyleyelim. Evet, Yeni Han sığınmacılar için bir çare arama durağı. Savaşta aile düşmüş aileyi birleştirmenin yoluna burada bakılıyor. Belgeler, mültecilik başvuruları için belgeler burada toplanıyor. Özcesi Yeni Han resmi olanla gayri resmi olanın hızla yer değiştirdiği anlarla dolu işte insanlar arasındaki görünmeyen mesafeyi, sessiz korkuyu ve birlikte yaşamanın kırılgan ihtimalini konu alıyormuş. Bingöl Elmas 52 dakikalık 2025 tarihli Yeni Han isimli yapıtında bugünkü gösterimi kaçırdıysanız şayet yarın Kült Kavaklı yan salonda saat 9.30'da izlenebilecek bir yapıt bu. Kent takvimine de biraz detaylı bir şekilde vermek istedim. Yarın ayrıca Judith Elek'in Maria Nap isimli filmi de gösterilecek. Bir Macaristan filmi bu. Beranger McNeese'in Gökteki Kızları, Aldra Akay, Bekan Munduruku ve Riseli Akay'ın Balık Kadınların Ormanı isimli yapıtları da bu senenin seçkisinde yer almakta. Hepsi çarşamba gününe tarihlenen filmler bunlar. Bugünün gösterimleri bitti zaten. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde yarın da ama sabah itibariyle yoğun bir program mevcut. Detaylı bilgim uçansupurge.org.tr adresinde bulunabilir. Açık Dergi'de yakından takip etmeye çalışacağız. Dün haftalık bülteni sizlere aktarırken zamansızlıktan fırsat bulamadığımız birkaç etkinliğin haberine geçeceğim şimdi. Akbank Sanat'a bir uğramak istiyorum. Akbank Sanat'ın organizasyonuyla Minoa Pera'da yarın gerçekleşecek bir psikoloji ve felsefe buluşması var. Aslında bu sene bu temayla sınır durumlar başlıklı etkinlikler hazırlandı ve sunulmaya devam ediliyor. Yarın da geçicilik üzerine bir konuşmayı görüyoruz. Cengiz Arca ve Ezgi Emel burada yer alacaklar. Saat 6.30'da 8 saatleri arası, evet, yaşam ve ölüm arasında geçicilik teması, sınır durumlar temasıyla gerçekleşen psikoloji ve felsefenin sınırında sanat başlıklı seminerler kapsamında ücretsiz gerçekleşecek bir sunumla ilgilisini bekliyor. Mino Opera'nın sahne alanında yarın akşam 6.30'da bu etkinliğe katılabilirsiniz. Aynı saatlerde Pera Müzesi'nde de Clementina isimli Arjantin filminin gösterileceğini görüyorum. Gündelik ve Tuhaf ismini taşıyan Pera Müzesi'nin Müzeler Haftası'na özel organize ettiği film programı kapsamında gösterecek Clementina, Costanza Feldman ve Agustin Mendilaharzu'nun yapıtı, pandemi döneminde bir apartman dairesine sıkışan bir çiftin gündelik hayatını merkeze almakta tek mekanda geçiyor. Kapanma halinin yarattığı zaman algısını, ilişkilerin dönüşümünü ve gündelik hayatın absürtlüğünü konu etmekte Clementina yapıttım. Evet, farklı türler ve anlatım biçimleri arasında dolaşan filmlerin bir araya geldiği gündelik ve tuhaf seçkisi kapsamında yarın son defa gösterilecek Pera Müzesi'nde akşam saat 7 itibariyle. Evet, bu hafta sonlanacak program. 5 ve 6 Haziran tarihlerinde de 3 film var. Kibritçi Kız ve Trenka Loke'nin birinci ve ikinci bölümleri ard arda gösterecek. Bunların detaylarına yarın öbür gün bakarız. Şimdi vakit kaybetmeden bu akşam Sevil Dolmacı Galeri'de gerçekleşecek bir sergi açılışına geçelim. Orada Nöktem Aykut ve DP İstanbul'a uğrayarak biraz güncel sanat notu aktarmak istiyoruz sizlere. Evet, Beşiktaş'ta yalan Sevil Dolmacı Galeri'deki Nihat Odabaşı sergisinden de dün konuşamamıştık. Hemen bakalım oraya, çünkü kısa bir sergileme bu. 2-7 Haziran tarihlerinde Obsession of Beauty ismini taşıyan sergisini sunuyor burada Nihat Odabaşı. Moda, portre ve celebrity fotoğrafçılığı alanında yıllardır çalışan bir isim. Güzelliğin yeniden inşa edildiği bir evren sunacak bir Sevil Dolmacı Galeri'nin mekan olarak kullandığı Villa İpranosyan'da Odabaşı'nın yıllar boyunca şekillendirdiği kadın imgelerini, kusursuzluk fikrine duyduğu yaklaşımı ve estetik algısını görünür kılan fotoğraflar olduğunu görüyoruz. Kısaca değinmiş olayım buna. Bir haftalık bir sergi dediğim gibi Nihat Odabaşı ilgileri Beşiktaş'a uğrayabilirler bugünkü açılıştan sonra. Hakkında çok bilgi sahibi henüz olmasak da Öktem Aykut'taki bir Dio sergiyi de kısaca anmak istiyorum. İç içe ismini taşıyor bu sergi. 3 Haziran ve 25 Temmuz tarihleri arasında Öktem Aykut'un Beyoğlu'ndaki sergileme alanında Bora Başkan ve Mesut Öztürk'ün yakın dönemde ürettikleri bir ortak sergi gerçekleşecek. Evet, Bora Başkan'ı resim işleriyle biliyoruz. Mesut Öztürk ise heykel mecrasında çalışmakta. İkinin eserlerinin yan yana gelişi hayli sürpriz bir buluşmaya yol açıyor. Onu da söylemem lazım. Garip ama yine de çok çekici bir yakınlığı var iki sanatçının da. Evet, iç içe başlığı altında eserleri görülebilecek. Biz de heyecanlıyız. Yarın akşam saat 6.30'da Öktem Aykut'ta bir açılış etkinliği var. Sonra da yaklaşık 2 ay kadar burada bu alanda sergiyi görmek, izlemek mümkün olacak. Depo İstanbul'da demiştik. Buradan oraya geçelim. Depoda yer alan Evrim Kavcar sergisi kapsamında bir sergi turu var akşam saat 5'te. Küratör Yeşim Anadolu Zengin'le sanatçı Evrim Kavcar Hop 1-2 sergisi kapsamında gerçekleştiriyorlar bu ücretsiz etkinliği. Ardından da saat 6.30 sularında Tophane'de bulunan Frankenstein Kitap Evi'ne geçecekler. Bir sanatçı ve küratör söylesi gerçekleştireceklermiş burada. Evet, Açık Dergi'de bir aksilik olmazsa birazdan Evrim Kavcar'la buluşacağız zaten. Hop 1-2 sergisini biz turdan önce detaylı bir şekilde Açık Dergi'de anlatacağız sizlere. Bir de sergi uzatılmış, onun haberini verelim kısaca. Taksim Sanat'taki Yüzeyin Derinliğinde başlığını taşıyan grup sergisi Önümüzdeki haftalar boyunca görülebilecek, aslında bu hafta kapanacaktı. Usta ve genç sanatçıların buluştuğu bir grup sergisiydi. Bu 20 sanatçının 60 eseri renk, form, malzeme ve teknik arasındaki ilişkiler üzerinden izleyiciyi gönül olanın ötesine bakmaya davet eden bir sergiydi. Ve isminden de anlaşılabileceği gibi Yüzeyin Derinliğinde sergisinin bugün uzatıldığı haberini aldık.
1: Açık Dergi.
0: Kent Takvimi'ni dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Açık Dergi programında bülten ayırdığımız kuşağımızda sona ermek üzere, birazdan köşelerle devam edecek yayın başlıyor. Ekoton, Antroposen Sohbetler ve Felsefe Açıklarından saat 8'e kadar geçecek sürede yayında 64. yayın dönemi itibariyle Açık Dergi'de eski saat aralığımıza geri döndük. Evet, şimdi ilk yarım saati bitirmeye yakın. Tiyatro ve müzik sahnesinde olup biteni hatırlayalım. Dün duyurduk bu etkinlikleri ama kaçıranlara tekrar anonslar, tekrar duyurular. Afife Tiyatro ekibinin Zorlu PSM ile birlikte ürettiği 2024 yılından bu yana da çok ilgi gören tek perde 120 dakikalık Afifeleri bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesine taşınmakta. Heyecanlı, açık havada da eminim ekip de çok heyecanlıdır. Evet, Afife Jali'nin yaşamını konu almakta Afife gösterisi. İşgal altında İstanbul'da cephesini, perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasına konuk olmaktayız. Ödüllü bir yapıt bu. Haldun Dorman özel ödülüne layık görülmüştü. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 2025'te oyunculukları ve müzikleriyle de ödüllere layık görülmüştüğü var. Artık çok sık sahnelenmiyor. Büyük bir prodüksiyon çünkü kolay olmuyor. Ama bu akşam Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Afife Jale'nin sesi bir kez daha yankılanacak. Alkışlarım bol olsun diyelim. Bunun yanı sıra moda sahnesinde Big Shoot vardı. Dıkşın, ya da Türkçe ismiyle söylersek Dıkşın Büyük Şans. Evet, Kofi Kıvavli'nin metni, Fil Dişili'nin yazarın Bira Fabrikası, Ağaçların Kokusu ve Arıza isimli yapıtından sonra Dıkşın'la izleyici karşısına çıkmayı sürdürmüştü. Evet, Onur Ünsal'a sahnede Mehmet Tekatlı'nın eşlik ettiği performans bu akşam saat 8.30'da başlayacak. Kemal Aydoğan'ın rejisiyle cesur bir gösteri olduğunu Onur Ünsal da Açık Dergi Portreler Kuşağımızda YouTube kanalımızda anlatmıştı. Dıkşın'ı bu akşam moda sahnesinde görmek mümkün. Moda sahnesinde yarından itibaren ekibin son prodüksiyonu Gonzago'nun Öldürülüşü'nün temsilleri başlıyor. İki perde 135 dakikalık gösterim. Tiyatrolar.com.tr'deki bilgilere dayanarak söyleyecek olursak sezonu bu temsillerle kapayacak gibi, daha duyurulmadı ya da bir temsil, onu da söyleyelim ama belli olmaz. Riske girmek istemezseniz çarşamba, perşembe ya da cuma günlerinden birinde moda sahnesine uğrayıp ekibin bu Shakespeare uyarlamasını görebilirsiniz. Aslında Nedyarka Yordanov'un Hamlet yorumu, Gonzago'nun Öldürülüşü, Hüseyin Mevsim'in Türkçesi ve Kemal Aydoğan'ın rejisiyle sahnelenmeye başlandı Ocak ayı itibariyle. Evet, Bulgar yazarın Yordanov'un Shakespeare'in Hamlet oyunundaki oyuncular sahnesini merkeze alan bir yorumu bu. Bu arada oyunun başrolünde olduğunu söyleyebileceğimiz Barış Yıldız'ın da buradaki performansıyla ödüle layık görüldüğünü belirtmek isterim. Evet, iki perde 135 dakikalık ilginç bir Hamlet yorumu moda sahnesinde yer alıyor. Kadıköy'de kalalım. Kora diyelim. Yarın akşam Alan Kadıköy'de Eko sahne ekibi iki sezondur sahneledikleri Kora gösterisini sahneleyecekler, izleyici karşısına çıkaracaklar. Başka bir temsil duyurulmadı bu sezon için. Bu oyun içinde, Kora içinde sezon finali olabilir bu. Salih Usta'nın tasarlayıp yönettiği Ozan Ömer Akgül dramatürjisiyle sahnelenen oyunda Berfu Aydoğan, Ferhat Akgün, Nilsen Arıbaş ve Tanıl Yöntem rol almakta. Evet, beden, ses ve metin kullanarak device yöntemiyle üretilmiş bir oyun. Kolektif yöntemlerle üretilmiş bir oyun yani. Her türlü karşıtlığı bir araya getiren fakat birbirlerine geçip karışmalarını da engelleyen bir alan olarak Kora gösterisi geçen sezondan bu yana sahnenin konuşulan gösterilerinden biri olmayı sürdürür umarım. Yarın da dediğim gibi Alan Kadıköy'de bir temsilini bulmak mümkün. The Dogs'u hatırlatalım sizlere. Atina'dan bir gösteri, Atina Festivali'nde ilk defa 2024 yılında sahnelenen, daha sonra geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'a gelip Paribuart'ta ard arda izleyici karşısına çıkan Anestis Azaz oyunu Cemiyet Üzümoğlu'nun da kadrosunda bulunduğu gösteri bir kere daha İstanbul'a geliyor. 2-3-4 Haziran tarihlerinde Paribuart'ta oyunu görebileceğinizi dün akşam da sizlere duyurmuştuk. Kısaca hatırlatmış olalım. Ve konser hatırlatmalarına geçelim. Kent takvimine ayırdığımız zamanı tüketmiş durumdayız. Bu akşam Gaye Suak Yol Bomontia'da da sahne alıyor. Buradaki yaz konser serisinin ilk etkinliğinde saat 9'da onu orada bulmak mümkün. Blind sahnesinde ise Panda Bear var. Noel Lennox. Lennox Animal Collective'den de bildiğimiz efsanevi isim. Yanılmıyorsam geçen sene son albümde Açık Dergi'de çalmıştık. Bu akşam Blind sahnesinde de onu müzikseverler bulabilecekler. Yanı sıra şehirde bir Şebnem Ferah konseri var. Yıllardan sonra duyurulduğunda hızla bitti biletleri. Kapalı gişe oldu. Küçük Çiftlik Park'ta yarın Şebnem Ferah severler buluşuyor. Bunun yanı sıra komünite alanında Terminal Kadıköy'de de bir solo gitar konseri var. Caz gitaristi Bora Çeliker, Bora Lone isimli projesiyle 20.00'da caz severleri beklemekteymiş. Böyle notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Ekoton Kuşağı'yla Açık Dergi devam edecek.
2: Açık Dergi.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apache Radio.
3: Reklamlar.
4: ...6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Reklamlar bitti.
5: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
6: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life? And actually, you know what? This is an emergency. We are facing extinction.
5: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
7: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İlksen Mavi Tuna.
1: Ekoton'dan herkese merhaba.
2: Merhabalar Açık Dergi'de yeni kuşağımız.
1: Evet ve bu ilk bölümümüz. Stüdyodayız, canlı yayındayız. Evrim Kavcar bizimle stüdyoda burada. İlksen ve ben buradayız. Evet.
2: Hoş geldin Evrim.
3: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Hoş geldin.
2: Komşu stüdyoya davet ettik gibi oldu. Çünkü Depo İstanbul'da yer alan Hop 1-2 sergisi vesilesiyle bir müddettir komşuluğa geri döndük aslında Evrim'le. Daha önce de Radyo Bienal günlerinde konuşmuş, sesler paylaşmıştık burada.
1: Evet.
2: Hassas sesler sözdü. Onu da anacağız zaten program içerisinde. Çok teşekkürler burada olduğun için.
3: Ben çok teşekkür ederim. Çok mutluyum davetinize.
2: Biz de öyle ve heyecanlıyız. Canlı yayında olması da bu ilk bölümün bizi ekstradan heyecanlandırıyor. Çok kısaca zamandan çalmadan program ilk program olduğu için bir ekoton neymiş bir kısaca anlatmak istiyoruz aslında. Yani çok...
1: Kelime anlamıyla başlayalım. Hadi, belki ekotonun başla. İki ekolojide iki yaşam alanının birbirine değdiği başladığı yer, yani akarsunun deltası olabilir, kumsal olabilir, o sahildeki kıyılar, iki farklı yaşam formunun bir araya geldiği yerler ekoton aslında.
2: Evet, biz de şöyle düşünmüştük zaten, ekolojik düşünceyle temas eden ve sanatın dönüştürücü gücüyle yeni ilişkiler kuran çağdaş sanatçılara kulak vermek istedik. Neden? Çünkü bugün dünyayı başka türlü duyma ve duyumsama ve hayal etme ihtiyacındayız. İçimizin bolca, sıkça karardığı bu günlerde yeni duyumsama biçimlerini belki bize göstermeye en müsait tırnak içinde zümre sanatçılar gibi geliyor bana. Kumin Aydu da böyle düşünüyor. Onun da ismini analım çok kısaca. Kolombiya'daki Santa Maria konferansında da bunu söylemişti. Mesele çok büyük, mücadele çok büyük ve bunu herkese anlatmak için sanata, tasarıma, zanaate her şeye ihtiyacı var demişti. Biraz ilhamını buradan aldı Ekoton programı. Hadi başlayalım.
1: Belki önce Hop 1-2 ile başlayabiliriz. Komşumuz olan ve 27 Haziran'a kadar devam edecek olan depodaki Hop 1-2 ya da nasıl söylemeliydim?
3: Şöyle Hop 1-2, Hop 1-2 atat.
2: Çok güzel.
3: Hatta bir yandan da zıplamanız lazım ve evet, o şekilde bunu söylemeniz gerekiyor. Hatta bir çocuk söylerse daha güzel olur.
2: Evet.
1: Evet, serginin merkezinde arzular ve imkanlar arasındaki gerilim var bir taraftan. Bir taraftan aşağı çeken yükler ve havalanma fikri var. Uçmak var, rüzgara kendini bırakmak var. Böyle çok çeşitli bir yerden gidiyoruz ve sıçramak var, işte yerden uzaklaşmak. Sizce ekolojik krizin ağırlığı altında yaşarken hafiflemek için nereden bir yerden gitmeliyiz? Nasıl bir yerden gitmeliyiz?
2: Büyük konuştun Nazlı.
3: Bayağı büyük bir soru geldi ya.
1: Tamam, o zaman şöyle söyleyebilirim.
3: Ama şöyle aslında büyük bir anda böyle diye, siz benim tabii yüz hafiflemlerimi görmüyorsunuz. Evet, radyoda. Aslında o da ilginç bir şey çünkü belki de mesela radyo dinleyicileri gibi dinlemek güzel bir yer olabilir. Hı-hı. Mesela hani bu sergiyle hemen bağlayıvereyim mi?
2: Kesinlikle.
3: Tamam.
2: Çok doğru bir nokta çünkü bu.
3: Şöyle mesela bu sergide benim mesela çok, o kadar çok tereddütüm oldu ki, zaten hep oluyor hepimizin çelişkiler, tereddütler, çok hissettiğimiz şeyler, ama bunları yaparken ama bak şöyle işin bu tarafı da var dediğimiz, neden bahsediyorum? Rüzgar. Mesela Sabahattin Ali, rüzgar. Ben Rüzgar Poyraz bayılırım. Yani böyle çok acayip bir şey. Rüzgarı hissetmek özgürlükle çok alakalı bir duygu, rüzgar. Sesini duyuyorsunuz. O sesin çağrıştırdığı her şey ve hayal ettirdiği her şey. Ama bir yandan da mesela işte deprem oluyor ve biz yeryüzüne uygun bir şekilde yaşama alanlarımızı kuramadığımız için büyük oranda inanılmaz bir yıkım yaşıyoruz. Ve onun ardından tekrar bir araya gelirken yine kuramadığımız için, mesela o süreçte benim sanatçı arkadaşım Macide Hatay'da bana mesela fotoğraf yolluyor. Evin komple okul uçmuş. Şimdi evet rüzgar büyüktür, rüzgar özgürlük. Ben mesela videomda Hop 1-2'de bir video var, sağ stüdyo sürecinde yapmıştım ve farklı evet. işte coğrafyalar, yerler, mekanlar, bir anlatıcı var ve anlatıcı aslında tabii anlatıcının arka planında bir endişe hali söz konusu olmadığını söyleyemeyiz. Ekolojik kriz mi dersiniz?
2: Evet.
3: Yani
2: felaket mi
3: felaket
2: diyeceğiz?
3: Mi
2: artık
3: diyeceğiz yani, evet. Ne diyeceğiz? Ya da işte politik şiddet mi dersiniz? Varlığa dair kriz mi dersiniz? Bunlar varken böyle bir şekilde herkesin her şeyin aslında bu çok önemli. Herkesin değil. Her şeyin havalanabildiğini bildiği bir yerden bir anlatı kurmaya başlıyor. Ve o anlatıyı besleyen noktalardan bir tanesi de mesela bir kara sinek. Evet. Ama şimdi rüzgarı unutmayayım. Hani rüzgar nasıl bir yandan ilham verici ve rahatlatıcı ve serinletici ve özgürleştirici bir hissi olacakken bir yandan da bu halimizde yıkıcı bir şey de oluyor. Ve iklim krizinde geldiği noktada da boyutları yıkıcı olabiliyor. Ama şimdi bu

0: Bahsettiğimizde havalanma ve havalandırma benim sergim için çok önemli. Bizim için, hepimiz için çok önemli. Mesela jürimiz var. Perşembe günü bütün gün sürecek. Bir arkadaşımız hemen yazmış bana da atıfta bulunaraktan. İçeriği iyice havalandırmamız lazım. Bizim de havalanmamız lazım diye. Böyle dağıttım mı konuyu
1: Yok, çok güzel aslında, doğru yerde
0: arkadaşlar? Yani şöyle, iklim krizi, evet farkındayız. Yani sergide mesela kaplan imgeleri de görüyorsunuz başka bir yerden. Çünkü anlatıcı yani havalanmaya tabii çok meraklı bir insan. Yerden yükselme anlarına da çok meraklı. Bu sırada şunu da itiraf etmeliyim. 2023-24'te mesele havalanmayken 2026'ya geldiğimizde hop bir iki sıçramaya doğru hafif bir küçülme olmuş aslında. Ama aslında hayal gücü açısından da daha çok büyüme, yani büyüme nasıl diyeyim, gelişim, çünkü
1: Evet, gelişmek gibi.
0: gelişmek gibi. Çünkü şundan bahsedebilirim, sıçradığımız anda o bir süreliğine havada asılı kaldığımız o andaki o his, yani evet yerdeydik, tekrar yere düşeceğiz ama bir süreliğine
2: Havadayız.
0: havadasın ve bir güçle ve istekle ve enerjiyle bunu yaptığın o anda o havada asılı kalma anı aslında bir gerilimi de barındırıyor.
1: Tabii.
0: Hani farklı duygulara dönüşme potansiyeli var yani.
1: Çok güzel aslında. Bu da tam bir tür aradalık yani aslında o
0: Tabii ki.
1: havada kalma konusu. Bir yandan Nazlı'dan söyleşinin başında işaret ettiği serginin girişinde de yer alan o imgede de bu çok var. Hareket ettirici bir merak var. Böyle bir tedirginlik var o çocukta çünkü o
2: Evet,
1: imgede.
2: serginin.
1: Oradan devam edelim istersen.
2: Evet, benim de direkt oraya gitti aklım. Çünkü sabah sergiyi gezdik biz ilk sahne ve
1: Tekrar gezdik
2: tekrar
1: diyelim.
2: gezdik. Evet, tekrar
0: Teşekkürler.
2: ziyaret ettik. Zaten açılışta birlikte de
0: Evet.
2: gezmiştik. Ve serginin ilk girdiğimizde o metinde çocuğun hareketiyle, yani hop bir iki, hop bir iki hareketiyle sonra oradan dönüp bir ailesini kontrol ettiği, etrafı gezdiği bir an var. Bizim de sanki o imge o işte, yani kendi hayatımızda devam ederken bir şekilde ayakta durmaya ve sürdürmeye çalıştığımız yerlerle devam ederken o aşağı indiğimiz anda teyakkuzda da olmamız gerekiyor. Çünkü çok büyük şeylerle yüzleşmemiz gerekiyor bir taraftan ama küçük küçük büyüklere gidiyor. Dolayısıyla işte o hop bir iki geri döndüğünde sürdürebilmek de bir meseleye gidiyor. Sergide galiba en çok böyle evet ya, bu anlatının hayatta bizi bulduğu yer de burası galiba diye düşündük bir taraftan.
0: Bizi tuttuğu yer burası. Yani orada ilginç bir şey var aslında. Depoya girerken solda daha açıklayıcı bir metin olabilirdi. Onun yerine biraz daha edebi ve hayal gücünü, yani edebiyat hayal gücünü çok açan bir yer tabii. Yani görüntü yerine orada sözü koyduğumuzda ve siz okuduğunuzda kim bilir nasıl şeyler canlandı kafanızda.
1: Evet, tabii.
0: Orada benim de orada ne kadar söylediğim, ne kadar söylemediğim. Hatta Frankenstein'da ben oradaki arkadaşımıza inanılmaz bir aşçımız var orada, Gökhan, Gökmen.
1: Ha, kitap evi olan
0: Evet, kitap evi
1: Frankenstein'de.
0: Frankenstein.
1: Evet.
0: Evet.
1: Şu
0: Kitap evi
1: an
0: Frankenstein'de.
1: hani Shelley
0: Gökmen. Onu okudum, dedi ki ya çok uzun, dedi, ben bunu okumam.
2: Agalda.
0: Onun için onunla kırptık. Ve kırpılmış şekli hayal gücü için yeterli oldu.
1: Yeterli.
0: Ama
1: Bir
0: onun
1: heykel gibi çünkü o hani.
0: çıkış
1: Evet.
0: noktasını size söyleyeyim. Bozcaada. Tenedos. Anke Temer gençlik kampı. Anke teyzemiz artık aramızda değil. O da artık ada oldu.
1: Toprağı bol olsun.
0: Evet. Ve Anke'nin de hayali aslında, bu çok ilginç oldu, ekoton da olmak bu sergiyle. Çünkü o çocuk, zıplayan çocuk, tamamen kurgu değil. Yarı kurgu, yarı gerçek. Çünkü Anke Temel Gençlik Kampı'nda ben orta 2'den itibaren çalışmaya başladım yazları. Ve Anke teyze şöyle bir şey yapıyordu. Tüm gelen çocuklar mutlaka çalışmak zorundaydı. Kuyudan su çekiyorduk. Elektriğimiz yoktu. Eğer yemekler bitmiyorsa bir sonraki bir günün yemeğine karıştırılıyordu. İşte betroyerlik mantığıyla, abi abla mantığıyla herkes birbirine göz kulak oluyor. Ve mutlaka işte herkesin görevi var orayı sürdürmek için. Etrafı toplamak, tuvalet temizlemek, yemek yapmak gibi görevler dönüşümlü olarak yapılıyor. Ve en önemlisi, biz bağların ortasındayız. Dersler ormanda yapılıyor, bağda yapılıyor. Ve çadırlarda yaşanıyor. Ve birlikte yaşam pratiğini.
1: Bir ekosistem var,
0: evet, diyeceğim şimdi. Evet, bir ekosistem var.

0: Evet. Caiz olursa.
1: Ve mesela bir 10 günlüğüne geliyor diyelim çocuklar, hem burslu çocuklar hem özel okul çocukları hep beraber geliyorlar. Şeyler de bozuluyor, böyle ön yargılar da bozuluyor. Çünkü sanırsın, belki sana bilenler olur, böyle özel okul çocukları belki daha rahat olabilir diye. Öyle olmadığını görüyorsunuz. Hmm. Onlar da aileden ya da çeşitli nedenlerle çok problemli olabiliyorlar.
0: Tabii ki.
1: Herkesin kendi iç dünyasındaki bu haller bir araya geldiklerinde ortak üretimlere ve ortak böyle mesela şey işte gizli arkadaş seçiliyor kamp boyunca, bir şey yapıyorsunuz, kura yapıyorsunuz, o gizli arkadaşınıza hediye hazırlıyorsunuz ama ellerinizle olması önemli. Mesela bu sergide bir hediye köşemiz var.
0: Evet.
1: Köşemiz diyorum böyle, yani sergi sola sergim ama ben şöyle buluyorum kendimi, sergimiz, köşemiz. Çünkü çok kişiyi de dahil etmiş oldum sergiye, hani yapıtlarıyla değil belki ama hatta bazıları da yapıtlarıyla, hani hediye köşesinde sergiden bahsedip de eğer sergi onlarda bir şey canlandırıyor, onları canlandırıyorsa, içinde bir enerjiyi çıkartıyor, ay ben de buna nasıl böyle, bende de böyle bir karşılık üretti gibi bir şey yapıyorsa, öyle bir davette bulundum. Benim için bir pelerin yapmıştı arkadaşım,
2: evet.
1: Banu Kovulmaz. Ve ya pelerin çok hoşuma gitti ama bu sırada süper kahramanlarla ilgili olduğu düşünülmesin yani. Hani pelerine ihtiyaç yok uçmak için. Zaten anlatıcı uçmayı, havalanmayı daha farklı düşünüyor. Hani bir dönüşüyoruz diyor, bir form değiştiriyoruz diyor. Yani tabii ki diyor, ben yer çekiminin farkındayım. Bir kafa düşse kafa ağır diyor. İşte bir göz uçsa o da ağır. Hani filan. Yani bunlar bir yandan da hani tırnak içinde, şimdi morbid diyeceğim de böyle yani korkutucu olabilecek şeyler. O zaman demek ki ağaç tepelerinde de eğer duraklıyorsa havalanırken, o zaman çok hafif olmalı. Neye dönüşür? Bir şekilde ayva tüyü diyor orada. Ayva tüyüne dönüşüyor. Sadece herhangi bir ayva tüyü, ayva tüyünü anlatırken de şey diyor, işte o işte yüzünün en ince ışıkta bilmem ne, divan edebiyatındaki o sevgiliye doğru giden bir hal var.
0: Evet.
1: Yani orada bir parçalanma var aslında. O parçalanmayla birlikte bir havalanma ve arkasında da aslında bu istemli olmalı uçma diyor. İstemli bir harekettir uçmak. İstemli olmalı, özgür iradeyle olmalı. Hani özgür iradenin tarafında, hayal etmenin tarafında ve parçalanıp başka bir şeye dönüşebileceğini çok iyi biliyor.
0: Evet.
1: Başka bir algıyla. Ama o dönüşebileceği şey belki bir taş olabilir miyim diyor. Belki denizin derinliklerinde henüz adı koyulmamış bir şey olabilir miyim diyor. Ve belki sizde, acaba size geçti mi o duygu? Hani o beni çok heyecanlandırdı bu sergide. Hani sanki o parçalar, sergideki parçalar bir araya geldiğinde hani şeylerin birbirine dönüşme hali. Şu ihtimali demeyeceğim çünkü ölümlülük içinde zaten şeyler birbirlerine dönüşüyor.
0: Biz bunu konuştuk aslında Nazlı'yla.
1: Evet.
0: Yani sergideki nesneler diyeyim ya da neyse eserler yap. Şöyle, nesneler dememin şöyle bir sebebi var. Belki de şeyler demek lazım orada. Orada bir bütün var. Hiçbiri birbirinin üzerine bir ağırlık koymuyor. Yani sergide öyle bir dengesizlik yok. Kendi nesneler arası, şeyler arası bir iletişim var. O da senin aslında çok hafif bir şekilde kurduğun şeyden, o tırnak içinde ağdan kaynaklanıyor. Ben her şeyin birbirine benzediğini düşündüm ki birbirine benzemeyen eserler ve eşyalarla dolu bir sergiden bahsediyoruz.
1: Evet, ona ben de şaşırdım, evet.
0: Çok çok ilginç yani o manada, çünkü bir yandan evet senin topladığın ve bu da düzenlediğin bir nesneler düzenlediğin bir alan var şüphesiz. Fakat oradaki hafiflik tam da o bir başka şey olma ihtimaline yaklaştırıyorsun nesneleri ve eserleri gibi geliyor. Kimi eserlerin altında tabii künyevari şeyler var ki onları da el yazısıyla yazmışsın, etiket
1: evet.
0: koymamışsın. O
1: evet.
0: da çok güzel, oradaki
1: çok güzel,
0: elinin evet. titremesini de görebiliyor insan ya da hani belki silmişsin, baştan yazmışsın vesaire filan. Hani orada o olma ve olmaktan da tereddüt etme hali bütün eserlerin bence tam da o sıçrayış, az evvel dediğin ya işte değişim.
1: Değişim.
0: Ama irade. Bir yandan da.
1: İrade.
0: Çünkü o eserler senin aldığın yerde bu halde değillerdi. Birbirleriyle
1: yok.
0: Kurdukları tırnak içinde ekoloji içerisinde aslında bir manayı ortaya çıkaracaklarsa çıkaracaklar diye düşünüyorum. Bu da bir solo sergi değil diyorsun ama tek başına bir yapıt gibi aslında
1: Doğru.
0: sergi. Pek çok yapıt ürettim belki yıllar içerisinde. Evet lütfen.
1: 2026 yoğunluklu aslında. Hı-hı. Hani heykellerim var ama 2026'da yaptığım bir heykel, hani mesela havada ters takla atarken kafası hani büyüyor, ağır geliyor ve ama bir yandan da mesela gülüyor. O, eğer o heykele tepeden bakarsanız yer çekiminin nasıl bir gerginlik oluşturduğunu da yüzünde görürsünüz.
0: Evet.
1: Yani bir neşe hissi çıktı ortaya. Ama mesela kesinlikle. Yani yaparken de ben hiç planlayamıyorum. Aslında birlikte çalıştığım arkadaşlar için yani herkes için bu kolay değil. Şunu da söylemem lazım. O hafiflik ve her şeyin birbirini dengeleme hali diyoruz ya. Sergileme tasarımını Savaş Ekinci yaptı arkadaşım. Dağcılıktan arkadaşım benim. Doğadan, dağcılıktan, 90'lardan. sonra Yeşim Anadolu arkadaşım liseden ama uzun zamandır görüşmüyorduk. Ve belki de bir solo sergi kurmak için bir risk gibi görünebilir. Çünkü iki arkadaşımla da uzun zamandır görüşmemişiz. Ve onlarla zaman geçireyim diye de onları davet ediyorum. Bu iyi bir karar oldu çünkü sergiyi geçiyor, onlar kalıyor. Tabii sergiden de bir şeyler kalıyordur mutlaka ama hani o arkadaşlıklar da o sergide gördüğünüz o hafif diye nitelendirdiğiniz ve birlikte bir arada duruyor. Hı hı. Ve bu hep birlikte bir iş gibi diye nitelendirdiğiniz şey aslında bizim de birbirimizin arasındaki o dengeye de denk geliyor.
0: Hı hı.
1: Ortadaki platformun yarattığı hafiflik de çok önemli. Duvardaki sistem de çok, sergileme tasarımı harika. Bununla birlikte elemede Yeşim Anadolu Zengin'de beni çok cesaretlendirdi. Birçok işimi koymayabilirdim ben. Hı-hı. Hani 2026 heykellerimi koymuştum mesela ama hani konuşurken diyorum ki mesela 2026 heykelim bu işleri çağırıyor diyorum. Bir çıkartıyorum kutuları. Zaten biz günlerce böyle işleri eledik. Bana göre yani bilmiyorum ki diyorum. O olur mu diyor. Harika, ben bunu çok seviyorum. İyi, senin için koyayım o zaman. Yani belki profesyonel gelmiyor şimdi kulağa ama yani o öyle bir ama yerden işte, değil işte.
2: Profesyonel olması önemli.
1: Bir yerden gerçekten çok karından işler birbirini çağıra çağıra, yaptığım bir şey diğerini çağıra çağıra işlediği için beni çok heyecanlandırdı. Benim yani zıplamayla ilgili zıplamak duygu durumunu da kontrol etmekle ilgili ve zıplamayı en iyi yapanlar da hayvanlar zaten. Ve türlü türlü hayvanlar ve farklı varoluşlar. Mesela bu sergi benim için yine böyle çok çoğalttı benim başka türlü varoluşların nasıl işlediğine dair ilgimi. Sonra mesela hava diyoruz, hafiflik diyoruz. Siz hafiflikten evet. bahsediyorsunuz sevgili ilk sahne. Nereden çıktı?
0: Doğaçlama gidiyoruz.
1: Evet, mesela uzayda yani beni çok heyecanlandırdı şu. Acayip hafif bir malzeme var. %98'ini falan hava oluşturuyor. Aerojel. Yani bunu biraz ben geç öğrenmiş olabilirim tabii. Ama bununla mesela kometler uzayda yıldız tozu topluyorlar. Çünkü o hızda çarptıklarında o hava olduğu için yani o ateşin karşısında bu durabiliyor. Yani bu benim için mesela orman yangınlarından, dünyanın bu yanışından bundan bağımsız değil. Hani bunun karşısında başka türlü yani hem sizin metninizde teknik gördüm. Bir yandan da ne diyordunuz, hatırlatabilir misiniz?
0: Hemen hatırlatayım. Hı-hı. Bir saniye, telefonumun şifresi.
1: Belki de şu an teknik yeterliliklerden öte.
0: Evet, diyoruz. Hı-hı. Ki yani belki de ihtiyacımız olan şey teknik çözümlerden çok yeni duyarlılıklar ve yeni bir ortak yaşam için hayal gücü geliştirmek. Hı-hı. Diye konumlamışız. Hı-hı. Onu.
1: Çünkü teknik
0: yeni duyumsama biçimleri çünkü.
1: Duyumsama biçimleri. Olan. Şunu düşündürttü, teknik yeterlilikler aslında... Ya yani var, bayağı var.
0: Tabii.
1: Ama bu teknik yeterlilikler arasında çok teknik olduğu için belki arada birbirini anlamama ve hayatta bunun neye tekabül ettiği ve nasıl birlikte çalışacağına dair bazı eksiklikler olabilir. Anlatıcının o çağrışım duvarında mesela işte uzaya bir füze fırlatılırken havaya uçan bir kurbağa var. Hani şimdi o havaya uçan kurbağayla dünyanın dışına fırlatılan rögar kapağı nasıl bir yerden bağlanıyor? Hani şimdi sergiyi kurma biçimi de çok yapa yapa. Hani sorunca birisi bilmiyorum neye benzeyeceğini diyebilirim. Çünkü bilmiyorum gerçekten. Ve o çağrışım duvarının da nasıl işlediği gerçekten bakan kişinin kurduğu bağlantılarla ilgili. Ama bir eksik madde burada, malzeme şu. Hani eksik dediğim şu, tamamlayacak şey. Birbirimizle diyaloğumuz ve üstüne paslaşma, konuşma. Ve mümkünse bunun başka bir hareket doğurması. Hani benim en sevdiğim şey birlikte zıplamak. sergiye karşılık işlerin yapılması. Mesela Ferah Doğan geldi. Ferah'ın yazdığı yazılarla. Ferah'ın mesela bir sözü var, serginin ortasına koydum. Ondan da bir alıntı. Ve 40 kere ayna temizlenirken ya, 40 kere güzel okunacak diye. Ben onu dua, her yere, yani defterlerimi karıştırırken her yerden o çıktı. Hani ben onunla ayakta durmuşum. Yani hayatta kalma halimizde bizim tabii ki iklim krizi olsun, birçok şey olsun, aşağılama adını da söylemiyorum. Yani açık radyo sürekli dinlemek de bir beceri aslında. Çünkü neşesi kadar tüm farkındalıklarla ağırlığı da var.
0: Tabii ki.
1: Yani o ağırlıkları, o bütün o seslerin ve müziğin neşesiyle hala yaşam enerjisini korumayı beceriyor uçan radyocu. Evet, uçan Didem Gençtürk yolladı bana uçan radyocuyu, biliyorsunuz değil mi?
0: Müthiş, evet. Yani tam da o neşeyi şimdi duymuş olduk. Bir yandan çok ağır bir meseleyi, mesuliyetlerle dolu bir alanı uçan bu şekilde konuşmak uçan radyocular olarak bizim için çok önemli. Çok teşekkür ederiz. İnan süre hızlıca geçti ve bitti.
2: Evet, bitti süremiz ama seslerimizi de dinletemedik, tamam.
0: Evet, hassas sesler sözlüğünden de küçük bölümler almıştık aslında. Ama ona fırsat olmadı. Halbuki aslında yani devamlılıkları konuşmak da çok güzel olurdu. Yani evet, yeni işitme biçimleri, yeni görme biçimlerini konuşmak. Evet.
2: Çok kısa duyabiliriz çünkü şimdi sergiye de gittiğinizde siz dinleyicilerimiz de ziyaret edildi.
0: Reci'den bir iki dakikanız daha var.
1: Tamam, çok iyi.
2: Ziyaret ettiğimizde orta platformda bizimle konuşan bir yer de var. Yaklaştığımız
1: doğru.
2: Bizimle konuşan ve hani o tek başına bir bütün ve büyük değil. Zaten detaylarla dolu ve o teması, o iletişimi öyle kurmak gerekiyor izleyici pozisyonu. Ama bir de bizimle konuştuğun bir yer var. İşte oradan da duymak, o iletişimi başlatmak, büyük şeyin içindeki küçük detaylara bakmak. Yani belki algı ekolojisi de böyle bir şey bir taraftan. Oradan da işte hassas sesleri duymak. Bizdeki o sesleri bir dinleyebilir miyiz? Biennale'de Barınan'daki stüdyomuzda gelen ziyaretçiler hassas sesler sözlüğünden cümleler seçip seslendirmişlerdi. Onlardan 4 örneğimiz var.
3: Sessiz gecede kafanı yastığa koyduğunda kulağında yankılanan kalp atış sesi.
4: Kirpinin kaşınma sesi. Rüzgarda kuru yaprağın beton zeminde sürüklenme sesi.
5: Susuz kalmış bir bitkiye su verildiğinde toprağın suyu hızla çekişinin sesi.
0: İşte böyle. Çok ilginç bir önermeydi bu yayına geldiğinde hassas sesler sözlüğü. Bizim de zihnimizi epey açmıştım.
1: Devam ediyor. Hassas devam sesler ediyor sözü. Mu? Tabii ki, tabii ki. Zaten yani şöyle, bizim çalışma pratiğimiz gerek hop 1-2 olsun, gerek hassas sesler olsun. Artık biz hassas sesler ikilisiyiz zaten Elif Öner'le birlikte.
0: Elif Öner'e de selam edelim. Evet.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Birbirimize halen onu mesela akide şekerini bir yanaktan diğerine geçirirken dişlere çarpma sesini daha yeni yolladım Elif'e.
0: Güzelmiş.
1: Yani ses farkındalığı, dünyanın farkındalığı, birlikte yer aldığımız diğer her unsur, her varlığı ve ses üzerinden bir bağlanma. Ama baskın seslerin arasında dikkatten kaçan sesleri biz yazılı olarak tarif ediyoruz, buna devam ediyoruz. Ve en önemlisi de çok farklı alanlardan, uzmanlık alanlarından insanları, sinir bilim, psikiyatri, gürültü uzmanı diyelim. Onları bu alanda bilgilerini bizimle paylaşmaya davet ettiğimiz konuşma serilerimiz de devam ediyor.
0: Müthiş.
1: En son Yapı Kredi'de yaptık.
0: Doğru. Evet, yakın zamanda oldu bu.
1: Bu devam etmekte. Ve sergide bahsettiğiniz sesler de aslında deli kelimesinin deliliğin farklı hani tırlatmış, keçileri hı-hı. kaçırmış, kafayı yemiş, kafayı sıyırmış gibi eş anlamları sevgili Didem Gençtürk ilk önce benim için seslendirdi. Sonra bir teknik aksama oldu derken ben kayıt stüdyosuna geldim, seslendirdim derken yine olmadı. Gidip sensörlü küçük heykelsi birimlerde, o da Tırışka Tasarım Atakan Aydın, onlara direkt okumak suretiyle serginin 3 noktasına sensörlü sesler yer almakta bu noktalarda. İlk girişte hoş geldiniz, hoş geldiniz, neden geldiniz, siz deli misiniz, İyi ki geldiniz diye bir ses var. İçeride de işte tırlatmış, kafayı yemiş, bronz kafanın olduğu, ağır kafanın olduğu yerde işte sen delirdin mi? Gibi var. Yani aslında serginin içinden bir hani aklını kaybetmeden bir delirme hali, ama bununla birlikte de aslında delirmekten çekinme hali de var.
0: Müthişsin. Güzel bir şey oldu bence. Teşvik oldu dinleyeni diye düşünüyorum. Ben muhtemelen koşa koşa sergiye gelirdim. Ama belli olmaz. Belki bu söyleşi daha sonra dinlerler.
1: Evet.
0: Ekotonu seninle açtığımız için.
2: Çok mutluyuz.
0: Evet, çok mutluyuz.
1: Çok mutluyum, çok mutluyum. Bugün zor bir gündü ve bu zor günü çok daha enerjik ve müthiş bir güne çevirdiniz. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür
0: hafifledik
2: ederim.
0: Hafifledik beraber diyelim.
1: Evet. Öyle diyelim.
0: Teşekkür ediyoruz Zevk Kavcar.
2: Evet, Ekoton'un ilk bölümünün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İlksen Mavi Tuna.
1: Açık Dergi
2: Apaçık Radyo Seyol Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın geçerim? Hazırlayan ve sunan Melek Uzun.

Perşembe günleri 13'te Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün okumanın doğa tarihinden bahsedeceğim. Metin Celal'in Bunların Hepsini Okudunuz mu başlıklı kitabı elime geçti ve bu kitabı görünce bir an zihnimde de farklı sorular belirdi. Sonuçta kitapların peşinden giden birisi olarak ve belki birçoğumuz böyleyiz. Kütüphanemde kaç kitap var sorusu, bunların kaçını okudum, raflarımda en eski kitap hangisi, yine sıklıkla kitap sipariş ediyoruz. Hani kitap sipariş etmekten vazgeçmiyoruz ve aslında belli ölçüde bütçemizin önemli bir kısmı da bu siparişlere gidiyor belki de. Ve hatta bazen servetimizi ölçmeye kalktığımızda kitaplarımız aklımıza gelebilir. Ama sonuçta bir de farklı bir sermaye türü var. Dışarı çıktığınızda evinizin kapısının önünde sonuçta birilerine ait çok pahalı arabalar da görebilirsiniz. İnsanlar kimisi bu pahalı arabalara yatırım yaparken, kimisi başka pahalı şeylere yatırım yaparken kitaplara yatırım yapan bir kesim de var. Dolayısıyla acaba asıl zenginlik nedir dediğimizde sosyolog Pierre Bourdieu'nun o kültürel sermaye dediği şey benim aklıma geliyor ve ekonomik sermaye ile her gün yaşadığı o eski çarpışmanın ta kendisi de aslında kitapları düşünürken. Ben masa başına geçtiğimde, bilgisayarımı açtığımda kimi zaman zihnimden geçen o çarpışma hali oluyor. Ve kendi kütüphaneme bir an baka kalıyorum tabii. Ve bu sorular böyle kendini çoğaltıyor ve akıp gidiyor aslında. Dolayısıyla hani okuma dediğimiz şey, kitaplar dediğimiz şey, bu tür eylemlerin doğa tarihi acaba nasıl şekillenmiştir? Sonuçta bunların bir tarihi var mı? Evet, var elbette. Hem de inanılmaz uzun bir tarih var karşımıza çıkan. Ve bu tarihe baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Yani şimdi benim kendi kütüphanemin raflarında duran en eski kitabı açtığımda yalnızca hani artık eski basılı bir nesneye bakıyor gibi hissetmiyorum kendimi. Binlerce yıllık bir evrimsel ve kültürel serüvenin son halkalarından biri olarak görüyorum aslında bu süreci ve ya bazen de bir inat eseri gibi düşünüyorum. Çünkü insanlığın ilk yazdığı şey M.Ö. 3500'e tekabül ediyor ve Sümer kil tabletleri karşımıza çıkıyor. Bunlara baktığımızda neler görüyoruz? Ticaret kayıtlarını görüyoruz, işte tahıl miktarı görüyoruz, borç listeleri görüyoruz, belki hesap dökümleri görüyoruz. Hani tarihçilere baktığımız zaman, tarihçilerin yazdıklarına baktığımız zaman. Yani bir edebiyat değil, genellikle muhasebe, duygu değil, sayı. Ama o kil tabletlerin yüzeyinde basılan bir çivi yazısı işareti büyük ve uzun bir dönüşümün başlangıcı esasında ve o çivi yazısına bakarak aslında bir örüntüye bakıyoruz biz ve o örüntüyü anlamlandırmaya çalışıyoruz. M.Ö. 3500 dedim. O zaman bunun ardından M.Ö. 2400'lere gelelim ve Mısır'da papirüs ruloların ortaya çıktığını hatırlayalım. M.Ö. 2400'lerde Mısır'daki papirüs rulolar ortaya çıkıyor ve ışıkta sararan, kırılgan, kutsal metinlerin, şiirin ve kayıtların üzerine yazıldığı uzun sarımlardan bahsediyorum. Sonra Roma dönemine gelebiliriz ve burada parşömen ve kodeksin geldiğini görüyoruz. Yani bugün bildiğimiz anlamda kitabın atası karşımıza çıkıyor. Milattan sonra 2. yüzyılda sayfalar dikilip ciltlenmeye başlanıyor artık. Ve metin artık başka bir nesneye dönüşüyor. Tutulabilen, taşınabilen, katlanabilen, geri dönüp tekrar bakılabilen bir şeye dönüşüyor. Artık hani bir hafıza eseri, bir arşive koyacağımız derli toplu bir aslında ciltli bir materyal, bir nesne karşımıza çıkıyor. Milattan sonra 2. yüzyıl dedim ve milattan sonra 868'e gelelim ve Çin'de Wang Ji adında biri anne ve babasının ruhu için hayır olsun diye bir metni ahşap kalıplara bastırıyor. Bugün bu metni British Library'de saklanan Elmas Sutra
0: olarak biliyoruz ve tarihi ve baskısı bilinen en eski kitap olarak kabul ediliyor. Ve sonunda 1455'te Gutenberg'in Mainz'ındaki matbaasından İncil'in sayfaları çıkıyor. O andan itibaren de kitap yalnızca hani seçkinlerin, manastırların ya da sarayların nesnesi olmaktan çıkıp daha geniş bir dünyaya yayılmaya başlıyor. Aslında burada bir tarih gördük bu ana kadar. Hani okumayla ilgili o doğa tarihine bakınca. Ama bu açıkçası demokratikleşme çizgisi düzgün ilerlemiş bir çizgi değil. Bugünlere baktığımız zaman bugün kitap yayıncılığının aslında günümüze geldiğinde biraz daraldığını, bağımsız yayın evlerinin aslında zorluklar yaşadığını, kitap bastırmanın aslında çok daha kolay bir iş olmadığını, kütüphanelerin bütçelerinin kesildiğini, bunu yayıncıların da bundan yayıncıların da nasibini aldığını, o Gutenberg'in açtığı kapıyı piyasa yeniden daraltıyor esasında ve 500 yıllık bir serüveni tersine çevirmek için sermayenin fazla zamanına da gerek yok. Dolayısıyla çok uzun bir serüven var önümüzde. Aslında geçmişten gelen ve aslında önümüzde de bu serüveni devam ettirmenin yolları var ama sonuçta işte daralan bütçeler, ekonomiler ve farklı sebepler belli ölçüde belki politik ve siyasal bir takım sebepler de bunun içine girebilir. Bunlar da yayıncılığı zora sokuyor. Dolayısıyla ben kendi kütüphanemin raflarındaki kitaplara baktığımda bu uzun serüveni görüyorum aslında ve bu kitapların da onların belli ölçüde birer varisi olduğunu düşünüyorum. Ben yalnızca hani bu tarihin sonuna tutulmuş biri miyim belki? Ama belki de hala o tarihin içinde olduğumu da düşünebilirim. Çünkü bir kitabı elime alıp sayfalarını çevirdiğimde 5000 yıl önceki il üzerine basılmış işaretlerle başlayan bir eylemi hala sürdürüyorum. Harfe bakıyorum, ize bakıyorum, çizgiye bakıyorum, örüntüye bakıyorum, anlam çıkarmaya çalışıyorum yani. Sonuçta yaptığım bu iş, bu anlam çıkarma belli ölçüde de karakterler üzerinden aslında bir resmi okumak gibi. Anlaşılabilir. Şimdi bunu birazcık daha somutlaştırmak lazım. Örneğin Japonca'yı ele alabiliriz. Şu sıralar gündemimde biraz Japonya var. Ve Japonlar var ve Japonca yazıya özellikle kanji karakterlerine bakarken insan yalnızca harf okumuyor. Sanki küçük görsel örüntüleri, yoğunlaşmış işaretleri, neredeyse çizilmiş anlam parçalarını çözmeye çalışıyor. Bir karakter bazen bir ses olmaktan çok bir şekil, bir iz, bir hafıza düğümü gibi kendini gösteriyor. Böyle beliriyor gözümüzün önünde. Yazarken de insan sanki kelime yazmaktan çok küçük bir resim hareketini yeniden kuruyor. Tecrübe etmeye çalıştım. Kendi adıma resmen resim yapar gibiydim. Hani Japonca yazmak istediğimde. Bu yüzden Japonca bana okumanın en eski katmanlarını hatırlatıyor. Harften önce iz vardı, sesten önce biçim vardı diyorum kendi kendime ve anlamdan önce de örüntü vardı. Belki de okuma dediğimiz şey en başından beri dünyayı resim gibi görüp içindeki işaretleri çözme becerisiydi. Ve işte dediğim gibi harfe, ize bakarak aslında bir okuma yapmaya çalışıyoruz. Buradan yani bu noktaya geldiğimizde biraz daha ilginçleşen bir durum daha var. Nörolog Stanislas Dehaene'nin nöronal geri dönüşüm hipotezi. Bilmiyorum hiç duyanınız var mı? Dinleyenlerimiz arasında duyan var mı acaba? Benim yeni öğrendiğim bir şey oldu. Dehaene'ye göre beyin okumak için özel devreler evrimleştirmemiş. Ya buna zamanında yok zaten. Çünkü yazının tarihine baktığımız zaman işte milattan önce 3500'e gidiyoruz. Hadi yaklaşık 5000 yıllık bir tarihten bahsedelim. Evrimsel zaman ölçeğinde bunu düşündüğümüzde neredeyse hani bir göz kırpması kadar kısa bir zaman. Beyin bunun yerine çok daha eski amaçlarla gelişmiş görsel tanım ağlarını sonuçta işe koşmuş durumda. Bu kadar hızlı bir şeyi evrimleştirmesi çok zor bu kadar kısa zamanda. Ama görsel tanıma ağlarını oluşturduğu için geçmişimizden daha da eski geçmişimizden gelen evrimleşme süreci içinde işte hayvan izlerini ayırt eden, bulutların biçimlerinden fırtına gelip gelmeyeceğini sezen, yaprakların hışırtısından tehlikeyi çıkaran, kırık bir dalın oradan az önce bir canlının geçtiğini söyleyebildiği o kadim ağları oluşturmuş durumdayız. Beyin yazıyı okumak için bu evrimsel mirası devşirmiş durumda esasında. Dolayısıyla yeni bir şeyi bu kadar kısa zamanda evrimleştiremezdi, evrimleştirmedi de ama elimizde bir miras vardı, bunu devşirdik. Bunu ilk okuduğumda hani araştırma arazisi için sahaya gittiğimde hissettiğim o tuhaf tanıdıklık duygusu da bir an bende belirdi ve bu duyguyu düşününce kuş gözlem çalışmalarını düşündüm. Bazen bir sazlığın kenarına giderseniz çamura basılmış taze bir iz görebilirsiniz. İz çok belirgin olmayabilir ama parmak uzunluğu, adım aralığı, belki çamurun kıvrılışı bir araya gelince beyin aniden bir ihtimal üretir. Sonuçta belli bilgileri bir araya toplayıp o sinyalleri alıp değerlendirir sonuçta. Ve o sırada belki bir ses duyarsınız. Birkaç saniyelik bir ötüş söz konusu olabilir. Bu da o an rüzgarın içinden geçen ince bir titreşim gibi algılanabilir ve görmediğiniz bir kuş bir anda zihninizde belirir. Sonuçta örüntüleri bir araya getirerek, yani şekilleri bir araya getirerek bir örüntü oluşturursunuz. Ya da farklı şekillerin oluşturduğu örüntüleri bir araya getirerek zihninizde bir nesne belirir ya da bir tür belirir. Ve görmediğimiz bir kuş aslında zihnimizde kendini gösterir bir anda. Şimdi bu tanıma eyleminin okumadan ne farkı var? Belki hiç farkı yok. Belki ornitoloji, yani kuş bilimi, en eski biçimiyle bir okuma pratiği içeriyordu, bunu barındırıyordu. Çamura yazılmış bir izi, sabahın sesinde dağılmış bir sesi, ormana girdiğinizde bir anda sessizleşen ortama duyulan alarm çığlığını, tüylerde küçük bir deseni okumak, duymak, çözmek mesela, bunların her biri sonuçta belli ölçüde bir okuma eylemi gibi, beynimiz bunlara alışmış. Tüylü bir karakterin doğaya bıraktığı aslında yazıyı takip etmeye çalışıyoruz. 5000 yıl sonra mürekkepli harflere dönüşecek olan o aynı beceriyle doğanın sayfasında gezinmeye çalışıyoruz biz de. Şimdi bu fikri düşününce bende garip bir aslında iç huzur beliriyor. Çünkü kütüphanemin raflarında kitaplara bakıp bunları okumak için evrimleşmedim demek yerine şöyle düşünüyorum. Tam da bunları okumak için evrimleştim. Yalnızca kitap için değil, iz için, örüntü için, anlam için evrimleşmiş durumdayım. Şimdi bir yandan da hani kitap almaktan vazgeçmiyoruz. Ve kitap almanın da bir takım sebepleri var ki bunların arasında parasempatik sebeplerden bahsedeceğim. Biraz nörolojiye gireceğiz. Kitap yalnızca bilişsel bir nesne olmanın ötesinde aslında fizyolojik de bir nesne olarak devam edeceğim. Bu noktadan sonra programda. Şubat 2026'da Big Think'ten yayımlanan bir yazı var. Ve bu yazıda yazar aslında bu söylediğim şeyi çok açık bir şekilde anlatıyor. Okuma özerk sinir sistemini sempatik moddan, yani eski, savaş ya da kaç tepkisinden, o yani biraz ancient, eski o vereceğimiz tepkiden parasempatik moda, yani dinlen ve sindir haline doğru kaydırıyor. Kalp atışları yavaşlıyor, nefes derinleşiyor, kas gerginliği azalıyor. İyi bir kitaba gömüldüğümüzde bedenimizin verdiği o küçük tepkiler, omuzların düşmesi, zihinsel uğultunun azalması, nefesin daha düzenli hale gelmesi yalnızca hani romantik bir okur hissi olarak algılanmamalı, böyle değil. Bedenin gerçekten başka bir moda geçmesi. Bunu okuyunca yine arazideki anlarımı düşündüm ben. Sabahın erken saatinde bir sazlığın ya da orman kenarının içine girdiğinizde dikkat farklı bir kıvama geçiyor esasında. Acele azalıyor. Beklemek, dinlemek, örüntüleri fark etmek, ki söz konusu olan kuşlarsa, sabır gerçekten ön plana çıkıyor. O an içinde olduğunuz ortamın, yaşam alanının, habitatın sessizliğini okumanız gerekiyor. Zihin dışarıdan bakıldığında pasifmiş gibi görünüyor. Oysa içeride olağanüstü yoğun bir dikkat çalışmakta zihninizin içinde. Kitap okumak da biraz böyle. Bölünmemiş, katmanlı, tek bir anlam dizisi üzerinde yoğunlaşan yavaş bir dikkat halinden bahsediyorum. Bir de hani kurmaca okuyorsak, bedensel okuma var ki beyin görüntüleme çalışmaları bir karakterin ormanda koştuğunu okuduğumuzda motor korteksimizin harekete geçebileceğini göstermiş durumda. Sanki biz koşuyormuşuz gibi oluyor. Bir karakterin acısını okuduğumuzda empati ve duygu işleme bölgeleri devreye giriyor. Sanki o acıya yalnızca tanıklık etmiyor, bedensel olarak da dokunuyoruz. Daha da zorlu bir patikada tırmanan bir karakterin bacaklarındaki ağırlığı, ciğerlerindeki genişlemeyi, nefesindeki kırılmayı okuduğumuzda metin artık yalnızca soyut bir anlatı olmaktan çıkıyor bizim için. Kendi beden hatıralarımızı da çağırıyoruz böylece. Yani bu yüzden ornitolog kimliğimle saha gözlemi yapmakla roman okumak arasındaki fark bana artık düşündüğümden daha küçük görünüyor tüm bunları bir araya getirince. Her ikisine de dikkat sürekli ve bedensel, her ikisinde de anlam örüntüden doğuyor, her ikisinde de insan dış dünyanın işaretiyle kendi iç dünyasının ritmini eşleştiriyor. Şimdi en başta Metin Celal'in kitabını referans olarak göstermiştim. Tekrar ona dönecek olursak. Güzel bir kitap, kitapta güzel bir ifade var. Kitabın sayfalarında merak böceğinin gezindiği söyleniyor. Yani merak böceği, belki de meraklı bir kuştan da bahsedebiliriz. Benim için böyle olabilir. Bu ifade zihnimde hani küçük, çevik, hiç durmayan bir canlıyı canlandırıyor. Ve bir sayfadan diğerine, bir nottan diğerine, bir dipnottan başka bir isme, bir isimden başka bir kitabı, oradan bir anıya, bir saha notuna, bir eski konuşmaya sıçrayan bir böcek, belki bir kuş. Ki işte o bende de var, hani sonuçta o canlı bende de var ve muhtemelen şimdi siz de bu programı dinlerken ve program sonrasında da programın deşifresini okurken muhtemelen o deşifreyi sizi yönlendirecek olan da yine o olacak. O merak böceği ya da merak kuşu olacak. Şimdi bugünlerde dikkatimiz biraz parçalı olduğunu söylememiz gerekiyor çünkü bildirimlerden, kısa videolardan, bir sürü farklı akıştan, hızla parlayıp sönen gündemlerden, yani beyin sürekli düşük yoğunluklu bir uyanıklık halinde yaşıyor. Her şey değiyor ama hiçbir şey de kalmıyor. Her şeyi görüyor ama çok az şeyi gerçekten okuyor. Johan Hari'nin Çalınan Dikkat kitabına burada işaret etmek istiyorum ben. Burada da aslında mesele tam olarak bu odaklanma kaybımız yalnızca bizim tembelliğimiz, disiplinsizliğimiz ya da irade eksikliğimizden kaynaklanmıyor. Dikkatimizi onu parçalara ayırarak kar üreten bir çağın içinde sistematik olarak aslında aşındırılıyor. Yani kendi dikkatimizi aşındırıyoruz. Erozyona uğruyor resmen. Dikkat dağılınca yalnızca odaklanma değil, bir şeyi gerçekten yapmak ile yapar görünmek arasında da farklı bulanıklaşıyor. Bu yalnızca bireysel dikkat sorunu değil. Aynı zamanda siyasi bir sorun. Okuyan, düşünen, uzun metinlerle ilişki kurabilen bir kamunun zayıflaması rastlantı değil. Belirli ekonomik çıkarların, belirli iktidar biçimlerinin de aslında işine geliyor diye düşünüyorum bunu. Bu yüzden kitap okumak küçük ve kişisel bir alışkanlıktan daha fazlası, bir tür dikkat savunması, ekranın hızına, bildirimin dürtüsüne, sonsuz akışın çağrısına karşı yavaş, inatçı, neredeyse eski usul bir direnç biçiminden bahsediyorum. Kitap bize basit ama radikal bir teklif sunuyor. Burada kal, bölünme, dağılma, bir sürünle tek bir çizgiyi izle. Ve aslında Dehane'nin sözünü ettiği o eski örüntü tanıma sistemi belki de tam burada yeniden devreye giriyor. Yüz binlerce yıldır hayatta kalmamızı sağlayan yavaş, derin, dikkatli bakış bu kez bir sayfanın üzerinde çalışıyor. Avı, izi, fırtınayı ya da tehlikeyi değil de bir cümledeki kırılmayı, bir karakterin suskunluğunu, bir düşüncenin izini takip ediyoruz. Hani belli ölçüde bunları takip ederken yine burada Japonca'ya döneceğim ama mesela Japonca'da ya da Çince'de, ki Japonca örneği bana çok çarpıcı geliyor. Basit bir teşekkür cümlesini düşünebiliriz. Arigato gozaimasu. Teşekkür ederim. Derken burada deşifrede göreceksiniz bunun nasıl yazıldığını. Bu cümleyi Latin harfleriyle yazdığımızda sesleri ardı ardına diziyoruz esasında ama Japonca yazıya baktığımızda özellikle kanji ile karşılaştığımızda yalnızca ses değil, biçim de okuyoruz. Harflerden çok küçük görsel düzenleri, çizgilerin yönünü, boşlukları, tekrar eden formları tanıyoruz. Sanki kelimeyi okumuyoruz da bir örüntüyü çözümlüyoruz. Bu yüzden Japonca hani bana okumanın daha eski bir katmanını hatırlatıyor. Biraz önce söylediğim gibi insan yazıyı icat etmeden çok önce de dünyayı böyle okuyordu. Çamurdaki izi, yapraktaki kıvrımı, kuşun ötüşündeki küçük farkı, gökyüzündeki o değişen rengi. Yani okuma yalnızca kitapla başlamıyor. Onu söylemek istiyorum ve kitap belki de doğayı okuma becerimizin kültürel bir uzantısı. Japonca gibi görsel yoğunluğu yüksek yazı sistemleri ise bunu bize daha görünür hale getiriyor, daha görünür kılıyor. Okumak en temelde örüntü tanımaktır diye bahsetmek istiyorum ve kütüphanemin aslında bir bilgi deposu olduğunu biliyorum. Bunun farkındaydım ama şimdi şunu da söyleyebilirim. Tüm bunlardan sonra işte o nörolojik bir okumadan sonra da kütüphanem aslında sinir sisteminin de evi bu anlamda. Her kitap bir tür fizyolojik ayar gibi, bir nefes derinleşme egzersizi, bir kalp yavaşlama ritüeli. Ki raflarım yalnızca okuduklarımı ya da okumayı ertelediklerimin yanında sakinleşme ihtimalini de taşıyor. Dolayısıyla en başa döneceğim, o kültürel sermayeye. Sonuçta dışarı çıktığınızda gördüğünüz o pahalı arabalara binen kişilerin yaptığı yatırımlar ekonomik olarak bir sermaye yatırımı olarak görülebilir. Ama bunun yerine işte ne bileyim bizler kitaplara ya da basılı materyallere yatırım yapabiliyoruz. Bunu bir kayıp olarak görmek mümkün tabii ki. Ama belki insanın zenginliği motor gücünden çok hangi rafın önünde nefesinin yavaşladığı ile ilgili de olabilir. Bourdieu bunu kültürel sermaye olarak tanımlamıştı. Ben ise bunu yalnızca sipariş onayı geldiğine, kitap sipariş ettikten sonra o onayı aldığımda hissettiğim o küçük huzur olarak tanımlıyorum. Belki de durmaksızın ve inatla kitap siparişi verme nedenim de budur diyorum kendi kendime. Böyle bir anekdotla programı bitireyim bugün. Çok teşekkür ediyorum. Okumanın doğa tarihinden bahsetmeye çalıştım. Kitapların tarihini, yazmanın tarihini programda işledik. Bugün geldiğimiz noktada kütüphanemizdeki kitaplara baktığımızda aslında o uzun tarihin kalıntılarını görüyoruz. O uzun tarihin bugüne uzanmış halini görüyoruz o kitaplarda. Dolayısıyla kültürel sermaye önemli diyerek programı noktalıyorum. Önümüzdeki haftalarda Antroposen Sohbetler'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
4: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada.
5: Reklamlar.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Felsefe Açıklarından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Ben Rifat.
0: Apaçık Radyo'nun yeni yayın döneminde yeniden beraberiz. Yeniden diyorum çünkü Felsefe Açıklarından programına 55. yayın döneminde başlamış ve 24 program boyunca karşınızda olmuştuk. Uzunca bir zaman geçti, özledik de şimdi döndük ve ne mutluyuz ki buradayız. Bugün olduğu gibi her salı akşamı Açık Dergi programı içinde saat 19.30'da Rıfat'la birlikte karşınızda olacağız. 30 dakikalık süremiz boyunca felsefe açıklarında dolaşıp farklı konularda beraber konuşmaya çalışacağız. Zaman zaman programımıza uzman konuklar da çağırabileceğiz. Hareket noktamız bazen bir kitap, bazen bir resim, bazen güncel bir sorun, bazen kadim bir felsefe problemi, bazen de bambaşka bir şey olacak. Amacımız ele aldığımız konu üzerinde beraberce sohbet etmek, sonrasında da belki de kendi kendimizle kaldığımızda etraflıca üzerinde düşünmek. Evet, felsefe açıklarından dedik. İlk programda bunun nedenini birazcık söylemiştik ama Rıfat, neden felsefe açıklarından dedik bu?
1: Evet Yılmaz'cığım, hatırlayalım neden programın adını felsefe açıklarından koyduk. Şimdi bir 30 dakikalık bir radyo programı tabii felsefenin kadim sorularıyla uğraşmak için çok yeterli bir zaman değil. Dolayısıyla felsefeden uzaklaşmadan onun açıklarında olmayı, felsefe açıklarında dolaşmayı tercih edeceğiz demiştik.
0: Evet, bu hafta ne yapacağız? Bu hafta patikalar üzerine konuşacağız. Bildiğimiz patikalar, patika yollar. Bizde aynı zamanda keçi yolu deyimi de var. Sanırım başka deyimler de var. Patika deyince yol, yollar aklımıza geliyor tabii. Patika yollar ve türlü türlü başka yollar. Aslında yol felsefe için çok önemli bir kavram. Felsefenin bir anlamda yolda olmak olarak tanımlandığını da biliyoruz Jaspers tarafından. Belki en ünlü tanım da bu. Felsefe deyince herkesin aklına ilk gelen şeylerden biri felsefe yolda olmaktır. Güzel de bir tanım aslında. Ama birazcık yol üzerine düşünelim istedik bu hafta. Evet, yolda olacağız, felsefe yolda olmak, ama bu yol nasıl bir yol olacak? Bir düşünce yolu mu, bir manevi yol mu, bir asfalt yol mu, bir otoban mı, yoksa bir keçi yolu mu? Nasıl bir yol olabilir bu, ya da felsefenin yolu nasıl bir yoldur? Belki bunun üzerinde biraz durmuş olacağız. Patika deyince ne anlıyoruz? Bir oradan başlayalım istersen.
1: Başlayalım Yılmaz'cığım. Tabii ben bu tanımı duyduğum zaman yaptığım yorum aslında genelde hep romantik bir tanım oldu. Felsefe yolda olmaktır tanımının oldukça romantik bir tanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü filozofların felsefe tanımlarına baktığımız zaman hani işte diyelim ki Platon, Hegel ya da Kant ya da diğer düşünürler hep kendi felsefelerinin içerdiği bir bağlamdan tanım yapmaya çalışıyorlar. İşte hakikati aramak, İşte hakikatin sistemini ortaya koymak gibi çok teknik tanımlar yapıyorlar ama Jaspers'in tanımında çok romantik bir şey var. Hani bütün filozofların aslında yaptıkları iş ne olursa olsun onların o felsefe denen çabaya dair o uçsuz bucaksız arayışın bir noktasında olduklarına dair bir gönderme yapıyor diye düşündürtüyor bana. Yılmaz'cığım, şimdi sen hani patika nasıl bir yoldur diye bir soru sordun. Patikada aslında bir kere bir planlanmış yol olma özelliği yok. Bir hedef yok. Sadece bir geçiş alanı, geçiş noktası diyebiliriz belki. Yüründükçe oluşan bir yer ve tekrar eden insan deneyimlerinden doğan bir şey. Ve ayrıca tabii patika sadece insanlara da özgü değil. Hani hayvanların da patikaları var. Mesela karıncaların var ki biz bunu gözlemlemişizdir zaman zaman. Karıncalara dair patikaları. Sonra koyunların var ve farklı coğrafyalarda mesela fillerin patikaları var. Bu patikaların en aslında önemli özelliği, bu patikalar en kısa yol değiller. Daha çok tekrar edilen yollardır sadece. Daha fazla deneyimlenmiş yollardır.
0: Şimdi aslında bu patika meselesine bizi iten ya da bizim bunu konuşmamıza vesile olan bir kitaptan söz etmek istiyorum. Bu
1: evet.
0: Kitap Patikalar Üzerinde adını taşıyor. Amerikalı bir yazar Robert Moore'un bir eseri. Kolektif Yayınları tarafından 2000 18 yılında ilk baskısı, 2022'de de ikinci baskısı yapılmış. Aslında eser 2016 yılında yayınlanmış ve yazar aslında bir yandan bir patika yürüyüşçüsü. 3250 kilometre ya da belki bazen daha da fazlalaşıyor. Appalach yürüyüş patikası, Amerika için ünlü bir patika, bir yürüyüş patikasıymış bu. Yazar bu parkuru kat ediyor ama bu parkuru kat ederken aldığı notlar aslında hep bizim işte karınca patikalarından başlayıp sonra başka canlılar, sonra insanlar tarafından kullanılan izlerin aslında kültürel ve felsefi anlamlarını bulmaya çalışıyor. Bu anlamda çok hoş, sürükleyici bir kitap olarak okunabilecek bir eser. Belki de hani patika dediğimiz zaman hani bir yol ama günümüz dünyası için patikanın ötesinde artık başka yollar söz konusu herhalde, değil mi?
1: Şimdi benim aklıma şu geldi aslında. Şimdi hani yollar kategorisine girdiğimiz zaman tabii şimdi kıyaslayabileceğimiz bir takım veriler var elimizde. Mesela patikaların az önce nasıl oluştuğuna dair şeyler söyledik. İşte patikalar planlanmış değil. Oradan geçenlerin deneyimleriyle ortaya çıkan, yüründükçe oluşan bir yol. Dolayısıyla ve hani türler arasındaki sezgisel bir bağlantısını da kurmak mümkün dedik. Patikayla diğer yol kategorisini, evet, değerlendirdiğimizde mesela otoyollarla karşılaştırırsak hani söyleyebileceğimiz birçok kıyaslama niteliği var elbette. Patikalar aslında zamanın çok da umursanmadığı bir bağlam getiriyor hayatımıza. O yüzden orada hızın çok bir önemi yok. Yolun kendisi zaten başlı başına seni alan ve taşıyan bir şey. Dolayısıyla orada hani yavaş ya da hızlı olmak gibi bir karşılaştırma yapmak söz konusu değil. Yavaşlık belki de hatta çok daha kıymetli bir şey olabilir.
0: Birazcık böyle felsefenin yoluna gelirsek eğer, şöyle bir şey var. Kitaptan bir alıntıyla konuşmamızı sürdürelim istersen. Şöyle diyor: İdeal bir patika bize incelikle yol gösterip sağduyulu bir şekilde yardımcı olurken faillik ve bağımsızlık duygumuzu da koruyabilmelidir. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim bir filozofun açtığı bir yolu bir patika olarak düşünürsek, örneğin biz de o yoldan yürümek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Diyelim ki o yola giriyoruz. O filozofun açtığı yolla girmiş oluyoruz. Ama ilginç, bu cümle çok önemli bir noktaya değiniyor. Evet, yol bize yardımcı olacak ama bir yandan da bizim bağımsızlık duygumuzu da koruyabilirim. Çünkü yol kendi içine çekiyor ve seni bir anlamda bağımlı kılıyor. Beni izlemek de zorundasın. Evet, küçük küçük sapmalar olabilir ama bir yandan da o yola mahkum olma duygusu gibi. Ne dersin?
1: Ya aslında şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Bu bütün o düşünce tarihinde tabii işte ortodoks düşünüşler ve heterodoks düşünüşler var elbette. Ya biliyoruz ki bu ortodoks düşünüşler daha güçlüler ve yüzyıllar boyunca etkileri sürdürüyorlar ve daha çok insanı ikna etmiş gibi görünüyorlar. O heterodoks olanlar zaman içerisinde işte belki sapkınlıkla, belki bir takım ne diyelim ona, yozlaşmışlıkla nitelendirilip insanlar tarafından lanetleniyorlar ya da bir şekilde işte düşünce alanından uzaklaştırılıyorlar. Dolayısıyla şimdi burada insanın kolaycılığı da var tabii. Yani güçlü olan düşüncenin peşinde olmak çok tercih edilen bir şey. Ya da düşünürün yaratmış olduğu sistemin gücünden de bahsedebiliriz. Etki alanından da bahsedebiliriz. Tabii ki o kalın şey diyelim ona, hani çok belirgin, bariz olan, etkileyici olan düşünüş biçimleri egemenlik alanı yaratıyorlar ve kendine ait olmayan ya da işte kendisini içermeyecek olan düşünceleri de yatsıyor, dışarıda bırakıyor onu. Böyle bir şey var. Yani mesela işte bu temel düşünce sistemleri, yani o ortodoks düşünce sistemleri diyelim, belki otoyollara benzetilebilir. Yani cazip ve hani onun peşinde düşünmek daha kolay gelebilir insanlara. Yani daha büyük sorunları çözdüğünü düşünebiliriz. gibi ya da çözüm kolaycılığı sağlıyor da denebilir bize. Fakat o işte hetero olanlar hani belki düşünce patikaları gibi bir şeydir onlar. Fakat yeterince bir talep görmezler. Belki de kültür tarihi çok bunun örnekleriyle doldur elbette.
0: Ya aklıma Kant geldi senin anlattıklarından. Yani Kant'ı böyle bir etki alanına sahip bir filozof olarak tanımlamak herhalde yanlış olmaz. Örneğin
1: Evet.
0: Nermin Uygur da aklıma geldi. Kant'ın hapishanesi diye söz ediyordu. Hiç unutmadım onu. Kant'ın hapishanesinden kurtulmanın tek yolu onu çok iyi anlamaktır diyordu. Şimdi düşün, Kant'ın açtığı bir yol var ve işte bir Schopenhauer düşünelim mesela. Evet, çok ondan etkileniyor. Belki de o bağımsızlığı korumak dediğimiz şey iyi bir örnek olabilir. Schopenhauer sonuçta onun etkisinden çıkmayı da biliyor. Aynı şekilde Nietzsche için de söyleyebiliriz bunu. O da Schopenhauer'dan etkilenip oradan kendi yolunu çizmeyi biliyor. Patikaların böyle ilginç bir tarafı var değil mi? Bir yandan da şey anlamında rahatsız edebiliyor. Çünkü kendinin belirlemediği bir güzergaha giriyorsun. Çünkü o başka seçeneğin yok belki de, o güzergah seni çekiyor. Ama bir yandan
1: evet,
0: da o bağımsızlığı koruyabilme duygusu da önemli.
1: Söylemeye çalıştığım şey de tam bununla ilişkili zaten. Yani o büyük sistemler bir düşünme kolaylığı da sağlıyorlar. Zaten işte her şeyin çözümünü içerebilecek bir güç var o sistemlerde. Ve biliyoruz ki hepimiz sorularımızın cevapsız kalmasını istemiyoruz. Ya da tamamen yanıtlardan oluşan bir sistemden dünyayı görmeye çalışıyoruz. Belirsizlik istemiyoruz ama dolayısıyla o büyük filozoflara karşı çıkıp onların sisteminin dışında düşünebilen filozoflar da aslında biraz patika izlerini andırıyor tabii. Orada belki başka türden karşılaşmalar ve belki de gerçekten hani cevapların olamayacağı bazı alanlarda bizi karşı karşıya getiriyorlar. Yani kolay cevapların olamayacağı alanlarla karşı karşıya getiriyorlar. Orada işte bir takım kendi çizgilerimizin bize söyleyebileceği şeyler var. Dolayısıyla hani bu çok da kolay tercih edilen bir şey değil tabii genel insanlık hali açısından baktığımızda.
0: Patikalar deyince sanırım Heidegger'i de anmak durumundayız. Orman patikaları metaforu. Heidegger'de önemli bir kavram orman patikaları. Aslında modern dünyaya yönelttiği eleştirileri de toparladığı bir kavram bu. Orman patikaları ormanlarda bulunan, belli bir yere çıkmayan, küçük, dar yollar, bazen kafayı karıştıran, bazen kendi etrafında dönen, bazen hiçbir yere çıkmayan, bazen bir yere çıkan ama hiç kendisine güvenilmeyen yollar olarak söyleyebiliriz.
1: Evet, yani

0: yolunda. Bu modern dünyanın öne çıkardığı bütün kavramları da aslında bir yandan eleştiri bombardımanına tutuyor. O hesaplı olmayı, önceden planlamayı, verimliliği ön plana çıkarmayı. Çünkü orman patikalarında bazen yavaşlamak lazım, bazen durmak lazım, bazen kaybolabilirsiniz, bazen cevap bulamazsınız. Felsefeyle ilgili temel sorunlarından bir tanesi de nin de şey olduğunu düşünürsek, hani cevabı olmayan sorularla uğraşmak. Heidegger'e göre zaten önemli düşünceler öyle o kadar cevapları kolay bulunan, hemen dümdüz bir yolda ya da işte sonu belli olan bir patikada pıt pıt pıt ilerleyerek varılan bir yer değil. Yol bazen hep çıkmaza girebilir çünkü zordur yani. Bazı sorular felsefenin ortaya koyduğu özellikle bazı
1: Evet.
0: sorular çözümleri
1: Evet,
0: kolay
1: evet.
0: sorular değil yani.
1: Evet, bu işte türsel bir nitelik aslında. Yani kolayca yanıtlanabilecek bir şey olduğunu düşünüyoruz. Her sorunun, her türden sorunun. Yani evet, hayır kesinliğinde yanıtlanabilecek bir nitelik olduğunu düşünüyoruz. Aslında cevapsız bırakabileceğimiz sorular ya da acele etmemiz gereken sorular belki de bizi başka türden bir gerçekliğe doğru itecek. Ve belki de işte o, hani az önce patika metaforundaki gibi sezgisel olarak ve belki diğer canlılarla, belki bizim dışımızdaki varlığın kendisiyle ilişki kurmamızı sağlayacak bir an için böyle bir şeyi deneyimlemek söz konusu olabilir. Çünkü vereceğimiz cevaplar hep bizim kendi kolaycılığımızla elde ettiğimiz cevaplar. Yani burada da dediğin gibi modernitenin çok büyük bir baskısı var ve en büyük baskılardan bir tanesi de hızın kendisi tabii. Yani ne kadar hızlı o kadar iyiymiş gibi düşünüyoruz. Yani ya da işte bir tür işe yararlık aklımıza geliyor. İşe yarayan bir şey, ama bu kimin işine yarıyor? Yani dolayısıyla biz kendi işimize yarayan bir şeyden yola çıkarak bu yanıtı oluşturuyoruz. Ve böylelikle aslında çok büyük problematik bir alan içerisindeyiz. Heidegger'e katılmamak mümkün değil gerçekten. Yani yavaşlamak, durmak, kaybolmak, kesin cevabı ertelemek demektir diyordu, değil mi? Düşünmek böyle bir şey
0: Evet.
1: yani. Dolayısıyla
0: Sorular da
1: evet.
0: zor sorular. Yani insan nedir, varlık nedir, ölüm nedir, hayatın anlamı nedir gibi. O karanlık bir orman patikasına saplandığımızı bizzat kendimiz yaşayabiliriz yani düşünsel olarak. Direkt kara ormanlarda yaşamamız gerekmez bunun için. Sadece bu soruları sorduğumuz zaman zaten orman bizi içine çeker, patika bizi içine çeker ve
1: Kesinlikle.
0: öyle kolay kolay öbür ucunda bir ışık görünmeyebilir, bir çıktı üretemeyebiliriz. Ama işin ilginci, modern yaşam bizden hep bu çıktıları istiyor. Yani sanki sonunda bir çıktı yoksa o yapılan işte bir anlamını kaybetmiş oluyor. Pratik yarar
1: Evet.
0: gibi. Oysa
1: Evet.
0: hayat öyle çok öyle değil yani. İşte
1: Değil.
0: ormanda yürümek, sessiz sessiz ufka bakmak, bir konuda düşünmek, örneğin sevdiklerim üzerine düşünmek. Bir şiir okumak, bir yazarı anlamaya çalışmak. Aslında bunları yapmanın bize bir somut çıktısı olmayabilir. Ama yapıyoruz zaten. Yani çok cazip görünmese bile bunları çoğu insan zaten yapıyor. Yani yapmak durumundayız sanki gibi.
1: Çok haklısın Yılmaz'cığım. Yani yine Heidegger üzerinden düşünürsek, yani şu sözlerine saygı duyuyorum gerçekten. Yani bugün kaybettiğimiz şey diyor sadece yavaşlık değil, bir patikada yönümüzü kaybetmeyi göze alabilme cesareti diyor. Çünkü bazı soruların otoyolu yoktur yani. Evet, çok güzel. Sormak yol açmaktır demiş. Daha ne?
0: Evet, daha ne desin? Şimdi felsefe yapmak, birazcık yolda olmak ve yollar üzerine konuşuyoruz. Tabii patika deyince de yürümek akla geliyor. Yürümek deyince de birçok filozof herhalde anacağız vaktimiz yettiğince. Örneğin Nietzsche'yi anabiliriz,

0: Russo'yu anabiliriz, Benjamin'i anabiliriz. Belki de
1: Evet.
0: istersen patikalardan hep böyle doğada olduk, oradan çıkıp
1: Kentte
0: dediğiniz şey.
1: yürümek.
0: Evet, kentte yürümek, sadece doğada yürümek değil, kentte yürümek. Kentte yürümek deyince de doğrusu ilk akla gelen Benjamin. Benjamin için yürümek aslında kentte yürümek ve aslında başıboş yürümek anlamına geliyor. Başıboş dolaşmak anlamına geliyor. O dönemde gerçeküstücülerin de çok yaptığı bir şey. Rastgele ve başıboş şehir içinde dolaşmak. Benjamin şöyle diyor. Aylak insan kentte ormanda gibi yürür. Keşiflere açıktır. Yüzleri ve yerleri gözetleyerek kişisel meraklarının peşinde asfaltta bitki toplar. Çok hoş geldi bu alıntı bana. Güzel geldi. Üstünde çok düşünülebilecek bir alıntı.
1: Evet. Aylak insan dediği tabii diğer insanlardan hani aylak olmayan insanlardan farkı işte acelesinin olmayışı ve kenti başka bir gözle görmeye çalışması ve diğerlerinin göremediği, kaçırdığı şeyleri bağlamlarıyla ele almak ve onların peşinde bir yaşam sürmek gibi bir düşüncesi var Benjamin'in. Dolayısıyla aslında kentin okunması, bir aylak gözüyle kentin okunması tıpkı işte bir ormandaki patikada yürümekle eşdeğer belki. Kimsenin deneyimlemediği bir şeyi bir başka gözle deneyimlemek anlamına geliyor. Bir kent aylağı olarak belki.
0: Benim için de şey değildir yani yürümek. Mesela Nietzsche gibi ya da işte Rousseau gibi filan doğada yürümek yerine daha çok kentte yürümek hep benim ilgimi çekmiştir. Farklı bir tercih aslında. Asfaltta bitki toplar diyor Benjamin. Bitki topluyor muyum? Çok da emin değilim bundan ama yani şey evet kentte yürümeyi çok çok seviyorum yani etrafa bakınarak. Belki kentte yürümekle doğada yürümek arasında şöyle bir fark olabilir. Doğada yürürken insan daha kendine dönebiliyor sanki. Bilmiyorum ne dersin?
1: Ama şu da var mesela Benjamin'in yine kendi düşüncelerinden yola çıkarsak mesela hani kentte yolunu bulamamak çok önemli değil diyor. Dolayısıyla hani kentte kaybolmak çok zor bir şey kentte kaybolmak gerçekten. Hani zaten yollardan oluşan bir konstrüksiyon içindeyiz ama kentte ormanda kaybolur gibi kaybolmak için eğitimli olmak gerekir diyor. Yani sahip olan kültürün başka bir bağlamında kenti okumaktır. Yani o diğerlerinin hani o gündelik hırgürün içerisinde geçen bir hayatın göremediği, onun farkına varmadığı, deneyimlemediği bir bağlamı, kent bağlamını deneyimleyen kişi tabii Benjamin'in sözünü etti. Yani ve buradaki işte o sokak adlarının kaybolan kişiye çatırdayan kuru dalların diliyle hitap etmesi gerekir. Evet, o her bir sokak adı aslında çıtırdayan bir ağaç dalı gibi bize bir şekilde o anı, o yaşadığımız deneyimi doğrudan gerçekleştiriyor. O sezgisel anı tekrar aslında belki de hani diğerlerinin deneyimlemediği o sezgisel anı bireysel olarak bizim deneyimleme şansımızı ortaya çıkartıyor. Ama dolayısıyla bunun kültürle ilişkisi var. Yani sahip olduğumuz kültürün bir başka bağlamını yaratabilmek. Hani o egemen olunan kültürel varlığın dışına çıkarak belki biraz daha sezgisel açıdan o yaşadığımız kent dokusunu, sahip olduğumuz kültürel yapıyı değerlendirecek bir anı ortaya koyma fırsatı sunuyor.
0: Sokrates sence bir doğa yürüyüşçüsü müdür yoksa şehir yürüyüşçüsü müdür? Ne dersin?
1: Agora'nın en dinamik insanıdır Sokrates.
0: Agora deyince zaten belli ettin yani.
1: Evet. Yerinde duramayan bir figür olarak Sokrates'i elbette nitelendirebiliriz ve o hakikatin peşindeyken doğru sokaklardan hiçbir zaman kopmaz. Sokaklarda hakikatin
0: Konuşacak
1: peşinde insanlarla.
0: şey lazım ona. Değil mi? İnsan lazım yani.
1: Evet.
0: İnsanı
1: Evet. Evet.
0: tanıyabileceği yer şehir belki de.
1: Ve şehrin en canlı mekanları olarak işte Agora.
0: Yürüyüş deyince akla gelen diğer bir filozof Nietzsche ama Nietzsche bizi yeniden doğaya döndürüyor ve yürümenin kendisini aslında çok fazla yücelten bir filozof. Şöyle çok etkileyici bir şeyi var, aforizması. Sadece kitaplar arasında düşünebilenlerden, aklını kitapların dürtüklemesini bekleyenlerden değiliz biz. Bizim etosumuz açık havada, tercihen yolların bile tefekküre daldığı ıssız dağlarda veya deniz kıyılarında yürüyerek, sekerek, tırmanarak, dans ederek düşünmektir diyor Nietzsche.
2: Evet.
0: Programımızın sonuna geliyoruz. Oruç Aroba'yı anarak programımızı kapatalım. Şöyle diyor, yerini yitiren kişi yola çıkmak zorundadır. Yola çıkan kişi yeni bir yer arıyordur. Evet, felsefe biraz da yola çıkmak, yolda olmak, ne bir yol aramaktır diyerek ben sözlerimi bitiriyorum.
1: Zaten felsefe dediğimiz şey insanın bilinmeyen içinde açtığı bir patika olabilir mi diye bir soruyla da ben bitireyim Yılmaz'cığım.
0: O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. 64. yayın döneminde yeniden yayına geçti bu sevgili programcılarımızla. Bölümümüz Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk Sema Aytun'a, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
1: Yeni sözcükler uydurmayı hep sevmişimdir. Gerçi bu konuda beni alt eden birileri olduğundan hiç şüphem yok ama olsun. Ben bu duruma silencing, bir susturma diyeceğim. Küresel ısınmayı ortaya koyan ilk bilimsel raporları daha 1988'de dünyayı tanıtan ve bu konuda ilk kitapları kaleme alan Bill McKibben, iklim krizi, küresel ısınma ve bunun gibi konularda araştırmalara yapılacak maddi destekleri Başkan Trump'ın siyasal önceliklerine bağlama ve böylelikle bilimi halkın bilgi ve çıkarları dışında bırakma kararını açığa çıkarıyor ve henüz biraz daha vakit varken bir susturmaya karşı halkı harekete geçmeye çağırıyor. The crucial years.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Ak Yıldız'a teşekkür ederiz. It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
9: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Figen Samuray ve Tülin Bilgin'e teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
10: Efendim, iyi akşamlar. Açık Şemsiye'den her ayın ilk salısı da alışıldığı gibi ben Deniz Hakan Gürvit. Radyo ve dinleyiciler fena halde alıştılar. 24 Mayıs'ta Bob Dylan'ın 85. doğum gününü kutladık büyük bir heyecanla ve keyifle ve ondan sonra da kaçırdıklarım bir yana ben de çok sayıda ona adanmış program dinledim. Doğrusu Açık Şemsiye'de bunu yapmasa olmazdı. Ben de öyle yapacağım bu akşam. Hatta belki devam ederim diye bütün kariyeri silip süpüreyim gibi bir derdim olmadı. Olamazdı zaten. Yani 1962'de daha kendisi 21 yaşındayken başlıyor kariyer. Ve bundan 3 yıl önce 2023'te 40. stüdyo albümünü yapana kadar herhalde bu dünya rekoruna yaklaşan bir performans, bir üretimdir. Dolayısıyla benim de yapabileceğim bugün ki Açık Şemsiye ekibinin de benim yaşıtlarım, eminim ki Tuncay'ın, Görgün'ün, Şebnem'in bayılacakları ilk 4 yıla, 62 ile 65 arasına sınırladım kendimi. Bütün Bob Dylan severlerin %95'i şimdi çalacağım herhangi bir parçaya bu nedir demeyecek muhtemelen. Muhtemelen bayıldıkları bir şarkı çıkacak. Dediğim gibi 1962 daha bu Minnesota'lı, Duluth'lu değil mi böyle bir ABD kuzeyinde göller bölgesinden bir eyaletten söz ediyoruz. De doğmuş, 24 Mayıs 1941'de doğmuş Bob Dylan'dan söz ediyoruz. Bir Yahudi aileye, onun için ismi çok sayıda. Fakat Amerikalı ismi Robert Allen Zimmerman olarak geçiyor ama kariyerini Bob Dylan olarak yaptı. 1962'de daha 21 yaşında ilk albümde kendi adıyla çıkacak Bob Dylan. Göreceksiniz müthiş parçalar. Önce Sankta Woody. Woody kim? Tabii ki Woody Guthrie. Tabii ki bu kariyer Woody Guthrie'ye çok şey borçlu. Nitekim biri 1962'de 21 yaşında, diğeri 50 yaşına yaklaşmış ve berbat bir hastalıktan muzdarip durumda. Huntington hastalığı. Huntington hastalığı bir nörolojik hastalık. Beyni yavaş yavaş harap eden genetik bir hastalık. Ondan muzdarip Woody Guthrie. Nitekim kısa zaman sonra da ölecek. Ama Bob Dylan sık sık Woody Guthrie'yi hastane yatağında ziyaret ediyor. Bu albümün bu programa aldığım ilk parçası da dolayısıyla ona adanmış, Song to Woody. Daha sonra da House of the Rising Sun'ı dinleyeceğiz. Muhtemelen yine kulaklarınız için en aşina Bob Dylan parçalarından biri. Yani Bob Dylan'ın bir özelliği neredeyse bütün şarkılarının sözleri kendisine aittir. Nadiren geleneksel söyler. Hemen hiç cover söylemez. Söylemiş midir emin değilim. Nitekim yani aynı zamanda öyle bir şairdir ki kendisi 2016 yılında ilk kez bir müzisyene verilecek olan Nobel Edebiyat Ödülü'nü de alır. Yani bu son derece sıra dışı bir durum tabii ki. Ama elbette ki bu 40 albümün işte ciltler dolusu şarkı sözleri elbette ki bu ödülü de hak etmiştir. Peki Dila, biraz fazla uzattım girişi galiba. Sankta Woody ile başlayalım. Bob Dylan 1962 albümündeyiz dediğim gibi. Daha sonra da House of the Rising Sun'ı dinleyelim.

Evet efendim, 1962 Bob Dylan daha topu topu 21 yaşında kendi ismiyle çıkmış olan ilk albümü, 40 albümün ilki Bob Dylan'dan dinledik. Önce Song to Woody, daha sonra House of the Rising Sun. House of the Rising Sun dediğim gibi sıra dışı bir biçimde aslında Bob Dylan tarafından yazılmamış bir geleneksel Amerikan folk şarkısıydı. Ve yine sıra dışı bir şekilde hani benim alıştığım, yanılıyor olabilirim. Sizler beni düzeltirsiniz eğer aramızda bir iletişim bağı varsa lütfen. Pek kadın perspektifinden yazmaz şarkılarını. Daima bir benim anladığım bir erkek vardır arkasında. Burada bir fena halde genç bir kadın var ve New Orleans'ta bu Rising Sun isimli evden de fena halde örselenmiş durumda. Muhtemelen burası bir genel ev. En hani dokunaklı dizelerinden bir tanesi bana öyle gelen. "Oh, tell my baby sister not to do what I have done, but shun that house in New Orleans they call the rising sun," der. Küçük kız kardeşime söyleyin ki benim yaptığımı yapmasın. New Orleans'taki bu ev bir an önce kapatılsın. Peki birkaç şey unuttum başlangıçta. Bir kere sevgili destekçilerimize teşekkürü unuttum. Figen Samuray, sevgili dostum ve Tülin Bilgin'e sağ olsunlar, var olsunlar. Bir de peki 24 Mayıs 2026 Bob Dylan'ın 85. doğum günü, ama peki ondan tam 6 gün sonra 30 Mayıs 2026'da Açık Şemsiye Tuncay Günlüğün 35. doğum günü, 8 gün sonra 1 Haziran 2026'da Itabella Johnson Saese'nin 25. doğum günü. Onları da bu vesileyle kutluyorum ve devam edelim. 1963 yılına gelelim. Şimdi The Free Will'ın Bob Dylan albümü. Buradan 3 müthiş parça. Bunlar da eminim ki tüm dinleyenlerin kulakları için son derece aşina olacak. Önce Blowin' in the Wind. Daha sonra "Hard Rain's Gonna Fall". Daha sonra da "Don't Think Twice, It's Alright". Önce dinleyelim Dilaz, daha sonra üzerlerine işte kısaca biraz konuşmaya çalışayım bu parçalarında.

Peki efendim. Tam yarıya geldik. Güzel. Hani çok şimdiye kadar çok kötü kullandım sayılmaz değil mi? Dila zamanı. Umarım beceririm ikinci yarıda da. Ne yaptık? İlk yarıda 1962 albümü Bob Dylan'ı dinledik. Oradan Song to Woody ve House of the Rising Sun'la. Biraz evvel de ikinci çeyrekte The Free Will'ın Bob Dylan ki bu 1963'tendi. Hepinizin çok iyi bildiğine emin olduğum üç parça dinledik. Blowing in the Wind, Hard Rain's Gonna Fall, Don't Think Twice, It's Alright. Hatta Korkut bana yazmış ki sevgili sınıf arkadaşım, damardan girdim valla, Hard Rain's Gonna Fall dinliyoruz. Evet işte bu hepimizin o kuşağın damarı sayılacak bir albüm. Birkaç kelime söylemek gerekirse aslında Blowing in the Wind sene 1963. Hani ne demeli? Amerika Güneydoğu Asya'da kötü emellerde Amerikan emperyalizmi fena koşturuyor dünyanın çeşitli yerlerinde. Elbette ki bunların dünyanın her tarafında protestolar var. Amerika'nın içinden de. Topu topu da 22 yaşındaki Bob Dylan'dan müthiş bir protest şarkı geliyor. Blowing in the Wind ki hani ne bileyim bu aradan geçmiş işte 60 küsur yıl muhtemelen dünya protest şarkı kültürünün en müthiş parçalarından biridir Blowing in the Wind. Ne diyelim? Mesela beni en fazla sarsan dizelerden biri şudur. Yes and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Ne kadar bir insan kafasını çevirip de görmediğini görmediği taklidini yapar ki? The answer my friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. O kadar müthiş bir şekilde günümüzü anlatıyor ki bu kafasını çevirip de görmeyenler. Peki hemen peşi sıra Hard Rain's Gonna Fall. Bu da müthiş bir protest kültürüne girmiş parça elbette. Biraz Küba füze kriziyle ilişkilendirilir. Ne kadar doğrudur kuşku götürür ama baştan sona çok büyük bir ağırlıkla gelmekte olan kapkaranlık bir geleceği ifade eder. Eğer kafa kaldırılmazsa, eğer cevap verilmezse hani ne diyeyim? Buradan da beni çarpan dizelerden bir iki söz edeyim. Diyor ki, Where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. Açlık çirkin, ruhlar unutulmuş, kara tek renk, yokluk tek sayı. And reflected from the mountain so all souls can see it. Then I'll stand on the ocean until I start sinking. Bunu dağın tepesinde düşünüp bütün ruhlar ifade edip bütün ruhlar duyana kadar ifade edeceğim. Ve ondan sonra da okyanusun yanında dibe batana kadar yapacağım bunu. And it's a hard rains a gonna fall. Evet,
fazlasıyla dokunaklıdır. Don't think twice buna karşılık. Evet. Hani bu da son derece ünlü bir Bob Dylan parçası. Hani yıllar önce Peter, Paul and Mary tarafından da çok ünlü yapılmıştır. İşte billboardlara girmiştir, tepelere yükselmiştir. Ama ya bir gün ya bu ne anlatıyor? Don't think twice, it's alright diye düşündüğümde çok şaşırdığımı hatırlarım. Meğerse o yaşlarda topu topu 22-23 yaşındaki Bob Dylan'ın İtalya'ya gidip bir türlü dönmeyen, adı da Suze Rotolo olan bir sevgilisi varmış. Ve de anladığım kadarıyla bütün bu olağanüstü şarkı ona yazılmış. Peki bunu da en sonuyla bitireyim. Diyor ki, I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time, but don't think twice. It's all right. Yani ne diyor? Bana kötü, zalimce davrandığını düşün, söylemiyorum sana. Daha iyi yapabilirdim, fakat umurumda değil şimdi. Düşünüyorum da biraz benim değerli zamanımı harcadın, mahvettin. Fakat boş ver, iki kere düşünme. Eyvallah. Diyor ve bitiyor böylece. Peki, biraz uzattım, farkındayım. Şimdi ikinci yarının çeyreğinin neredeyse önemli bir bölümünü harcamış biri olaraktan 1964 albümüne, üçüncü albüme geçelim. Yine ismiyle birlikte ne müthiş olduğunu farkına varacaksınız. Bir kere albümün adı The Times They Are Changing. En güzel Bob Dylan parçalarından biri. Ve bu albümden de aynı isimli parçayı Dila'dan rica edeceğim. Çalacak The Times They Are Changing.

Evet efendim, The Times, There a Change'in 1964 albümü, üçüncü albümü Bob Dylan'ın. Ne oldu? Dolayısıyla 23 yaşına mı geldi diyelim. Fakat hani ses tonu insanı şaşırtacak kadar olgun, matür bir ses tonu. Yani ne bileyim ben, 70 yaşındaki bir Bob Dylan ile 20'li yaşlardaki bir Bob Dylan'ı böyle bir kör ve sağır bir şekilde dinlesem bunu ayırabilir miydim? Hiç zannetmiyorum. Peki, çok benzer bıraktığı yerden aslında devam eden bir program diye düşünebiliriz bunu. Blowing in the Wind, A Hard Rain's Gonna Fall, The Times They Are Changing neredeyse onları tamamlıyor. Diyor ki, hadi en son kıtaya bakalım. The line it is drawn, the curse it is cast, the slow one now will later be fast, as the present now will later be past, the order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing. Peki, yani şimdi geride kalmış olanlar, geride gibi görünenler, ileride hızlanacaklar. Çünkü düzen çok hızla siliniyor. Şimdi ilk görülen daha sonra kuşkusuz son olacak. Çünkü zamanlar hızla değişiyorlar. Yani hani bu da müthiş bir protest folk parçası ve günümüze, özellikle de ülkemize fena halde uyuyor diye düşünüyorum. Peki, az zamanımız kaldı. Onun için birkaç elemeden sonra 1964'teki dördüncü albüme geçerim. Another Side of Bob Dylan bu. 1964'teki dördüncü albüm. Ve de yine bütün Bob Dylan severlerin kulaklarına çok aşina gelecek bir parça. It Ain't Me Babe.

Evet. Peki, bu Another Side of Bob Dylan'dandı, 1964 albümü. Yani 40 albümlük kariyerinin 4. albümü. Hani zaten aşina olanların bildiği gibi ve hani programı biraz dikkatle dinleyenlerin anlayabileceği gibi bu da aslında Don't Think Twice It's Alright'taki Suze Rotolo'ya bir ikinci ne diyelim sınama mıydı diyelim bu ben değilim bebek It Ain't Me Babe nasıl bitiyor? You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall. Diyorsun ki öyle birini arıyorsun ki her düştüğünde seni ayağa kaldıracak. To gather flowers constantly and to come each time you call. Sana çiçek toplayacak ve her çağırdığında gelecek. A lover for your life and nothing more. Yaşamın için yaşam boyunca sürecek bir aşık ve başka hiçbir şey değil. But it ain't me babe. No no no it ain't me babe. It ain't me you're looking for babe. Fakat o ben değilim bebek. Hayır hayır hayır. O ben değilim. Aradığın ben değilim bebek. Yani çok dokunaklı. Sosyal konulardaki Hard Rain's Gonna Fall'la zirveye çıkan dokunaklılıktan sonra şahsi konularda da It Ain't Me Babe'le galiba zirveye çıktık. Peki yavaş yavaş bitirelim. Bir yıl daha aşalım. 1965 olsun. Bringing It All Back Home 5. Bob Dylan albümü. Oradan da yine çok bilinen bir parçayı dinleyelim. Mr. Tambourine Man.

0: Evet efendim, programın sonuna geldik. Hani planladığımdan iki parçayı kesmek durumunda kaldık elbette. Ben biraz fazla gevezelik etmiş olabilirim. Ama ne yaptık bu akşam? Bob Dylan'ın 85. doğum gününü kutladık. Kendisi 24 Mayıs 1941 doğumlu, Duluth, Minnesota. Daha fazla uzatmayayım. Muhtemelen Dila birazdan zaten kesecek yayını. Tekrardan Figen Samuray ve Tülin Bilgin dostlara çok çok teşekkürler. Açık Şemsiye'den herkese iyi akşamlar, iyi geceler efendim. Hoşçakalınız.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Figen Samuray ve Tülin Bilgin'e teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esin Tümay'a teşekkür ederiz.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın. Merhaba, Gitar Eski hoş geldiniz sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, ben Gonca. Bu akşam stüdyodayım, canlı yayındayım. Murat yok, paylaştığımız programlardan birisi. Ama bugün telefonda görüştük kendisiyle. Bana dedi ki, ya sen zaten 2 hafta önce Marilyn çalmadın mı? Dedim, Marilyn çaldım ama bu akşam Marilyn çalmıyorum. Bu akşam Fish çalıyorum, sadece Fish dedim ve bunu da bir giriş olarak kullanayım. Kendisi biraz sıkıldı tabii, ikisi üst üste gelince anladığım kadarıyla, ama olsun. Ben yine çok güzel sohbet mohbet bilgiler falanla kimsenin sıkılmayacağı bir hale getireceğim. Bir albüm çalmak kolay olmuyor. Çünkü farklı parçalar, farklı müzisyenlerden bir şeyler çalınca konuşacak daha çok şey oluyor. Ama albüm olunca illa işte o parçanın anlamı ne, bu parçanın şeyi, yazılışındaki hikaye ne falan, onlara girmek gerekiyor. Her zaman da tutarlı bilgi bulmak zor. Ama bugün dinleyeceğimiz albüm böyle bir problemi olan bir albüm değil. Çünkü Fish'in 1990'da yayımladığı, aslında 89'da yaptığı, 90'da yayımladığı EMI tarafından ilk solo albümü olan Vigil in a Wilderness of Mirrors'dan parçalar dinleyeceğiz. Bu albümün plak baskısında, long play baskısında 8 parça var. CD baskısında aynı zamanda çıkan 9 parça var. Programın süre problemini, problem de değil aslında ama işte 55 dakika zamanımız var, onu göz önüne alıp ben de bu 8 parçalık haline yer vermeye karar verdim. Bir parça vardır, The Voyeur diye. Onu çalmayacağız, CD'de olan bir parça. Baştan söyleyeyim, seven varsa kusura bakmasın. 2 hafta önce Marilyn'ın Fish'li dönemindeki 3 o çok büyük albümünden, çok değerli albümünden parçalar çalmıştık. Script for a Jester's Tear, Misplaced Childhood ve Clutching at Straws. Bunlardan sonra, bu 3 albümden sonra, tabii arada canlı var, deli gibi konserler var falan, bayağı yoruldukları bir dönem grubun. İşte böyle 89'da falan biraz ortalık tatsızlaşmaya başlıyor. Grubun solisti ve söz yazarı, aslında bütün parçaların konseptlerini de ortaya koyan bir anlamda ve albümlerin Fish. Bu arada Fish diyorum ama hiç duymayan tanımayan için esas adı Derek William Dick. İskoç bir müzisyen. Aslında birazcık oyunculuğu falan da var, radyoculuğu da var ve de artık emekli. Neyse, Fish'le grubun geri kalanının arası biraz açılmakta. Birbirlerini çok anlamadıklarını düşünüyor Fish bu dönemde. Böyle işte hani hala diyor ki, stadyum dolduruyoruz fakat provaları hala bilmem kimin garajın, evinin garajında yapıyoruz falan, böyle saçma sapan bir halimiz vardı çünkü menajerimiz iyi değildi diyor. Bizden çok para kazanıyordu fakat hiç bizi hak ettiğimiz şekilde çalıştırmıyordu falan gibi böyle bir gerginlikleri var. Hala o dönemde parçaları yazıyor. Bu müzikal uyumun kaybolduğunu düşünüyor. Birbirlerini anlamadıklarını, grubun geri kalanını ona cephe aldığını, onu dinlemediğini daha doğrusu düşünüyor. Ve böyle içi içini yemeye başlıyor. Öfkesinin yükseldiği bir dönem bu dönem. İşte o dönemde, o dönemi anlatan ve bu albümünde açılış parçası olan bir parça var. Albümün adı biraz önce söylediğim gibi Vigil in a Wilderness of Mirrors, ki bu da bir deyim, ona da geleceğiz. Ama burada sadece Vigil'ı kullanarak yaptığı bir parça var. Tam olarak da yaşadığı şeyi anlatıyor burada. Duyun sesimi, beni dinlemiyorsunuz, ne dediğimi anlamıyorsunuz, farkında mısınız konuşuyorum diye. Onunla başlayalım programa. Vigil.

listen to the crowd. I Listen to the Crowd dedi. Vigil albümün açılış parçası, isminin de kısaltılmışı zaten bir şekilde. Bu albüm Fish'in aslında bütün albümleri çok kişisel ama en kişisel albümü olduğunu söylediği albümü. Çünkü hakikaten Marilyn'dan kopuşunun verdiği o iç kavgası, öfke, her şey burada yerini buluyor. Fish'in en büyük özelliği iki tane ana konusu var şiirlerinde. Birincisi işte politika, dünyanın ahvali. İkincisi de kendisinin bunlar karşısındaki duyguları, kişisel meseleleri. Bu parçada mesela işte şeyin Marilyn'la kopuşlarının hikayesini bir şekilde yazmış. Bu arada kendisi aslında sadece şarkı söylüyor ve şarkı sözü yazıyor. Bir de konsepti oluşturuyor. Enstrüman çalmıyor, beste falan yapmıyor. Onları hep başka müzisyenlerle yapıyor ve genellikle uzun dönemli olarak çalıştığı müzisyenler var. Mesela bunlardan birisi Mikey Simmons. Bu albümde ve sonraki albümünde, ondan sonra da dönem dönem beraber çalıştığı ve klavyelerde de duyduğumuz Mikey Simmons. Simmons 70'lerden itibaren İngiliz progressive rock'ının müziğinin daha doğrusu önemli isimlerinden birisi. Camel'la çalışmış, Mike Oldfield'la çalışmış, çok iyi bir besteci ve aranjör. Yani bu parçalara aslında can suyunu veren o. Sözler muazzam olmakla beraber müziğe de ihtiyaç var tabii. Bu albüm EMI'yle yaptığı, EMI Marilyn'la beraberken çalıştıkları müzik şirketi tek Fish albüm. Ondan sonra zaten kavga edip bu albümden sonra yollarını ayırıyorlar. Bu arada ticari olarak da en başarılı solo albümü. Diğerleri arasında da çok başarılı albümleri var. Ama bu en başarılısı. Ocak ayının sonunda çıkıyor 90'da. Şubat ayında ilk 5'e oturuyor. İlk 5 albüm arasında oynuyor ama yani işte ilk 5'e kazık çakıyor diyebiliriz. Albüm konsepti bir albüm değil Marilyn albümleri gibi. Ama şarkıların temaları hep böyle birbirini takip eden birbiriyle bağlantılı temalar, işte açgözlülük, tüketim çılgınlığı, antikapitalizm falan filan, bunların hep bir takım metaforlarla anlatıldığını görüyoruz. Single olarak yayınlanan iki parça var albümden önce. Birisi Big Wedge, diğeri de State of Mind. İşte bunlar böyle bayağı politik şarkılar. Bu şimdi Big Wedge'i dinleyeceğiz. Big Wedge bayağı anti-Amerikan bir şarkı. Anti-kapitalist daha doğrusu. İşte şeye gittiğini, JFK'ye iniyorum diyor. Orada ondan sonra şunu gördüm, bunu gördüm. Nasıl her şeyin aslında paraya tedavül edildiğini o memlekette. Sanatın, değerlerin vesaire, her şeyin aslında parayla karşılık bulduğunu anlatıyor. Açgözlülüğü falan filan, Amerikan toplumunun bireysel refah için her şeyi parayla değiştirdiğini eleştiriyor. Böyle bir ağır bir şarkı. Aslında daha önce yazmış bunu Marilyn zamanında ama Marilyn demiş ki, daha doğrusu işte o zamanki menajerleri, valla bunu yaparsak Amerikan pazarına girişimizde sıkıntı çıkar, onun için almamışlar albümlere ve bu albüme nasip olmuş. Şimdi bu yüksek eleştirel parçayı dinliyoruz. Big Wedge.

Big Wedge. İlk dinlediğimiz parça Vigil hakikaten sıkı bir prog örneğiydi. Bu Big Wedge de daha bir işte rock, daha bir radyo friendly mi diyorlar, radyo dostu hava var açıkçası. Ama sıkı bir sistem eleştirisi bu parça. Fish'in kafayı taktığı konulardan bir tanesi işte politika vesaire demiştim. Tam böyle şey zamanı, Thatcher döneminin yıktığı bir toplumsal ruh haliyle karşı karşıyayız o sıralarda. Umutsuzluk had safhada, şeye, sisteme, devlete, hiçbir yapıya güven kalmamış, insanlarda gelecek umudu da kalmamış, öyle bir zamanda yapıyor bu albümünü Fish. Yabancı gelmiyor insana böyle deyince. Bu arada tabii bir yandan da işte o 70'ler 80'ler falan Genesis'in, Emerson, Lake and Palmer'ın ve tabii ki Pink Floyd'un çok esip savurduğu, kavurduğu, ortalığı birbirine kattığı bir dönem. Onlardan da çok etkilenmiş hem Marillion hem bireysel olarak Fish. Hatta komik bir şey, atanamayan Genesis durumu var Marillion'da. O öyle, yani tabii atanamayanın biz burada uydurduk da olmamış Genesis falan gibi lakapları var bir dönem Marillion'ın. Neyse, bir diğer böyle çok politik parça da State of Mind. İşte tam o Thatcher döneminin ruh hali üzerine bir parça. Gerçi Thatcher'ın adını vermiyor ama o zamanı anlatıyor. Şimdi onu dinleyelim. State of Mind.

State of Mind, bu da bir İngiltere Thatcher dönemi şeyi yıkıntısı eleştirisiydi. Bir yandan da albümün adında geçen Wilderness of Mirrors'ı da bu parçada duyuyoruz, o şeyi de, ne diyeyim ona, işte deyimi de. O da böyle biraz casus romanlarında falan olan, işte neyin ne olduğunun anlaşılmadığı, aslında göründüğü gibi olmadığı hiçbir şeyin, arkasında işlerin bayağı karışık olduğu filan manasına geliyor. Meğerse casus romanlarında falan çok kullanılan bir şeymiş, tabirmiş. Bu arada bunu yeni öğrendim. Fish ufak tefek aktörlüğü de var. Bir dönem James Bond'u oynamak için de şeylere, seçmelere başvurmuş. Olmamış tabii. Olsa olurmuş. Yani Sean Connery'yi düşünürseniz, yanında da Fish'i düşünürseniz, fiziken falan falan da hiç olmayacak bir şey değil. Neyse, o ayrı konu, geçmiş. Şimdi gitarist de bugün Fish'in 1990'daki ilk solo albümü Vigil in a Wilderness of Mirrors'dan parçalar dinliyoruz. Ve bugünkü destekçimiz de Esin Tümay, ona çok teşekkür ediyorum hazır yeri gelmişken. Ve sırada enteresan hikayesi olan bir parça var, The Company. Albümün sonradan parlamış parçalarından birisi. Çok da güzel bir parça, The Company. Fish'in enteresan bir, neyle diyeyim, saikle yazdığı bir parça. Şimdi Marilyn'ın son dönemlerinde, ondan ayrılmadan önce aslında bir albüm daha filan böyle yapalım derken, o sırada Bob Ezrin şeyle Pink Floyd'da The Wall'u yapıyor. Meşhur yapımcı. Ve Fish onunla çalışmayı çok istiyor. Ama olmuyor işte, şeyle, Marilyn'la falan denk getiremiyorlar, bir şekilde olmuyor her nedense. Fish kendi başına gidiyor Bob Ezrin'e, ayrıldıktan sonra gruptan. İşte hani dinle bak, şarkılarım var, oku bunların sözlerini falan diye defteriyle beraber gidiyor. Bob Ezrin Pink Floyd'la The Wall'u yapmış ama o da böyle hani çiçekli böcekli bir ortam değil. Bayağı kavga, dövüş, egoların havada uçuştuğu bir şey. Ama yine de oradan sağ çıkmış bir büyük yapımcı. Ezrin ona diyor ki, ya diyor, sizin durumunuzu biliyorum ben, grubun halini diyor. Herkesin şeyi, öfkesi burnunda, kavga ediyorsunuz, hiç iyi bir yerde değilsiniz. Sen diyor şeyi bilir misin diyor. Leonard Cohen'i bilir misin diyor. Onun Bird on the Wire diye bir şarkısı vardı diyor. Konusu da maalesef işte hani içki ve onun şahsa verdiği zararlar falan diyeyim de şimdi şey olmasın üstüne. Onun gibi bir şarkı yazar mısın diyor. Sizin de hikayeniz benziyor ona diyor. Senin de halin pek iyi değil evladım falan diyor. Ve Fish oturuyor bunun üstüne, The Company'yi yazıyor. Böyle ortaya çıkmış bir parça. Konusu benziyor Bird on the Wire'a. Sözlerini dikkat edip dinlerseniz aslında orada da tema aynı. Ve bu parçayı tabii şeyle, Marilyn'a çalamadığı için, o zaman yazmaya başlamış olsa bile cebine koyuyor. Bob Ezrin bu parçayı hiç duymamış, dinlememiş, görmemiş bile belki. Ama bu albümde yerini alıyor. Şimdi bu enteresan parçayı dinliyoruz. The Company.

The Company idi dinlediğimiz parça. Fish'in içki meselesi üzerine yazdığı, çok zararlı bir şey aman diyeyim, bir parçaydı. Bu albümde birkaç tane de, galiba iki tane, evet iki tane de balad var. Bu baladlar işte o kişisel mevzularıyla ilgili. Onlardan birisini dinleyeceğiz şimdi. Fish'in hayatındaki işte aşklar, kırıklıklar, ayrılıklar vesairelerle ilgili yaptığı pek çok şarkı var. Bunlardan en meşhuru biliyorsunuz Kelly, şeyle yaptığı, Marilyn zamanında yaptığı, iki hafta önce çalmıştık. Hakikaten zamansız çok güzel bir parçadır. Şimdi başka bir, ne diyeyim, daha olgunlaşmış bir Fish'in baladını dinleyeceğiz. Bu arada kendi sesini de o ilk albümlerde hiç sevmezmiş. Onu söylemiş miydim? Hep böyle falsetto, hiç şarkı söylemeyi bilmezmişim, hep bağırırmışım falan diye kendisini eleştirmiş sonradan. Ama bu albümde toparladığını söylüyor. Evet, sıradaki parça işte o baladlardan birisi. Bir anlamda balat. A Gentleman's Excuse Me.

A Gentleman's Excuse Me idi dinlediğimiz parça. Albümdeki baladlardan biriydi. Ya hakikaten çok iyi bir şair. Keşke bir de müzisyen olsam. Çocukluğunda enstrüman çalmak istemiş. Hatta babası ona bir gitar almış. Fakat ben gitar çalmanın bu kadar zor olacağını, bu kadar çok çalışmayı gerektireceğini falan bilmiyordum, beceremedim diye morali de bozulmuş. Atmış gitarı bir kenara. Ondan sonra demiş ki ben şiirlerimi yazarım, anlatırım. Bana bir şeyler çalarlar, ruhumdan anlayan insanlarla beraber onun müziğini de ortaya çıkarırım. Bir çok yakın bir arkadaşı William Jeffrey çok genç yaşta ölmüş. Bu albümü de ona ithaf etmiş Fish. Fakat çok fazla detay bulamadım onunla ilgili. Albümün içinde ithaf yazısı olduğu dışında, ki böyle resimlerini falan görüyorsunuz. Diyor ki işte tepeye çıkamadan, hill diyor, tepeye çıkamadan diyor, aramızdan ayrılan işte William'a bu şeyi, albümü ithaf ediyorum, hediye ediyorum diyor. Bu tepe kavramı da çok var. Aslında tepeyi daha ziyade işte tepe metaforunu yine bir çok da olumlu bir anlamda kullanmıyor aslında. Yine böyle işte hani kapitalist düzen, para kazanmak, tepeye çıkmak falan manasında kullanıyor. William'ın da o taraklarda hiç bezi olmadan genç yaşında ayrıldığını aramızdan anlıyoruz böylece. Şimdi böyle çok konuşunca bir parçayı kesmek mecburiyetinde kaldım. Onu bir başka programda araya sıkıştırırım. Family Business diye aile içi şiddetten bahseden bir parçası vardı. Onu çalamayacağız. Sıradan devam edeceğim. Hill de deyince işte bu tepe metaforunu içeren bir parça var. View from the Hill, onu dinleyeceğiz.

View from the Hill albümün eleştirel parçalarından birisiydi. İşte bu şey tüketim vesaire filan, her şeyin paraya çevrilmesi kafada, bütün değerlerin, tekrar edip duruyorum ama hakikaten onun da her parçada tekrar ettiği kavramlar bunlar. Ben ne yapayım? Şair öyle demiş. Şimdi Fish işte 80-81 desek Marilyn'la başlayışı, işte kabaca bir 10 sene, 8,5-9 sene onlarla. Ondan sonra geçen seneye, 2025'e kadar da solo, 90'dan 2025'e kadar da solo çalışmalarıyla böyle yuvarlak hesap 45-46 senelik falan bir müzik kariyerini geçen sene bitirdi. Kendini emekli etti. Hatta çok güzel böyle bir konserler, turneler serisiyle bitirdi. İskoçya'da bitirdi, memleketinde bitirdi şeyi, söyleyin adını, kariyerini, neyse, emekliliğini orada tamamladı. Road to the Isles diye bir büyük bir şey yaptı, yani turne yaptı. Bu arada başka şeyleri de bitirdi. Yani emekli oldu müzikten. Mesela radyo programı vardı, sosyal medya, bloglar falan filan, onları, işte şeyini, hediyelik eşya online, Fish merchandise'ı satan şeyini falan da kapatıp hakikaten küçük bir İskoç adasına, İskoçya'nın böyle kuzey batısında adaya yerleşti. Artık yok, orada huzur içerisinde yaşıyor diye duyduk. Bize de işte bu şahane albümler kaldı. Tabii bu ilk albümü, bundan sonra tahminen 17-18 tane daha albümü var. Solo albümü, hepsi de birbirinden güzel ama bu en güzeli. Bugün Fish'in ilk solo albümünü dinledik. Hemen hemen hepsini dinledik. İki parça hariç, Vigil in a Wilderness of Mirrors albüm. Ve de albümün son parçası, güzel bir aşk şarkısı olan Klişe ile size veda edeceğim. Klişe de işte yani.

Ben diyor kelimeleri çok iyi kullanan birisiyim ama iş böyle aşkımı sevdiğim insana konuşmaya falan geldiği zaman sıra klişelere düşüyorum diyor. Yani rezil oluyorum, klişelere düşüyorum demiş. Ama çok güzel bir parça. Bakalım tamamını çalamayacağız herhalde ama onunla programı bitirelim. Dila'ya çok teşekkürler yayın masasında. Önümüzdeki hafta bir başka Gitaresk'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Gonca Açıkalın. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esin Tümay'a teşekkür ederiz.

0: Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Gözen'e teşekkür ederiz.
3: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 22 Mayıs 2001 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
2: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam esintilerde Miles Davis'in 75. yaşını kutlayacağız. Yani 1991 yılında ölmeseydi, yaşasaydı bu cumartesi 26 Mayıs'ta tam 75 yaşında olacaktı. Orijinal adıyla Miles Dewey Davis 3 veya daha çok bilinen lakabıyla Karanlıkların Prensi'ne birkaç hafta ayırmaya karar verdik ve onu anmaya karar verdik. Kronolojik bir sırayla gideceğiz ve onun en sevilen ve caz tarihine damgasını vurmuş plaklarına ve kayıtlarına eğileceğiz. Ve öldüğü sene olan 1991 yılına kadar devam edeceğiz. Ama bu arada onun caz rock kayıtlarına çok fazla vurgulamayacağız. Çünkü bunu zaten hem geçmiş bir caz rock'un öyküsü programımda hem de gelecek caz rock'un öyküsü programlarında yapacağız. Onun için daha çok caz rock dışındaki parçalara eğileceğiz. Evet, Miles Davis 26 Mayıs 1926'da doğmuş ve 28 Eylül 1991 yılında 65 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Burjuva değerleri olan orta sınıf bir ailede dünyaya gelmişti. Babası Amerika'nın değerli üniversitelerinden biri olan Northwestern'dan mezun olmuştu. Toplumda çok saygın yeri olan bir dişçiydi. Aynı zamanda zengin biriydi aileden. Cins atlar yetiştirdiği büyük topraklara sahipti. Yani hiçbir para sıkıntıları yoktu. Annesi Miles'ın kibar bir beyefendi gibi yetişmesini istiyordu ve ona göre bunun yollarından biri de mutlaka oğluna keman dersleri aldırmaktı. Ama Miles Davis hiç buna yanaşmadı. Yani kısacası 1926-20'li yılların Amerikası için çok standart dışı bir zenci aile görünümünü çiziyorlardı. Standart dışı olmak Miles Davis'in sadece sosyal kökenlerinde yoktu. Yaşam tarzı da öyleydi. Beyaz Amerikan toplumunu ve onun değerlerini her zaman kıyasıya eleştirirdi. Ama ortaya koyduğu yaşam tarzıyla, eğer hatırlıyorsanız ya da bilenleriniz varsa, o ünlü Ferrarisiyle, malikaneleriyle, pahalılık ötesi İtalyan gardırobuyla, uğruna servetler harcadığı sevgilileri gibi o beğenmediği toplumun materyalistik değerlerini neredeyse de hep birebir uyguladı Miles Davis. Ama tabii esas farklılığı müziğindeydi ve buna da ilk parçamızdan sonra geçeceğiz. Şimdi ilk albümümüz Birth of the Cool, Cool Jazz'ın doğuşu. Ve tabii buna damgasını vuran da yine Miles Davis ve aranjör Gil Evans. Onunla pek çok albümde işbirliği yaptı Miles Davis. Bu albüm 49 ve 50 yıllarında yapılan kayıtlardan ortaya gelmiş bir albüm. Ve cool jazz denildiği zaman tam bebop döneminin bitmesi ve cool jazz'ın başlaması, işte o bebop'ın labirente benzeyen o karmaşık melodileri, nefes kesen o hızlı tempoları, ard arda gelen insanı yoran notaları, katı akor kalıpları, bir akım yavaş yavaş gitmekteydi ve müzisyenler yeni arayışlar içindeydi Miles Davis gibi ve işte bu cool jazz akımı çıktı. Cool jazz deyince de aklımıza o big band aranjmanlarıyla son derece rahat, gevşek, insanı sıkmayan, son derece zarif, çok karmaşık olmayan, melodik, şiirsel bir takım caz parçalarından bahsediyoruz tabii. Ve bunun lideri de elbette Miles Davis ama Gil Evans'ı da tabii ki unutmamak gerekiyor. Miles Davis 9 kişilik bir grup kurmuştu. Bu grubu hemen anons edelim. Tabii trompette ve lider olarak Miles Davis, trombonda Kay Winding, French horn'da Junior Collins, tuba'da John Barber, alto saksafonda Lee Konitz, bariton saksafonda Jerry Mulligan, piyanoda Al Haig, basta Joe Shulman ve davullarda Max Roach, bir yıldızlar kadrosu. Ve caza da ilk defa işte bu Gil Evans'ın aranjmanlarıyla tuba ve French horn girmiş. İşte böyle bir Birth of the Cool gibi muazzam güzel bir albüm ortaya çıktı. Şimdi bu albümden iki parça dinleyeceğiz ve ondan sonra başka bir albümle geçeceğiz Miles Davis'in. İlk dinleyeceğimiz parça Birth of the Cool'dan bir Jerry Mulligan bestesi, Jero.

Miles Davis'in standart dışı olmasından, farklılığından bahsediyorduk ve esas farklılığı müziğindeydi dedik. Tarzını, müzik türünü, kullandığı enstrümanları o kadar radikal bir şekilde değiştiriyordu ki 1970'lerde, 80'lerde ve hatta 80'lerin sonunda 90'ların başında dinlediğiniz bir Miles Davis solosunun, örneğin bir 1959 yılında Kind of Blue albümünde çalan aynı müzisyenin trompetinden çıktığına inanamıyordunuz. O kadar değişkenlik gösterebiliyordu Miles Davis. Miles Davis yeniliklerin adamıydı. Pek çok yeniliği vardı ve cazda pek çok şeye damgasını vurdu. Bunlardan birkaçını hatırlayalım beraber. Cazda trompetten flügelhorn'a net bir geçiş yapan ilk müzisyendi. Her ne kadar daha sonra John Coltrane ile özdeşleştirilmiş olsa da 1950'lerde John Coltrane kendi grubunda ona eşlik ederken modal temaları kullanan yine ilk Miles Davis'ti. Kariyerinin ilk yıllarında Clark Terry ve Dizzy Gillespie hayranı bir bebopçı iken daha sonraları aranjör Gil Evans, John Lewis, Jerry Mulligan, Lee Konitz ve diğerleriyle girdiği işbirliği sonucu işte demin dinlediğimiz Jeru isimli parçanın da bulunduğu Birth of the Cool albümünü çıkarmıştı ve cool jazz akımına imzasını atmıştı. Bunu takip eden yıllarda farklı tip ve büyüklüklerde grupların liderliğini yaptı ve yine Gil Evans'la birlikte büyük çaplı orkestralarla Porgy and Bess, Sketches of Spain gibi unutulmaz birçok albüme damgasını vurdu. Daha başka yenilikler de var tabii ama buna bir sonraki parçadan sonra devam edeceğiz. Birth of the Cool albümünden bir parça daha gelecek ve sonra bu albüme veda edeceğiz. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı Bubbly City ve bu da bir Cleo Henry bestesi.

Miles Davis'in yaptığı yeniliklerden bahsediyorduk ve bir müddet sonra da rock'la olan flörtü başladı Miles Davis'in. Bu müzikle daha büyük ve genç kitlelere hitap edebilir ve konserleri, stadyumları doldurabilir hale geldi. Bunu takip eden caz rock albümleri In a Silent Way, Bitches Brew gibi. Daha sonra elektronik müzik deneyimleri You Are Under Arrest albümündeki gibi pop şarkılarını trompetiyle yorumlamaları hepsi birer çığır açan, olumlu veya olumsuz değerlendirilse de muhakkak her zaman büyük ses getiren deneyimlerdi. 1991 yılında öldüğünde ise Prince ile birlikte bir rap albümü üzerinde çalışıyordu. Miles Davis'e göre yaptığı her değişim bir adım ilerisini işaret ediyordu ve zaten böyle olmalıydı. Ve bir evvelki müzikal döneminde yaşadığı deneyim ve gelişmelerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyordu bu değişimler, bu gelişmeler. Miles'ın kendi müziği hakkındaki bu değerlendirmesine gelince işte müzisyenler burada ikiye ayrılıyorlardı. Onun gibi düşünenler de vardı ama Miles Davis'in bu değişimlerine gelişme veya bir adım ileri diye bakmak yerine tam tersi geriye gitme, yozlaşma, ticari kaygının ağır basması diye düşünenlerin sayısı da oldukça fazlaydı. Ama sonuçta öyle veya böyle Miles Davis'in yaptığı pek çok şey, getirdiği pek çok yeni kavram, fikir, uyguladığı tarz diğer müzisyenler tarafından taklit edildi, geliştirildi ve bir yolu bulunup caza uyarlandı. Kısaca Miles Davis yaklaşık 50 yıllık müzikal hayatında getirdiği değişiklikler ve yeni fikirlerle 5-6 kez caz dünyasını yerinden oynattı, bu müziğe yön verdi. Bunu da başaran herhalde başka bir caz müzisyeni yoktur diye düşünüyorum. Onun 50 yıllık kariyerine göz atmak bir nevi aslında caz tarihini incelemekle eşdeğer. Şimdi geçeceğimiz albüm Miles Davis and the Modern Jazz Giants. Miles Davis ve Modern Caz Devleri. Hakikaten devlerle çalıyor bu albümünde. Yine çok güzel bir albüm. 54 ve 56 yılında yapılmış olan kayıtlardan oluşuyor. Burada kimler çalıyor? Trompetteki Miles Davis'e eşlik edenler vibrafoncu Milt Jackson, piyanist Thelonious Monk, basta Percy Heath, davullarda Kenny Clark. Bu albümün bir özelliği Miles Davis'in hiç çalışmaktan memnun olmadığı Thelonious Monk'la birlikte bu albümü yapmak durumunda kalması. O kadar iyi anlaşamıyorlar ki beraber trompetçi sololarını yaptığı zaman arkasında çalan kişinin Thelonious Monk olmasından çok rahatsızlık duyuyorum diyor ama yine de çok nefis bir albüm ortaya çıkıyor. Buradan da iki uzun parça dinleyeceğiz. İlkini hemen yolluyoruz size, bir Gershwin bestesi, The Man I Love.

Miles Davis'in müzikal serüveni babasının 13. yaş gününde ona bir trompet hediye etmesiyle başlıyordu. Bu sıralar lisede okumasına devam ediyor ve profesyonel olarak da yerel bir grupta çalıyordu. Lisedeyken bir kere çok az genç müzisyenin başına gelecek bir şansı yakalamış ve Billy Eckstein'in grubunda hasta olan trompetçilerden birinin yerini almıştı ve 3 hafta boyunca bu grupta çalma fırsatını elde etmişti. Ve bu grupta da kimler vardı? Hayranı olduğu Dizzy Gillespie ve Charlie Parker. Onlarla tanışmış orada ve onlarla beraber çalma fırsatını elde etmişti. Çok büyük bir şeydi bu Miles Davis için ve bunu hiçbir zaman unutmayacaktı. Üniversite çağına gelince babasını ikna ederek 1945 yılında New York'a gidip Juilliard Müzik Okulu'na başladı. Cebindeki parayı 2 hafta boyunca Charlie Parker'ı arayarak bitirdiğini söylemişti bir röportajında. Hayranı olduğu Parker'ı bulunca onun çok iyi, yakın bir arkadaşı oldu ve bir nevi de koruması altına girdi. Aynı zamanda yine çok saygı duyduğu Dizzy Gillespie'nin de sıkı takipçisi olmuştu. Charlie Parker'ın çaldıklarını notaya döker, ertesi gün Juilliard'a gidip derslere girmek yerine boş bir sınıf bulur kendime ve bu notaları çalardım bütün gün diyor. Böylece doğal olarak çok uzun süre geçmeden tabii ki Miles Davis Juilliard Müzik Okulu'nu bıraktı ve Charlie Parker beşlisinin devamlı bir elemanı oldu. Şimdi demin dinlediğimiz albümden son bir parça daha çalıyoruz Miles Davis and the Modern Jazz Giants'tan. Bu da bir Thelonious Monk ve Denzel Best ortak bestesi Bemsha Swing.

Charlie Parker'ın yakınında olan bir sürü müzisyen gibi Miles Davis de sonunda uyuşturucu kullanmaya başlar. O sıralar bebopçılar arasında eroin kullanımı çok yaygındır ve Miles Davis de eroine başlar. Ama Charles Parker gibi perişan görünmez. Dışarıdan bakıldığında işini ihmal etmeyen, çalışkan, sigara ve içki gibi kötü alışkanlıkları olmayan biri izlenimini verir. Tabii ki bir müddet için. Ve bu dönemde bir yandan Charles Parker'ın işlerini organize ederken diğer yandan Coleman Hawkins'in grubunda çalar. Benny Carter ve Billy Eckstine ile turneye çıkar. 1947'de Eckstine'in grubu dağılana kadar onunla birliktedir. Parasal açıdan çok zor dönemler geçirmesine rağmen müzik kariyeri Miles Davis'in hep ileriye gitmiştir ve yaratıcılığı hiçbir zaman durmamıştır. Mesela bu caza daha evvel hiç denenmemiş olan iki enstrümanı French Horn ve Tuba'yı Birth of the Cool'da dinledik. Bundan iki parça evvel caza katması yaratıcı bir şekilde bu döneme rastlamıştır. Miles Davis'in gençlik yıllarının en büyük esin kaynaklarından biri olan Clark Terry, onun bu zor döneminden şöyle bir şey anlatmıştır bir röportajında. Bir gün der Broadway'de yürüyorum, baktım küçük bir lokanta önündeki kaldırımda Miles Davis oturuyor. Kendini iyi hissetmediğini söyledi, lokantaya girdik ona yemek ısmarladım. Belli ki epeydir yemiyordu. Ve sonra kaldığım otel odasına götürdüm. Kısa bir süre sonra da Count Basie Orkestrası ile konser vermek için otobüse binip otelden ayrılacaktım. Kendisine bunu anlattım ama odamda istediği kadar kalabileceğini söyledim. Otobüsün kalkması gecikince odaya gidip bir kontrol edeyim demiştim ki baktım kapı açık ve Miles gitmişti. Odada bana ait ne varsa alarak. Babasına telefon ederek durumu bildirdim ve gelip oğlunu almasını, Miles'ın kötü durumda olduğunu söyledim. Babası bana küfrederek, "Oğlum sizin gibi şarlatanlar yüzünden bu hallere düştü," dedi ve telefonu suratıma kapattı. Gelip oğlunu aramadı bile. Miles Davis 4 yıl perişan bir şekilde yaşadıktan sonra uyuşturucuyu bırakmaya karar verir, hem de en zor yolu seçerek. Hiç yardım almadan kendi kendine acılar çekerek ve o günleri şöyle anlatır Miles Davis yine Downbeat'le yaptığı bir röportajda. 12 gün der yataktan çıkmadım ve tavana baktım sadece. Soğuk terler döktüm, herkese küfrettim, yediğim her şeyi çıkardım ama 13. gün artık temizdim ve bir daha uyuşturucu kullanmadım. Uyuşturucuyu bırakmasından sonra 1955 Newport Jazz Festivali'nde muazzam bir geri dönüş yapar Miles Davis ve dinleyiciler de Miles Davis'e muazzam bir tezahüratla geri dönerler. Özellikle sahneye çıkıp işte şimdi dinleyeceğimiz Walkin' isimli swing dolu blues parçasını çaldığında halk Miles Davis'in tekrar aralarına kavuştuğuna çok sevinmiştir. Walkin bir klasiktir Miles Davis'in kariyerinde. Cool döneminden ayrılışını simgeler onun ve artık ufukta Miles Davis için daha funky, biraz daha agresif bir dönem görünmektedir. Evet, şimdi Walkin isimli bu parçayı dinliyoruz. Yine aynı isimli albümden geliyor.

Evet, işte bu parçayla ilk kez sahneye çıktığı 1955 yılında Newport Jazz Festivali'nde çok büyük alkış almıştı. Herkes Miles Davis nerelerdeydi bugüne kadar demişti. Tabii Miles Davis hep oralardaydı ama maalesef sağlık problemleri vardı. Yine aynı festivalde Miles Davis bir parça çaldı ki yine festivale

sevilen yorum Miles Davis'in yorumu oldu. Hatta Thelonious Monk'ın versiyonundan bile daha çok sevilen ve tanınan bir yorum oldu. Susturuculuğu trompetiyle yaptığı sololar unutulmaz güzel sololardı. Burada kendisine eşlik edenleri bir anons etmek istiyorum. Tenor saksafonda John Coltrane, piyanoda William Red Garland, basta Paul Chambers ve davullarda Philly Joe Jones'dan gelecek şimdi. Roundabout Midnight isimli albümden geliyor Round Midnight.

0: Evet sevgili dinleyiciler, eğer Miles Davis 1991 yılında aramızdan ayrılmasaydı 75 yaşında olacaktı. İşte bunu kutlamak için esintilerde birkaç program yapmayı düşündüm ve bu 3 veya 4 program olarak devam edecek. İlkini de işte bu gece gerçekleştirdik. Evet, ben Seda Binbaşgil ve yayın arkadaşım Tolga Dizmen. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Miles Davis'e ayırdığımız bu program dizisinin ikinci bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Esintiler'in 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 22 Mayıs 2001 tarihindendi. İyi geceler.
2: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
3: Merhaba, Apaçık Radyo, Gürültü ve Duman. Ben Volkan Terzioğlu, yine karşınızdayım. Geçtiğimiz iki hafta boyunca Jimmy Lyons, hastalanmış Jimmy Lyons 1986 yılında tedavi masraflarını karşılamak üzere arkadaşları tarafından, özellikle de davulcu Andrew Cyril tarafından düzenlenen Public Theater'da 1 Şubat 1986 tarihindeki konsere kulak vermeye başlamıştık. Bugün de devam edeceğiz bu konsere. Bundan 3 hafta önce aramızdan ayrılan hem radyomuzun önemli programcılarından çok sevgili Bahadır Dilbaz'ı hem de Kadıköy'de işte bir kulüp işletmişti zamanında, DJ'lik yaptı. Çok değerli bir müzik adamıydı Bahadır. Onun anısına ve aynı zamanda 2 hafta önce aramızdan ayrılan ve yine az sonra kulak vereceğimiz müzisyenlerden birisi olan önemli vibrafoncu ve bas klarnetçi Günter Hampel'in anısına olsun bu programda. Evet, çok uzatmayacağım. Jimmy Lyons, Cecil Taylor'la birlikte çalmış birisi. Çok genç yaşta akciğer kanserinden 1986 Mayıs'ında ayrıldı aramızdan. Geçtiğimiz programlarda Jimmy Lyons'a çok yer vermiştim. Bir de müzik için çok fazla zaman yok. Fakat hemen sunuş yapacağım ben. Şimdi karşımıza şiir okuyacak. Tulane Davis şiir okuyacak. Ve Joseph Charman ve Don Moye saksafon ve davulla Tulane Davis'le birlikte sahnede olacak. Joseph Charman ve Don Moye, Chicago'da AACM'in çok önemli iki insanı. Art Ensemble of Chicago'nun müzisyenlerinden ikisi. Dolayısıyla bu üçü sahnede yer alacak. Şimdi dinliyoruz. 1 Şubat 1986'dan Tulane Davis şiir okuyacak. Joseph Charman ve Don Moye saksafon ve davullarıyla birlikte sahnede yer alacaklar.
4: Equally so. I haven't heard no music since I left Kansas City, and I don't have to tell you about it either. He said it right on the rhythm, 'cause he is always on the one. Everybody knows that the elder was watching, seen us coming from way far. You could hear his music over 6 decades if you had lived that long, but you did not then, he would say. You wanted him to say, but he wouldn't. He knew what you wanted. I don't have to tell you about it. I fear no one, 'cause I fear God, but I have heard him cook. And I am crazy, thank God for that. I am no one, I'm 50 people I once knew. He could see us from way far. He only spoke looking through your hair, past your brain to your safe zone where you can be trusted. Had no need to talk to you about lives you did not live. I could indulge you,

0: Comedy Bang Boy. Savannah Green. Thank you very much for coming out and being with us.
1: Lani Davis şiir okudu. Joseph Sherman saksafon çaldı. Don Moya davul çaldı. 1 Şubat 1986'da çok sevgili Jimmy Lyons'ın hastanede tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere arkadaşlar tarafından düzenlenmiş konserde dinledik. Şimdi kulağımızı Gene Lee üçlüsüne vereceğiz ve Gene Lee üçlüsü ve aynı zamanda korosu ve son parçada da Günter Hampel yer alacak. Arda arda dinleyeceğiz. Günter Hampel'i son iki parçada dinleyeceğiz. Pardon. Gene Lee üçlüsü, korosu ve aynı zamanda Günter Hampel'i dinliyoruz. 1 Şubat 1986 tarihinde New York'ta Public Theater'dan. Gene Lee.

while. He bounded up, arms and legs flying across the

smiling back at you. Say, how do you do, do, do, do.

Come on, Scott.

0: 1 Şubat 1986 tarihinde Jean Lee üçlüsü, Günter Hampel ve Jean Lee korosunu dinledik. Evet, bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta yeni bir gürültü ve dumanda yine buluşmak üzere. Ben Volkan Terzioğlu. Hoşça kalın.
1: Gürültü ve Duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Egzotik yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.

0: sur...
1: Stop the first for my honey and I.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
4: Noy.
3: Hazırlayan Selin vesaire.
5: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: yaptığı bütün tasarımlar, makas tasarımlar.
1: Çok mutlu var.

0: Yeah, so much good right there.
1: Yeah, you got this.

から作ったんだ。金張りなんだ。アパートの鍵だ。

Ice cream.

get.

0: Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış sesler.
1: Sen ne yaparsın?
2: Apaçık Radyo.

0: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
2: Ne tu sais pas la radio?
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo müzikleri.

Jamaica.